0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fi. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Selamun ala men ittaba'al huda emma ba'du fe inni ed'uke bil di'ayetil islam eslim teslem yu'tikallahu ecreke merrateyn fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin veya ehlel kitabı taalev ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum ella na'bude illallah ve la nüşrike bihi şey'a ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah fe in tevellev fe kulu şhedu bi enna müslimun sadaka Resulullah fima kal ev kema kal.
3: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem kardeşlerim, Allah'ın Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak, yani lütfundan, kereminden, insanlar doğru yolu bulsunlar da cehennemde yanmasınlar diye önceden haberci olarak, müjdeci ve korkutucu olarak gönderdiği peygamberlerin en sonuncusudur. Allahu Teala Hazretleri insanları yaratıp yaşatırken dünyaya göndermiş ve onlara hayat denilen bir devre nasip etmişken onları kendi başlarına bırakmamıştır. İnsanların dünya üzerinde yaşamalarını, doğruyu bulmalarını, mutlu olmalarını sağlayacak hususları onlara öğretmiştir. Onlara ilerideki tehlikeleri bildirecek haberciler göndermiştir. İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren ve in min ümmetin illa hala fiha nezir, hiçbir ümmet yoktur ki Allah oraya bir ihtarcı, bir haberci göndermemiş olsun. Rahmetinden her diyara bir şey göndermiştir Allahu Teala Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ümmete değil, bütün insanlara peygamber gönderilmiştir. Sadece Araplara değil, Araba ve Aceme ve Türke ve Kürde ve Çerkese ve Abaza'ya ve efendim Boşnağa ve efendim Avrupalıya, Afrikalıya, Zenci'ye, Kızılderili'ye, Sarı Benizli'ye, Soluk Benizli'ye herkese göndermiştir Allah. Kıyamete kadar peygamberliğinin devresi devam edecektir. Kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, Mushaf-ı Şerif, Allahu Teala Hazretleri tarafından ona vahyedilmiş ayetleri ihtiva eder ve bunlar Allahu Teala Hazretlerinin dileği ve garantisi ile bozulmadan bugüne kadar gelmiştir. Çünkü inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Kerim'i hiç şüphe yok ki biz indirdik. Bunda şek, şüphe, tereddüt etmeye lüzum yok. Onu indiren biziz ve onu da kıyamete kadar her türlü tasalluttan, tahriften koruyacak olan biziz buyuruyor Allahu Teala Hazretleri azamet sigasıyla, yani azametinden dolayı ben demiyor, biziz diye hitap ederek böyle şey yapıyor. Buna Arapçada azamet sigası derler. Azametinden, celalından, kibriyasından dolayı buyuruyor ki bunu biz indirdik, biz koruyacağız. Yani Allahu Teala Hazretleri ben indirdim, ben koruyacağım diye garanti vermiş olduğu bir Kur'an-ı Kerim'e sahibiz. Hükmü bütün insanlara şamil olduğu için Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in vazifesi bütün insanlara yönelik olduğundan, bir beldeye, bir bölgeye, bir şehre, bir kasabaya, bir küçük zaman parçasına, bir dilime efendim mahsus olmadığından Peygamber Efendimiz İslam'ı her tarafa yaymak için kendi zamanında tedbirler almıştır. Öyle peygamberler vardır ki zamanlarının muvakkat olduğunu biliyorlardı ve söylüyorlardı. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki, sen misin o methedilen gelecek mübarek şahıs? Hayır diyor, ben onun müjdecisiyim. O benden sonra gelecek diyor. Çünkü Peygamber Efendimizin geleceğini her ümmetten fertlere kendi peygamberleri vasıtasıyla Allahu Teala Hazretleri bildirmiş. Onun devresine sizin soyunuzdan birisi erişirse uyusun diye onları bilgi sahibi kılmıştır. Hepsiyle ahd-ü misak etmiştir. Çünkü Yahudiliğin yayıldığı bir yere, orada başka bir din gelmemiş olabilir, Yahudiler uzun zaman kalmış olabilirler. Hristiyanlığın yayıldığı bir yere başka bir din gelmemiş olabilir, uzun zaman kalmış olabilirler. Öteki ümmetlerin, peygamberlerin ümmetlerinin yaşadığı devrelere, bölgelere başka mesajlar, inançlar gitmemiş olabilir. Oradaki insanlar bilsinler ki çok mükemmel bir peygamber gelecek, ahir zaman peygamberi gelecek diye her tarafa bilgi yayılmış. Hani şanı şerefinin yüceliğinden dolayı. Nitekim İngilizce yazılmış olan, Pakistanlılar tarafından yazılmış olan bir kitapta okumuştum. Daha başka kitaplarda da benzeri malumatı ve bilgileri görmüştüm. O kitapta diyordu ki müellif, Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderileceğine dair Hindistan'daki dinlerin kitaplarında da bilgi var. Çünkü biliyorsunuz Hint kıtası çok büyük bir kıta, çok büyük bir bölge, çok yaygın bir bölge, çok eski devirlere kadar inen, yani milattan çok öncelere, gerilere giden geniş kültürlerin bulunduğu, kaynaştığı bir bölge. O Sanskritçe, efendim, Brahman ve Budist metinlerinde de Peygamber Efendimizin geleceğine dair bilgiler var. Hatta işte fotokopileri, işte resimleri, işte sayfaları, işte ifadeleri diye İngilizceye tercüme etmiş o kitapların sayfalarını. Ayrıca İranlıların İslam'dan önceki devrelerde bölgelerini idare etmiş olan Sasaniler ve Persler ve Medler zamanında çıkmış olan inançlarda da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. İncil'de de ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Tevrat'ta da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinde, Saf suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki, Hazreti İsa şöyle demiş kavmine, Allah bize bildiriyor. Ayet-i kerimeyle bize bildiriyor ki, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, inni Resulullahi ileyküm, ben İsa, size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, Resulüm. Musaddıkan lima beyne yedeyye minet tevrat, benden önce Musa aleyhisselama indirilmiş olan Tevrat

tasdik edeceğim. O da hak peygamberdi. O kitap da hak kitaptı. Onun içindeki ahkama da evet, tamam. Ve mübeşşiren bir rasulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek olan ve adı Ahmet diye isimlendirilmiş olan bir peygamberi de size müjdelemekle görevliyim. Hazreti İsa diyor bunu kavmine. Ve mübeşşiren bir rasulün, öyle bir peygamberin geleceğini müjdelemekle vazifeliyim ki ye'ti min ba'di, benden sonra gelir o dünyaya, ismuhu Ahmet, ismi de Ahmet olacak diye o zamandan bildirmiş. Felemma ca'ehu bil beyinati galu haza sihrun mubin. Beyineleri, ayetleri, delilleri, mucizeleri gösterdiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bu apaşikar sihirbazlıktır. Olağanüstü şeyler, sihir yapıyor bu adam dediler. Bilemedikleri için o zamanın müşrikleri. İşte böyle bir peygamber. Yani Yahudiler bekliyorlar ki Allah'ın met ettiği o zat nereden gelecek, nasıl gelecek? Bekliyorlardı. Hatta Mekke'nin müşriklerine diyorlardı ki bir peygamber gelecek, göreceksiniz o zaman biz putları nasıl kıracağız. Sanıyorlardı ki Yahudilerin içinden gelecek, efendim putları kıracak ama kendi işlerinden gelecek sanıyorlardı. Tahmin etmediler Arapların içinden, yani Kureyş'in içinden çıkacağını tahmin etmediler. Daha önce tehdit ediyorlardı. Siz şimdi şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz bize ama. Bir peygamber gelecek, biz putların hepsini kıracağız. Sizin hepinizi sileceğiz yeryüzünden. Yani şirk kalmayacak diyorlardı. Ama geldikten sonra keferu bihi. Yani felemma ca'ehum ma arafuhu keferu bihi. O önceden bildikleri, kendilerine bildirilmiş olan şey vuku'a gelince bu sefer kafir oldular, inkar ettiler. İnkar et, felanetullah alel kafir. İnkar ederse etsin. Allah'ın lanetine uğrarlar. Allah'a kimse zarar veremez. Haşa, sümme haşa, Allah'a hiç kimse zarar vermez. Bir insan silahını gökyüzüne kaldırsa, bütün silahının şarjörünü gökyüzüne boşaltsa ne olacak? Allah'la zıt giden kendisi mahvolur, perişan olur. Onlar öyle oldular. İşte Peygamber Efendimiz böyle bir peygamber. Bunu böylece bilesiniz. Eski kitaplarda, Hindistan'da, Çin'de, İran'da, Avrupa'da, Amerika'da, efendim Afrika'da yayılmış dinlerin mukaddes kitaplarında Peygamber Efendimiz'e ait bilgiler var. Kimisinde ismi belirtiliyor. Yani ismi şu olacak diye. Nitekim İncil'lerde de, İncil'lerin asıl nüshası elimizde yok, tercümeleri var. Muhtelif dillere yapılmış tercümeleri var. Böyle bir şahıs gelecek diye bilgi var. Ama onlar diyorlar ki o şahıs Cebrail olacak filan. Ya o şahıs diyor, melek demiyor ki. Cebrail olsaydı melek gelecek derdi. Melek zaten gelir gider. Onu söylemez Allah-u Teala Hazretleri. Bu uzun bir bahistir. İspatı yapılmıştır. İngilizce neşredilmiş kitaplarda, mesela Türkçe'ye de tercüme edildi. Muhammed Dedet diye bir şahsın, Güney Afrika'da Pakistanlı Müslüman bir şahsın, oradaki papazlarla yaptığı münazaralar ve münakaşalar sonunda İngilizce olarak telif ettiği eserler var. O eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı tercüme etmiş, neşredilmiş. O kitaplar var elimizde yani. O bilgilere umumiyetle halkımız vakıf. Peygamber Efendimiz kendisi de sallallahu aleyhi ve sellem kendi devresinde, hatta Mekke devresinde sabredin bu din yayılacaktır dedi. Bu işkencelerden yılmayın, bu din galip gelecektir dedi. Vallahi dedi bu din okyanuslara yayılacak, denizlerin üzerinden kıtalara dağılacak diye hadislerinde bildirdi ki biz bu hadislerin bir kısmını buralarda okuduk. Daha en ümit ışıklarının zayıf olduğu devrelerde dahi böyle dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü kendisine bu bildiriliyor idi. Bunun böyle olacağı kendisinin peygamber olmak dolayısıyla malumuydu. Peygamber Efendimiz çevresindeki insanlara İslam'ı tebliğ etti. Hristiyanlara tebliğ etti. Hristiyanlar hakkında ayetler indi. Ya ehlel kitap, ey Kur'an'dan önce kendilerine kitap indirilmiş olan kavimler, yani Yahudiler, Hristiyanlar, ey kitap ehli olan insanlar. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm. Aramızda müşterek olan söze gelin. Ellâ ne'abude illallah.
O söz ki Allah

Allah'tan gayriye ibadet etmeyelim. Ve la nüşrike bihi şey'en. Ona bir herhangi varlığı, yaratığını şerik, ortak koşmayalım. Müşrikliğe düşmeyelim. Ve la yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Allah'ı bırakıp da insanlar birbirlerini put edinmesin, ilah edinmesin. Geçiyorlar karşısına, tapınıyorlar. Ya bu Allah'ın kulu. İşte senin gibi kolu var, bacağı var, gözü var, kulağı var. Kâna ye'külâni ta'am. Unzur keyfe nusarruful âyâti sümmehum yestir. Yani yemek yerdi, çarşıda pazarda dolaşırdı. Senin benim gibi beşer idi. Allah'ın beşer kul olan yaratığını ona eş ortak koştular. Allah'ın oğlu dediler. Sümme haşa, olacak şey değil. İnsanların şaşkınlıklarının haddi nihayeti yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara bu ayetleri tebliğ etti. Yahudilere havralarına kadar gitti. Ben dedi Tevrat'ta bahsedilen peygamberim, bana iman edin dedi. Kimisi iman etti, kimisi etmedi. İman eden Yahudi alimleri var. Evet, sen Tevrat'ta bahsedilen peygambersin, kabul ettik diye Müslüman olanlar var. Mesela Yahudi hahamlarından Abdullah İbni Selam radıyallahu anh onlardan biridir. Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimizin geldiğini duyunca, dur bakalım birisi geldi diye söylüyorlar, gidip göreyim şunu demiş. Feiza vecuhuhu leyse bi vecihi kezzabin. Yüzüne bir baktım ki diyor, kendisi anlatıyor sonradan, yüzü hiç öyle yalan söyleyecek bir insan yüzü değil. Pırıl pırıl nurani, Peygamber Efendimizin simasına hayran kalmış. Kendisi Yahudi, görmek için gidiyor yani, neyin nesiymiş diye anlamak için gidiyor. Ondan sonra kendisi Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gittiği zaman dedi ki, ey Yahudi cemaati, Tevrat'ta şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var. Sizin kitabınızda benim peygamber olarak geleceğim yazılmış, Allah tarafından size bildirilmiştir bu ayetlerde. Bana iman edin, bana tabi olun dedi. Onlar böyle başlarını önlerine eğdiler, cevap vermediler. Tebliğini birkaç defa tekrarladı Peygamber Efendimiz. Sonra havradan çıktı, geri döndü. Giderken arkasından bu Abdullah İbni Selam koşarak geldi. Dedi ki, ya Resulallah, şehadet ederim ki sen Allah'ın hak peygamberisin, elçisisin. Senin söylediklerin doğrudur. Bu ayetler, bu cümleler Tevrat'ta vardır. Biz gerçekten öyle bir şeyi bekliyorduk. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Bunlar kıskançlıklarından, inatlarından cevap vermediler sana. Ben onlardan değilim, ben sana tabi oldum dedi Abdullah İbni Selam. Hristiyanlardan Müslüman olanlar var. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği zaman az çok eski kitapların bilgisine sahip olan eski alimlerden, sen ileride peygamber olacaksın, gördüğü rüyalar şeylerden, o Cebrail aleyhisselamı görmesinden, Hıra hadisesinden dolayı filan, ah senin zamanına keşke ben yetişsem, keşke kavmin seni yurdundan çıkartacağı zaman senin yanında sana yardımcı olsam dedi o şahıs. Peygamber Efendimiz'in yanındakiler de dediler ki, ya çıkartacaklar mı? Kavmi bunu Mekke'den çıkartacak mı bunu? Evet, çıkartacak diye söyledi. Çünkü kitaplarda bunlar yazılıyor. O Hint kitaplarında da yazılmış. Peygamber Efendimiz başkalarına mektuplar da gönderdi. Eline yani bayağı imza atarak, şey yaparak, efendim mektup yazdırarak, elçilerin eline mektup vererek gönderdi. Nereye gönderdi? Mısır'a gönderdi. İran'a gönderdi. İran'da Sasani İmparatorluğu vardı. Bizans İmparatoru, o zaman o Peygamber Efendimizin zamanında yaşayan imparator Heraklius idi. Heraklius'e gönderdi. Elçi gönderdik. Daha başka çevredeki meliklere gönderdi. Zamanının Habeş İmparatoru Necaşi Peygamber Efendimize iman getirdi. İman getirdi ve Peygamber Efendimiz onun vefat ettiği gün, o Habeşistan'da, Peygamber Efendimiz Suudi Arabistan'ın olduğu mıntıkada, arada dağlar, denizler, kilometrelerce, yüzlerce kilometre mesafeler var. Dedi ki, kardeşiniz Habeş İmparatoru Necaşi vefat etti, ona namaz kılacağız dedi. Oradan gıyabında cenaze namazı kıldı Peygamber Efendimiz. Onun mümin olmasından dolayı. O imparator İslam'ı kabul etti. Çünkü kendisine sığınan Müslümanlarla Mekke'nin müşriklerinden gelip bunları bize teslim edin, biz bunları asacağız, keseceğiz diyen insanların konuşmalarını dinlediği zaman, bunlar haklı, ben bunları haklı görüyorum diye tabi olmuştu, Müslüman olmuştu. Heraklius'e de mektup gönderdi. Şimdi okuduğum mektup Heraklius'e gönderilen mektuptur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Yani hadis-i şerif tabi, o da onun buyurduğu şey.
mektup

yazılmış ve Heraklius'a gönderilmiş. Bu mektuplardan hali hazırda o zamanki yazısıyla müzelerde elde mevcut olanlar var. Ürdün Müzesi'nde, Mısır Müzesi'nde, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Bir de Güneydoğu Anadolu'da Ermeni Süryaniler var biliyorsunuz. Ermeni Süryanilerinin efendim papazlarından birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelmiş. Kendisinin yazdığı bir kitap da bırakmış. Bizim de Hristiyan vakıflarımız var. Bize vakıflarımıza işte idare etme selahiyeti verin filan gibi konuşmalar için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geldiği zaman o kitabı da hediye etmiş genel müdür. O genel müdüre hem kendisi şifahen söylemiş hem de ben kitabında sonradan gördüm. Bize diyor sizin peygamberiniz tarafından gönderilmiş mektup var, biz onu kilisemizin şeyinde saklıyoruz diyor. Yani demek ki Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki Süryani kiliselerinde, Ermeni kiliselerinde de Peygamber Efendimizin mektubu ulaşmış. Onlar da Müslüman olsunlar diye onlara da yazılmış. Allah nasip etmemiş demek ki. Şimdi bu Heraklius'e gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz besmele ile başlamış yazdırma. Sonra ne demiş? Min Muhammedin İbni Abdillahi ve Resulihi veyahut İbn kelimesi yoksa Min Muhammedin Abdillahi ve Resulihi ila Hirakle Azimir Rumi. Başlangıcı şöyle mektubun: bu Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ulusu başkanı Herakle yazılmış mektuptur. Selamun ala menittebe'al hüda. Hidayete İttiba edenlere selam olsun. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz selamı boşa harcamıyor. Selam sana ey Heraklius dememiş. Selam sana ey Heraklius dememiş. Ne demiş? Hidayete ittiba edenlere selam olsun demiş. Yani sen hidayete girersen, Müslümanlığı kabul edersen selama erersin. Girmezsen sana bir şey yok demek bu. Tabi olursan selam sana olsun. Neden? İki sebepten. Bir, insan müşrik oldu mu, Peygamber Efendimiz ona dua etse de, tevbe istiğfar etse de müşrik olduğu için duası onu kurtarmaz. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki in testagfir lehum seb'ine merreten felen yagfirallahu lehum. Yani müşriklere 70 defa söz verdim diye, yani bir sebepten dolayı tevbe istiğfar etsen dahi Allah onlara affu mağfiret etmeyecek. Münafıkları affu mağfiret etmeyecek diye Kur'an'da bildirilmiş. Demek ki iman şartı, asgari şart. O iman şartı olmadan bir kimseye beri taraftan müminler dua etseler, Allah'ın evliyası dua etse, peygamberi dua etse, İman etmediği için o duadan bir fayda ona gelmez. Çünkü iman etmedi. Kur'an-ı Kerim'den bunu biliyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz ona dua edemezdi. Henüz Müslüman olmamış olan bir kimseye sana selam olsun diyemezdi Peygamber Efendimiz. Yasak, kendisine yasak edilmiş. Çünkü dese Allah'ın hak peygamberi, ya Rabbi yağmur yağdır dediği zaman bir hafta yağmur yağdı. Peygamber Efendimiz minbere çıkmıştı. Elini tuttuğu yerde, elini ovuşturduğu yerde hastalık geçerdi. Dua ettiği şey anında olurdu. Minbere çıktı, hutbe irad ederken köylünün, bedevinin birisi oradan kalktı, dedi ki ya Resulallah, otlarımız kurudu, topraklarımız susuzluktan çatladı, hayvanlarımız ve insanlarımız susuzluktan kırılıyorlar, ölüyorlar, dua et de Allah yağmur göndersin, dedi. Hava masmaviydi diyor rivayet eden ravi, gökyüzü masmaviydi diyor, hiçbir bulut yoktu diyor bunu böyle dediği zaman diyor. Medine'nin kenarındaki bir dağın adını söylüyor, şu anda benim hatırımda değil, o dağın üzerinden bir atlı süvari gibi bir bulut peydah oldu diyor birden diyor.
Hani süvari böyle koştura koştura atını gelir, bir bulut peyda oldu diyor, geldi diyor, hızla geldi diyor. Peygamber Efendimiz dua ettikten sonra şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağmaya başladı.

Hadi diyor. Bir hafta yağmış kardeşlerim. Bir hafta yağmış yağmur. Bir dahaki hafta o bedevi diyor ki: "Ya Resulallah, dua et de bu yağmur dursun. Çünkü sel basmaya başladı her tarafı. Peygamber Efendimiz tabi yağmur yağsın dediği için "Ya Rabbi yağdırma" demiyor. Diyor ki: "Ya Rabbi havalina" diyor. Çevremize yağdır ya Rabbi. Yani üstümüzden öbür taraflara rahmetin yağmasını kaydır. Edep sahibi peygamber. Allah'ın sevgili kulu, seçkin kulu. Ve inneke le ala hulukin azim dediği kulu. Öyle her sözü şey. Onun için selam verdiği kimseye de, bir kere selam vermeye selahiyetli olmadığı kimseye bedava efendim dua etmez. Sana selam olsun demez. O sebepten. Etse tutar. Onu etmediğinden, etmemesi gerektiğinden ne demiş? Selamun aleyküm dememiş. Selamun aleyküm dememiş veyahut Esselamu aleyke ya Hirakl dememiş. Ne demiş? Selamun ala men ittebaal huda. Allah'ın hidayetine ittiba edenlere, İslam'a girenlere, imanı kabul edenlere, doğru yola gelenlere selam olsun. Sen gelirsen sana da olsun. Gelmezsen sana bir şey yok demek yani. Bu sözün şeyi böyle, bu kadar zarif, bu kadar güzel bir selam. Emma ba'd. Gerekli görevi ifadan sonra Arapların böyle bir konuşmada söyledikleri sözdür bu. Yani üzerimize düşen vazifeyi eda ettikten sonra sadede gelelim filan manasına kullanılan bir sözdür. Emma ba'd sözü. Hutbelerde de biliyorsunuz elhamdülillah salatu selam getirildikten, şehadet getirildikten sonra emma ba'du fe ya ibadallah diye geçiliyor. Kitaplarda da öyle olur. Hamdele, salvele ve duadan sonra emma ba'd diye başlar şey. Emma ba'd fe inni ed'uke bi diayetil İslam. Ben seni İslam dinine çağırıyorum diyor Peygamber. İslam'a girmeye seni çağırıyorum. Ey Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Heraklius, ben seni İslam'a girmeye çağırıyorum diyor. Eslim teslem. Müslüman ol ki selamet bulasın. Çünkü dünyada imparator olmak insanı ahirette kurtarmayacak. Zengin olmak kurtarmayacak. Pehlivan olmak kurtarmayacak. Çevresinin geniş olması kurtarmayacak. Herhangi bir hatıra gelen güç kuvvet, dünyadaki efendim itibar edilen izzet vesilesi, ahirette hepsi sıfırlanacak. Hiçbirinin kıymeti yok. Ahirette imanı kamil ile ve kalbi selim ile gelenler mükafatlara erecekler. Günahla gelenler, küfürle gelenler cezalarını çekecekler, cehennemi boylayacaklar. O bakımdan eslim, Müslüman ol ki selamete eresin, selamet bulasın. Hem dünyada selamete erersin, hem de ahirette selamete erersin. Müslüman olursun, efendim, hem dünyanın mamur olur, hem ahiretin mamur olur, ahirette ebedi mutluluğa erersin dedi Peygamber Efendimiz. Müslüman olmak selamete ermek demektir. Allah bizi Müslüman etmiş elhamdülillah. Müslüman yaşatsın. Son nefesimizde imandan bizi mahrum etmesin. İmansız ahirete göçürmesin. Allah bizi Müslüman etmiş, Müslüman yaşatsın. Müslüman yaşadığımız gibi Müslüman olarak ölmeyi, ahirette de cennetine, cemaline ermeyi nasip eylesin. Eslim teslem. Ey Herakliyüz, Müslüman ol ki selamet bulasın. Yü'tikallahu ecreke merrateyn. Müslüman ol ki Allah sana ecrini kat kat versin. İki misli versin. İki misli vermesi nedir? Yani Müslüman olan Herakliyüz Müslüman olsaydı, Herakliyüz Müslüman olsaydı, o zaman ona ecir niye iki misli verilecek? İzah ediyor Peygamber Efendimiz. İleride söyleyeceğim. Fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin. Eğer sırtını dönersen, benim bu davetime icabet etmezsen, benim bu teklifimi kabul etmezsen ey Heraklius, eğer benim Müslüman ol çağrıma uymazsan, o zaman ne olur? Fe in tevelleyte, sırtını çevirip dönüp de vazgeçersen, gidersen, geri gidersen, Müslüman olmazsan, o zaman senin üzerine efendim sana tabi olan efendim tebaanın günahları da yüklenir. Çünkü onlar sana tabi. Erisiyin, yani fellahin,
demekmiş.

gerideki, arkasındaki, maiyetindeki insanların da sevapları kendisinin sevabına eklenir. Onun için müminlerin emirinin, başkanının ecri kat kat fazla olur. Eğer kötü idarecilik yaparsa, kendisinin kötülüklerine, günahlarına, tebaasını da kötü idare ettiği için onların kötülüklerinin veballeri de gelir, yüklenir, perişan olur. Ruzu mahşerde her başkan, her idareci, her böyle sivrilmiş kişi, mahiyetinde insan olanlar, elleri boynuna böyle bağlanmış esir gibi gelecekler, diyor Peygamber Efendimiz. Elleri boynuna esir alınmış böyle bazı kimseler getiriliyordu ya, görüyorsunuz şeylerde, boyunlarına böyle elleri bağlanmış esir olarak getirilecek. Bir şiddetli hesaba çekilecekler. Hesapları müspet olursa kurtulacaklar. Hesapları menfi olursa hem kendi veballeri hem de kendi tebaalarının, maiyetlerindekilerin veballeri eklenecek. Burada bir en kötü hükümdarlardan birisinin misalini vereyim muhterem kardeşlerim. Hindistan'da Ekber Şah diye birisi, Moğol imparatorlarından birisi, efendim, İslam'ı değiştirmiş ve dini ilahi diye yeni bir din ortaya atmaya kalkmış. 1000 yıl tamam oldu, İslam'ın hükmü bitti, yeni bir din kuruyorum ben diye yeni bir din kurmaya kalkmış. Namazı yasaklamış, orucu yasaklamış, haccı yasaklamış, tesettürü yasaklamış. İneğin kesilmesini yasaklamış. Neden? Çünkü Hintliler ineğe tapıyorlar. Şimdi o şahsın vebalinin büyüklüğünü düşünün. Ama kim çıkmış? Onun devrinde İmam-ı Rabbani çıkmış, dikilmiş karşısına. O İslam'ı orada, böyle İslam'dan vazgeçilip başka bir din kurulduğu sırada, onun için İmam-ı Rabbani oluyor. Onun için büyük şahıs oluyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Şimdi bu şahıs Heraklius Müslüman olsaydı ecri iki kat olacaktı. Neden? Kendisinin Müslümanlığı, yaptığı ibadetler, taatlerden bir sevap alacaktı. Bir de kendisi Müslüman oldu diye tebaası da uyuyacaktı. Kendisinin arkasından gelen insanların topunun sevapları da ona eklenecekti. O fırsatı kaçırdı bu şahıs. Kaçırdığını sonra tarih kitaplarından biliyoruz ki, arkasından Peygamber Efendimiz mektubun arkasına ayet-i kerime eklemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimedir. Buyuruyor ki, yazmış arkasına, veya ehle kitap, ey ehli kitap, teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm, sizinle aramızda müşterek olan söze, itikada, inanca gelin, ellâ nâbude illallah, Allah'tan gayriye ibadet etmemek, ve lâ nüşrike bihi şey'en, ona hiçbir şeyi ortak şerik koşmamak, ve lâ yettehize ba'duna ba'dan erbâben min dûnillâh, Allah'ı bırakıp da insanlar olarak birbirimizi putlaştırıp, efendim, ilah etmemek, Rab edinmemek kelimesi üzerine, yani vahdet inancı üzerine Allah'ın varlığını ve birliğini, efendim, kabul etmek esası üzerine gelin, birleşelim diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, Hazreti İsa da Allah'ın varlığına, birliğine çağırdı. Musa Aleyhisselam da Allah'ın birliğine çağırdı. Bütün peygamberler Allah'ın birliğine çağırdı. Hazreti İsa'nın Allah'ın birliğine çağırdığına Kur'an-ı Kerim'de delil var. Ayet-i kerime var. Ayet-i kerimede bildiriliyor ki, Ruzu mahşerde Allahu Teala Hazretleri diyecek ki, buyuracak ki, ya İsa, ey İsa, benim peygamberim, efendim, kulum, efendim, ey İsa, e ente kulte linnâsi ittehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh, sen mi söyledin insanlara Allah'ı bırakıp da Allah'tan gayri beni ve anamı put edinin, ilah edinin diye, insanlara sen mi söyledin ya İsa diyecek Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü Meryem'e, efendim, Hazreti İsa'ya tapınıyorlar ya, şimdi ilah edinmişler ya, ne diyorlar? İsa Rab diyorlar. İsa Rab diyorlar Hristiyanlar. Efendim, Hazreti İsa'yı şey diye Rab edinmişler. Haşa sümme haşa. Sen böyle dedin mi ya İsa bunlara diye Kur'an-ı Kerim'de soracağını bildiriyor. Hazreti İsa'nın cevabı böyle, yani insanın içinde böyle bir sevgi doğuyor yani. Yumuşak, gayet edepli Rabbinin sorusuna cevabı. Çünkü

oyuncak değil. Rabb'ı soruyor. Diyor ki: Ya Rabbi, ma kultu lehum illa ma emerteni bihi. Senin bana emrettiğinden başka bir şey ben onlara demedim ya Rabbi. Sen bana ne emretmişsen onu söyledim. Ondan gayrı bir şey söylemedim ya Rabbi. Allah'tan gayrıya tapınmayın dedim. Allah'ın varlığını, birliğini, senin varlığını, birliğini söyledim ya Rabbi diye. Hazreti İsa, seni tesbih ederim, tenzih ederim, sana noksanın sıfatlar yakıştırıp eklerler, söylerler, senin şanına layık olmayan şekilde seni tanırlar, inanırlar, bu insanların şirklerinden, küfürlerinden seni tesbih ve tenzih ederim ya Rabbi diye cevap verdi Hazreti İsa aleyhisselam. İşte onlar da yine yanlış yolda gidiyorlar. Arkasında diyor ki ayeti kerimenin, فَاِنْ تَوَلَّوْا. Ey müminler, siz böyle deyin Hristiyanlara, eğer onlar döner giderlerse, kabul etmezlerse, sırt çevirirlerse, bu davetinizi kabul etmezlerse, onlara deyin ki فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ. Bak, siz dönüp gidiyorsunuz ya, şahit olun biz bunları size söyledik, biz Müslümanız, siz ne halt ederseniz edin, biz işte Müslümanız deyin diye Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Biz Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. İşte böyle Peygamber Efendimiz bütün çevredeki hükümdarlara mektup gönderdiği gibi Heraklius'e de mektup gönderdi. Kimden bu rivayet, bu hadisin rivayeti? Revahul Buhariyyu ve Müslümun an Ebi Süfyan'a radıyallahu anh. Bu hadisi şerifi Ebu Süfyan rivayet etti. Buhari'nin ve Müslüm'ün sahih kitaplarında var. Yani hadis-i şerif sahih. Ebu Süfyan, Heraklius'un bu mektubunu burada anlatmış ya, bize rivayet etmiş ya, Peygamber Efendimiz'in böyle mektup yazdığını rivayet etmiş ya, kendisi Buhari'deki izahata göre anlatıyor ki, henüz daha Peygamber Efendimiz'le mücadele ederken, Mekke'de müşrik iken ve Peygamber Efendimiz'le savaşırken, biliyorsunuz Ebu Süfyan efendim Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nde Kureyş'in başkanı olarak mücadele etti Peygamber Efendimiz'le. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Yani Müslüman oldu, onun için radıyallahu anh diyoruz, ama daha önce müşrik idi. Peygamber Efendimiz'le uğraşanlardan birisiydi. Peygamber Efendimiz'e inanmadığı zamanda, henüz mümin olmadığı zamanda Şam'a bir ticari ziyarete gidiyor. Bir sebeple Şam'a gidiyor. O sırada Bizans İmparatoru da ordusuyla böyle Suriye taraflarına gelmiş. Şam'da efendim bulunuyormuş. Dımaşk şehrinde yani bulunuyormuş. Ve Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Heraklius'e Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Ve bu peygamberin nasıl bir kimse olduğunu anlamak istiyor. Haber toplamak istiyor. Ordusunu toplamış, savaş olacak. Nitekim Müslümanlarla Bizanslılar arasında Tebük çevresinde savaşlar oldu yani o devirde. Bilgi toplamak için diyor ki o belde ahalisinden birisini tutun getirin bana. Bulup getiriyorlar Ebu Süfyan'ı. Mekkeli adam ticaret için gelmiş oraya. Efendim Ebu Süfyan'ı Heraklius'un karşısına getiriyorlar. Heraklius'e anlatıyor şeyi ama kendisi henüz inanmış değil. Heraklius soru soruyor. Diyor ki bu şahıs sizin kavminizin eşrafından mı, yoksa kenar mahallelerden böyle soyu sopu belli olmayan bir kimse mi? Hayır, bizim soylu bir ailemizden diyor. Onu söylemek zorunda. Aksini söyleyemez çünkü başkalarına da soracak hükümdar. Yalan söylemesi mümkün değil. Peki diyor, yani onun ahlakı böyle daha önceden hani aranızda yaşamış, böyle aldatmacası bilmem yalancılığı, sahtekarlığı vesaire. Hayır, dürüst insandır. Muhammed el-Emin diye tanınır. Güvenilir insan diye tanınır. Filan diye böyle çeşitli soruları soruyor. Çeşitli bilgileri aldıktan sonra bu mektup da geliyor kendisine, Heraklius'e. O zaman Heraklius diyor ki bunlar gösteriyor ki o şahıs peygamberdir. Bize eski kitaplarda anlatılan peygamberdir bu şahıs. Hak peygamberdir. Ben de ona iman etmeyi

uygun görüyorum diyor. Fakat bunu böyle bir toplantı yerinde hükümdarın etrafında adamları, saray erkanı, komutanlar vesaire filan hepsinin olduğu kalabalık bir yerde böyle bu münazara konuşmalar, bu mektubun gelmesi, okunması, tercümesi böyle cereyan etmiş. Ebu Süfyan da orada, mektubu getiren de orada. Şimdi bu böyle cereyan edip de o böyle İslam'a meyledince bir gulgule kopuyor salonda. Aa, olur mu, nasıl olur, bilmem ne filan, artık neler dedilerse o hükümdarın etrafındaki o kalabalık, büyük bir hoşnutsuzluk ve homurtu meydana gelince Heraklius 180 derece çark ediyor. Yani tam yüz geri dönüyor ve diyor ki ben sizin dininize bağlılığınızı denemek için sizi imtihan ettim. Mahsustan söyledim diyor. Yani Hristiyanlara efendim ben size mahsustan söyledim diyor filan, iş böyle kapanıyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, Heraklius şahsen bu işin doğruluğunu kavramış, fakat imparatorluk elden gitmesin diye çevresindeki insanlar kendisine efendim karşı çıkmasınlar, kendisiyle bir mücadele kopmasın diye bu işi geçiştirmiş bir kimse olarak görünüyor. Yani Habeş İmparatoru gibi Müslümanlığı kabul etmemiş. Allah-u Teala Hazretleri her işi hikmetle yapar muhterem kardeşlerim. Onun hikmetlerini görüp de ona güzel kulluk etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Bu hadis-i şeriften çıkan ders çoktur tabi de, her cümlesinden binlerce dersler, hikmetler çıkar muhterem kardeşlerim. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaşadığı devirdeki büyük güçlüklere, ulaşım ve haberleşme imkansızlıklarına rağmen İslam'ı Mısır'a, Habeşistan'a, Sasani'ye, İran'a, Irak'a, Bahreyn'e, Umman'a nasıl yaymışsa, nasıl tebliğ etmişse, bizim de asıl vazifemiz hepimizin, yalnız kürsüde vaaz eden, camide namaz kıldıran hocanın değil, bütün Müslümanların asıl vazifesi Peygamberimizin bu işini devam ettirmektir. Sen buraya Allah'a güzel kulluk etmek için, imtihan için geldin. Mühendisliğin yan bir iştir, o beni ilgilendirmez. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin. Asıl işin Allah'ın dinine hizmet etmek. Hocam ben öğretmenim, ben askerim, ben bilmem memurum, ben amirim, çiftçiyim, köylüyüm, şehirliyim, ne olursan ol. Asıl vazifen Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ötekisi bir geçim vasıtasıdır. Memur olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Çiftçi olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Hiçbirisi önemli değil. Önemli olan imandır. Hükümdar olmak da önemli değil. Heraklius hükümdar oldu da ne oldu? Hepsi geldi geçti. Bum nevbet mizenet, perdedari mi kunet der kasrı kayser ankebud. Bum nevbet mizenet, bertare mi efrasiyab, perdedari mi kunet der kasrı kayser ankebud. Efrasiyab'ın sarayında baykuşlar ötüyor. Efendim, Bizans kayserinin malikanesinde örümcekler perdedarlıklar yapıyor. Ne demek? Hepsi yıkılıyor, hepsi harabe oluyor, baykuşlar ötüyor, örümcekler yuva yapıyor, dünya saltanatı kimseye kalmıyor, hayat kimseye kalmıyor. Hepimiz öleceğiz, bir gün geleceğiz, hepimiz öleceğiz. Ben doktordum ya Rabbi, bana cennette iyi bir köşe ver. Ben mühendistim ya Rabbi, bana cennette şöyle mevkimle mütenasip bir yer ver. Bakanlık yaptım, memurluk yaptım, müdürlük yaptım, müsteşarlık yaptım. Dünyada altımda efendim makam arabaları vardı, emrimde insanlar vardı. Onun için dünyadaki gibi güzel bir mevki ver diyecek durumu yok kimsenin. Herkes inküllü nefsin illa atir rahmana abda, herkes kul olarak gidecek oraya, herkes soyunmuş olarak gidecek, uryen böyle çırılçıplak gidecek, anasından doğduğu gibi gidecek, üstünde ne rütbe bulunacak, ne başında taç bulunacak, ne sırma bulunacak, ne apolet bulunacak, herkes Rabbinin huzuruna öyle varacaklar. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Yani ancak Allahu Teala Hazretlerine selim bir kalp ile gidenler, imanı kamil ile gidenler kâr edecekler. Buranın köleleri ahirette bey olabilir. Buranın fakirleri ahirette zengin olabilir. Buranın düşkünleri ahirette mevki, makam, rütbe, mertebe sahibi olabilir. Buranın efendim çok yüksek mevkilerinde olan insanlar da ahirette

kölelerine muhtaç duruma düşebilir. Kölelerine el açacak, avuç açacak, yalvaracak duruma gelebilir. Allah dünyanın bu hakiki çehresini görüp de Allah'a güzel kulluk etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil.

Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batı'nın büyük filozofları.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni.
1: Ya Mukit, Ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hasib, Ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
2: Ya Celil, Ya Celil.
1: Senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, Ya Kerim.
1: Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle.
2: Ya Rakib, Ya Rakib.
1: Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni.
2: Ya Mucib, Ya Mucib.
1: Arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır.
2: Ya Vasi, Ya Vasi.
1: Varlık sensiz darlanır.
2: Ya Hakim, Ya Hakim.
1: Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz.

edepiledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Senin başına getirdiği beladan beni selamette kılan ve beni yaratıklarının birçoğundan gerçekten üstün tutan Allah'a hamdolsun derse, o bela ne olursa olsun, o kimse ondan ömür boyu selamette kalır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmeseydi bu dünyada hiç hayır olmazdı. Bu dünyanın hayrı bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatını nasıl geçirdiğini siyerlerde hep duymuş, işitmişsinizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı çok böyle sade, çok sade ve bazen aç, bazen tok kalması bile ümmetine bir örnek olarak ben geçirmiştir hayatını. Dünya saltanatlarından hiçbir saltanata kıymet vermemiştir. Böyle olduğu için şimdi onu seven onun halini alacak. Onun halini alabilirsen sevginde sabitsin. Halini alamadıkça sabit olamıyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu dünyayı iltifat etmedi? Her şey elindeydi yani. Allah da veriyordu. Dünyanın nesini istersen vereceğim, altınını, gümüşünü, nesi varsa vereceğim diye vaat etmiş. Öyle olduğu halde bir gün çok kalayım, sana şükredeyim, bir gün aç kalayım, sana tadarruh niyaz edeyim diyerekten istemedi dünya saltanatlarından hiçbirisi. Acaba neden istemedi? Çünkü aklı evvel, aklı evvel, aklı kül dedi sende olacak, bütün Cenab-ı Hak aklı ona vermiştir. Bize zerresi düşmüştür, akıl tozu düşmüştür yani. O kadar aklıyla beraber bu dünyaya neden kıymet vermedi? Çünkü onun yegane gayesi Allah. Ve onun rızası ve ahiretle dolayısıyla. Bunu ümmetine duyurmak için dünyaya iltifat etmedi. Dünya ne olacak? Bu dünyada nice saltanat sahipleri tarihlerde besbelli. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ne saltanat sahipleri gelmiş ama hepsi bir yerin altında bugün inlemişte. Ne olacak? 3 gün, 5 gün bir saltanat göreceksin. Fakat ebedi bir azap içerisinde kıvranmak mı akıldır? Yoksa bu dünyanın 3-5 günlük cefasını tahammül edip de ahiretin ebedi saadetini kazanmak mıdır bu ne? Elbette bu dünyanın ufak tefek cefalarına sabredip ahiretin ebedi hayatını kazanmak herkesin en büyük kârı odur. Resul-i Ekrem bize burada örnek oldu ki ey ümmetim bu dünyaya fazla iltifat etmeyin. Milyonlarımız olsa, milyarlarımız olsa ne olacak?

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları geliyordu.

gelirken simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil
2: Akra.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim.

ederek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının

0: şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullah el-azim el-lezî la ilahe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem.

0: ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan

0: ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnne lillâhi tis'aten ve tis'in esmen, mi'aten illâ vâhide, men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'ın 99 ismi vardır ki, bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmü'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ül-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: اللهم sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
0: Allah'ım gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fid dunya vel ahira. Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fi dini ve dunyaya ve ahli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahümme senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke lâ uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke enter Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve Resuluk. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Günümüzde en çok dikkatimi çeken şey söze saygının olmaması. İnsanlar dinlemeyi unuttu gibi bir düşünceye kapılıyorum zaman zaman. Herkes birazdan konuşuyor. Topluluğun içerisinde eskiden çok zarif bir şekilde biri konuşurdu, herkes dinlerdi ve sıralı söz alırdı, konuşurdu. Konuşma budur yani. Fakat bugün herkes konuşuyor ve dinlemeyi başaramıyor. Yani dinlememek. Sonra aile ortamında hitaplar noktasında bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Hitabınız sizin yetiştirilme biçiminizi söyler. Aynı zamanda hitabınız insanların sizle arasındaki mesafesini belirler. Bu hitaplarımız ve dinleme tarzımız ciddi anlamda bugünlerde erozyona uğramış vaziyette. Hiçbir şey için bence geç değildir. Yani dikkat edebiliriz bazı şeylere. Kız çocukları çok önemli. Çünkü yarının neslini yetiştirecek olan insanların çok iyi eğitilmiş olması gerekiyor. Bu açıdan eğitimlere katılmak ve bu konuda çok güzel eğitimler var. Önce bir beden dili ve imaj yönetimi eğitimi. Sonrasında nezaket ve görgü kuralları demek istemiyorum. Sosyal davranış kuralları eğitimiyle bu eğitimi bütünlüyorum. Çünkü aslında nezaket her şeyimizde görülmeli. Kılığımızda, kıyafetimizde, oturmamızda, kalkmamızda, konuşup yeme içmemizde. Dolayısıyla böyle uzun süreli eğitimlerle anneler ve ülkenin hanımları ve genç kızlarımız eğitilebilir. Bir ailede anne ve kız çocuğu o ailenin prensiplerini ve o ailenin görgüsünü söyler. Hatta şu cümleyi ben çok severim. Çocuktan al haberi. Çocuklara baktığımız zaman o ailenin nezaketi, görgüsü, oturması, kalkması her şeyi görünür. Çünkü çocuk kendini gizlemeyi bilmez. Bilhassa kız çocukları ve anne diyorum. Yani kadın nesli aslında hem mensubu olduğu aileyi temsil noktasında çok büyük bir sorumluluğa sahiptir. Hem de kadınlarımız bizim medeniyetimizi ve toplumumuzu temsil ettiği için çok çok önemli bir rolü vardır ve görevi vardır. Bunun bilincinde olarak yaşamak zorundayız.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi'm, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Kan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ

değil. Ehl-i elliyinden tek tabakanın insanlarından bir adam. Yani Allah'a dönebilmiş ve onun nuruna iktibas edebilmiş kamil ve mükemmel olan insanlar. لَيُشْرِفُ عَلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennette birçok insanlar var ya, onları şöyle kendini bir gösteriyor. Cennette onlara kendini bir gösteriyor. فَيُدَيُ الْجَنَّةِ لِوَشْرِهِ Cennet onun yüzünden ayın değil, güneşin değil, daha fazlasının gibi parol parol veriyor. Cennet, bu bahtiyarın yüzünden aldığı nur ile kendi ziyasının üstünde bir ziya ile ziyalanıveriyor. Çünkü Allah bizi öyle bir korkun yaratmış ki, işte şu et kemik ama içi cevher dolu. Kerkebi dürriyeli. Bu cennete girdiğimiz vakitte, ehli cennette, hacetü adihim arat. Yiyecek, içecek, defi hacet denilen şey yok. Bu defi hacet olan şey, ter ile cıvı gidecek. Fîze batlığı katlanır. O kadar yediğine göre anında şişmeyecek. Burada demiş ki, bu yeme içme, dünyada bilemez bu. Hocalar söylüyor, çok yemeyin, çok içmeyin diye. Bu dünyada bilemez bu. Cennette neden metolunuyor bu yeme içme bu kadar diyerekten? Bir itiraz vermiş. Diyor ki burada yeme içme mezlum. Çünkü bu yeme içme insanı gaflete düşürür, Allah'a olan ibadetten alır. Bundan dolayı mezlum. Ahirette ise bu yok. Zahmet vermeyecek sana yeme içme. Külfet olmayacak, ağırlık vermeyecek. Zerk için yalnız bu kadar. Çok hoşuma gitti. Allah'a da Arif kitabının oruç kısmında. İnsan yemeği içmeye müptela oldu mu? Daima istiyor çeşitli yağlı, ballı, kaymaklı yemekler yemeği. Tila almış. Alışmış mezarlı. Daima zevk yeniyor, hoşlanıyor. Bunun bu haline melekler ağlar diyor. Sen bunun için mi yaratıldın ey insan? Sen bu yemenin içmenin zevk-ı sefanın içinde mi yaratıldın? Senin insanlık kabiliyetlerin nerede? Diyerekten melekler ağlar diyor. Allah bizi affetsin. Oradan getirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bahsediyor. Bunu söylüyor. Arkasında da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Hazreti Ayşe'nin şu sözünü söylemiş. Ay olurdu. Evimizde ateş yanmazdı. Işık da yanmazdı. Bazen ısıf ayda olurdu. 1,5 ay. Ateş yüzü görmezdik. Ne yapardınız? Kurmayla suyla geçsinir. Kurma ve suydu gıdamız. Hem 3 gün birbiri üzerine Resulullah artı ekmeğinden bile karnını doyurmamıştır diyor. 3 gün birbiri üzerine artı ekmeğinden karnını doyurmamıştır Resulullah. Binaenaleyh bu böyleyken, bunun peygamberi böyleyken seni yemek yöreğine dolup da artık şu da tatlısı, bu da tatlısı, şu da yağlısı, bu da kaynaklısı diyerekten kendini böyle beslemeye ne lüzum var? Çünkü vücut beslenince efendim şehvet artar, günahlara da var. Nefis kabarır, vesveseten kendini kurtaramazsın. Allah-u Teala böyle çok yalvaralım, bu içimizi nurlandırsın, nurun iktibas edebilecek bir kabiliyet desin. Fakat şimdi bir şeytan geliyor da, şimdi ay alıyor ziyayı. Fakat demir, bizim demiri tutsak da güneşe, güneşten bir şey alır, bize bir şey verir mi? Vermez. Ama bir tarafsız aynası diyorlar. O aynayı tuttuğu vakitte güneşe hem altındakini yapıyor hem ışığını başka tarafa da veriyor. Demek ki insanda böyle tertalsızlık derecesine incelmek lazım. Şeffaflık lazım. Şeffaflık ancak bu safa ile oluyor ki oruçlarla olur. İbadetlerle olur. اِنَّ الرَّجُمْ لَيَنْطَلِكُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي وَسَلَاتُهُ لَا تَعْدُلُ اِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضًا Bak dikkat edin arkadaşlar. Camiye giriyoruz hepimiz. Kişi gelir camiye. Tüysalli. Allah'a kere. Kılın namazı. Ama ve salatu. Kıldığı namaz. La ta'dilu. Denk gelmez. İndi ilahiyede. Cenah-ı Be'u'da bir sivrisineğin kanadına değmez. Kıldığı namaz sivrisineğin kanadına denk gelmez indi ilahiyede. Biz bakıyoruz. Oh, ne güzel bak namaz da kıldı diyor. Niçin? Gönül başka yerde. Gönlü Allah'a veremiyor. Maksat namazı durmaktan maksat, gönlü Allah'a verip oradan nur almak idi. Sen boşu boşuna geldin gidiyorsun işte o kadar. Senin namazın indi ilahide bir sivri senin kanadına bile denk gelmiyor. Niçin? Aklımız, fikrimiz hep dünyada. Öyle gönül Allah'a nasıl döner? Zincirle mağlada gidemez. Kendi kendimizi aldırtırız. O inne racuk, yine bir adam. Allah'ın kulu.
விளையாட்டில்

Mescid. Oraya gelir cami. Fe yusalli, kılar namazı. Ve salatuhu te'adülü cebelehu. Koca bir dağ gibi de onun namazı indi ilahiyede. İki rikat kılmıştır beş rikatın içerisinde ama Uhud dağ gibi övmüştür indi ilahiyede. İzâ kâne ahsenin mâ akla. Akıl cihetinin hangisi daha ahsense onun namazı indi ilahiyede o kadar mahvudur. Bir, ekeyse yekülü ahsenin mâ akla. Ya Rabbi nasıl ölçeceğiz onların akıllarının hangisi daha üstün akıl? Parametresi yok mu yanımızda? Ah bak Cenab-ı Peygamber o da verdi. Kal, evre'uhuma amma harimillah. Allah-u Teala'nın haramlarından hangisi daha çok sakınıyorsa, Allah-u Teala'nın haramından daha kim çok sakınıyorsa, derecesi onun namazı o kadar büyük. Derecesi. Ve ahresuhuma ala esbabil hayr. Bir de hayırlara haris. Hayırlara haris. Atılgan. Varını veriyor. Diyor ki dünyada hiç kimse girdiği gibi dünyadan çıkmamış. Herkes işte dünyaya çıplak geliyor yani. Giderken de birçok bir şeyler bırakaraktan gidiyor. En fakirinin ya. Hiç olmazsa bir babucu bir şeyse oluyor yani. Fakat filansı diyor, ismini unuttum. O diyor dünyaya nasıl çıplak geldiyse ahirete giderken de öyle çıplak gitmiştir. Hiçbir şeyse olmadığı halde. Neden? Sebebi hastaymış. Ölüm hastası yatıyor. Bir sahil gelmiş kapısına. Demiş ki şey ellillah. Yok bir şey adamı çıkarmış hasta halinde gömleğini götürün verir o adama demiş. Kendisi komşudan aldığı ödüş bir gömlek ile canını Mevlasına teslim etmiş. Bir hayır yapıyorsa bakillikten ancak kendisini kurtarmıştır. Ona bakil denmez. Zekatını vermiş, sadakalarını vermiş, hayatını yapmış. Bakil denmez o. Fakat cömert de denmez. Çünkü cömert olabilmesi için malının çoğuna vermesi lazım. Nasıl diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Hakeza, hakeza, hakeza, hakeza. Her tarafa böyle Allah nasıl verdiyse ahsin kena ahsine Allah uleyh. Allah sana nasıl verirse sen de öyle ver. Onun için Allah bizi ıslah etsin. Apartmanımız olsun. Olmazsa olmaz. Ne lazım? Para lazım. Ne yapacağız? İşimizi çevirmek lazım. Düzen lazım, hile lazım. Şu da lazım, bu da lazım. Çünkü ne yapalım? İşi öğretecek. İnner racib لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلْقِهِ وَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْءِ سَائِمِ النَّهَرِ İnsana Cenab-ı Hakk'ın böyle güzel ahmet sayesinde geceleri sabaha kadar uyumayan abidlerin gününüzde de bütün gün oruçtan sahinlerin sevabını verir Allah, ahlakı güzel Allah'ın sanır. Ne büyük mutlaka. Şurada bir şey unuttum. Bir ağaç yamıksa onu ateşe tutarlar. Bu ateşte onu ıslah eder. Kıvama getirirler istediği hale. Ateş bunu ıslah ediyor, düzeltiyor bu haliyle vesairesiyle. Kendini burada düzeltebilirsen cehennem yok sana. Kendini düzeltebilirsen haramlardan, yasaklardan, günahlardan korunur. Ve Allah-u Teala'nın verdiğini de böyle verebilirsen etrafına aslında cehennemin olmadığını ben şimdiden tabii söylüyorum sana. اِنَّ الرَّجُبْ فِي الْجَنَّةِ لَيَتَّكُوا سَبْعِينَ سَنَةً قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه فينظر وجهه إلى آخره. جنة تكون حس بيار ki Allah tüm nefise nasip etsin yani. Orası yalnız yemek, içmek, zevk yedi olduğu için istemek hoş değil. Orada didar-ı ilahiyenin müşahedesiyle oradan olacak. Didar-ı ilahiyenin müşahedesiyle oradan olacağı için cennetimizi istiyoruz. Yoksa Allah-u Teala'nın nazarı nerede erişirse orası cennet olur. Yani orada adam öyle bir mes hayranlık içerisine girecek ki 70 sene yanından yanına böyle sağdan sola dönmeden hayranlık içerisinde. 70 sene geçecek kendinden geçmiş adam. 70. اِنَّ الرَّجُلْ لَتُرْفَهُ دَرَدُّهُ الْجَنَّةِ فَيَكُلْ يَا رَبْ اَنَّا لِهَذَا فَيُقَلْ بِاِسْتِغْفَارِ وَلَبِكِ Cennette adamın derecesi artırılıyor. Ya Rabbi bu benim derecemin artması neden? Ben artık amel edemiyorum ya. Öldüm geldim buraya. Amelim yok. Nereden bu dereceler mahsur benim? Bir istiğfar olabilir. Evladının istiğfarı dolayısıyla Cenab-ı Hak anneleri, babaları terfi derece yaptırıyor da. Onun için hayırlı evlat yetiştirirsen ne mutlu sana. Hayırsız evlat yetiştirirsen ne yazık sana. Onun için evladın hayırlı olmasına dikkat et. O geçen Gazali'nin sözü çok güzel. Eğer evladını mümin olarak, müvahhid olarak, Müslüman olarak yetiştirdiysen Allah'ı var onun kafi burada. Bunun için sen üzülüp de ona para mal bırakacaksın.

0: Sen gibi üzme. Allah'a kafi durma. Eğer evladın bozuksa bu paralarınla senin için günah edeceği bak. Bir arada bu istiğfar ile nasıl onun derecesi artıyorsa günahları da o da o da üzülecek. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ اِنْ سَخَتُ اللّٰهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَحْبِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ 70 harifah. Konuşmasına insan çok dikkat etmeli. Bazen insan beşeriyet zatı hatalı bir söz söyler, Allah-u Teala'nın gücüne gider. O Allah-u Teala'nın gücüne gittiği söz ile 70 sene cehennemde aşağı düşürür. Ve iyi bir söz söylersen o da seni yukarıya çıkar. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَضْحِكْ جُلَسَاهُ يَهْوَى بِهَا عَبَدًا نَسْفَيَا. Yine arkadaşlarını güldürmek için bazı insanlar acip sözler konuşurlar ki Allah-u Teala'nın gücüne gider o sözler. O sözlerinden dolayı Süreyya denilen yıldızın mesafesinden daha aşağı cehennem inerdir. اِنَّ الرَّجُلْ اِذَا رَضِيَ هَدْيَ الرَّجُلُ وَعَمَلُهُ وَهُوَ بِسْمِ. Bu çok güzel bir tefsir var. Bir insan الرَّجُلْ مَعَمَنْ يُحِبُّ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabından birisi ama ismi hatırında gelmedi. Sonsuz her neyse. Gelmiş bakmış ki sararmış. Hasta mısın demiş. Yok. Neden demiş seni böyle sarı, rahatsız gibi görüyorum. Demiş düşünüyorum ya Resulullah. Sen peygambersin. Cennete kim bilir hangi dereceye girecek. Ben demiş cennete girsem bile, giremezsin başka ya, girsem bile benim derecem nerede, senin derecen nerede? Seni ben orada nasıl göreceğim? Onun üzüntüsüyle sararıp soluyorum demiş. Hesap gönder ne aşkları. Demiş o zaman el mer'u ma'a men ahab. Kişi kimi seviyorsa kıyamette onunla haşr olacak. Onun derecesinde olacak. İşte burada sevdiği insanların kimleri seviyorsa, kimleri ünsiyet ediyorsa, kimleri beğeniyorsa onun amelinin misli ona da olacak. Bu mesela geceleri sabaha kadar namaz kılıyor. Oruç da tutuyor her gün. Fakat sen yapamıyorsun ama onu seviyorsun ya, senin dertlerine de bu işin edecek. Ne büyük tefsir. Bir iyiyi sevmenin mükafatı, bir kötüyü sevmenin mücadelesi de bunun aksine tabii. Onun için İbn-i Abbas Hazretleri'nin bu sözü hoşuma giderdi. İnsan şeysini sormuşlar, nasıl dilerli? Konuştuğu adamlara bakın demiş. Kimlerle düşüp kalkıyor, ona göre ona ne verebilirsiniz? Allah kusurumuzu affetsin. İyi ahlaklı, güzel ahlaklı, bağımsız, etrafımızdaki Müslümanlara daima şefik, rahim, efendim, acıyan, onların imdadına her anda yetişmeye gayret eden kullarımızın ve sen bizlere de ilhak eylesin. Evet. Bu marife mezamızda da bu ayın güneşten aldığı nur gibi biz de Allah-u Teala'nın nurundan nur almaya kabiliyetli olmamızı Cenab-ı Hak'tan isteriz. Cümlemize ihsan edersin. Evet.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın. Hayırlı yolculuklar. Akradaşım, yoldaşım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Peygamber Efendimiz'e Allah her türlü güzellikle vermiş, Efendimiz de en çok şükreden kul durumunda, fakat övünüp kibirlenip, kibirli davranıp kimseyi ezmemiş. Fukara çağırdığı zaman fukaranın sofrasına gitmiş, miskinlerle oturmuş kalkmış, efendim tevazuyu tercih etmiş, yokluğu varlığa tercih etmiş. Cebrail aleyhisselam önüne divana durup da, el pençe divan durup da, Allah beni sana gönderdi ya Resulallah, dilersen şu karşıdaki dağ altın yapacak dediği zaman onu kabul etmemiş, tevazu içinde yaşamış. Eline para geçmemiş mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Çok çok imkanlar geçmiş ama bir gün bekletmeden onları yoksullara, fakirlere hemen dağıtırmış. Evinde bir şey biriktirmeyi sevmezmiş. Hazine etmeyi, depo etmeyi, efendim saklamayı sevmezmiş, ihtişamı sevmezmiş, tevazu içinde, efendim böyle hurma lifinden yapılmış sert bir yatakta yatarmış, mütevazıane giyinirmiş, Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, Allah'ın kendisine en yüksek makamları verdiği halde.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

ve ekrabuhum meclisen. Meclis cezinden izeştemeu. O kıyamet gününde toplanılacak insanlar, onların o zaman en yakini olan Cenab-ı Hakk'a ben alacağım sizlerle. Etekellem, konuşacağım. Fe yusaddikuni, Allah Teala beni tasdik edecek sözlerime. Ve eşfe'u fe yuşeffi'uni, ben isteyeceğim ya Rabbi bunu affet diyeceğim, Cenab-ı Hak da benim şefaatimi kabul edecek. Ve es'elü, bir şey isteyeceğim fe yu'tini, istediğimi de Allah verecek. Biz Allah'u Celle ve Ala böyle bir peygambere ümmet etmiştir de, bu ümmetliğin kıymetini bilmez de o Resulullah'ın yolundan gitmezsek vay halimize bize. Onun için Resulullah'ın sünnet ve seniyyetine uyulmadıkça Resulullah Efendimiz sevilmiş sayılmaz. Resulullah'ın sevilmesi için muhakkak ve muhakkak sünnet ve seniyyesine uyulması lazım. Tabi çeşitlidir. Bir şahsına ait sünneti var, bir de emrettiği sünnetler var. Mesela namazdaki sünnetlerimiz ve şahsındaki lihi-i saadeti, yiyişi, yiyişi, oturuşu, kalkışı, gezişi, bunlar hepsinin tatbik birer sünnettir.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da O'dur. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder, sonra onların arasını birleştirir, sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış, gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri kör eder. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdeleyicisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur taneleri çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yağar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir. Dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.

0: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
1: Ekiyorum, suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
2: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbin de çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
1: Ben niyet ettim, çalıştım.
2: Dur evlat, niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
1: Peki doğru niyet nedir?
2: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
1: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektin, karşılaştırma ektin, daha fazlası hırsa ektin.
0: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
1: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
2: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin, sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan hayat onu sana geri verir.
1: O zaman ben yanlış ekmişim.
2: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
0: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
1: Ben yeniden başlayabilir miyim?
2: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.
1: Bu sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
2: O zaman toprak da değişir, hayat da.
1: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakmam gerekiyormuş.
0: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
2: Evlat, dünya tarladır. Ama hasat, kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
0: Ve her gün görünmeyen bir nida sorar. Bugün kalbin ne ekti?

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

İbni Asakir ve Eddarimi'nin Cabir radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre ene kaidül mürseline ve la fahre ve ene hatemün nebiyyine ve la fahre ve ene evveli şafi'un ve müşeffa ve la fahre. Buyurmuş ki Efendimiz ene kaidül mürselin ve la fahre. Ben peygamberlerin önderiyim. Onları sevk edip sürükleyecek efendim lideriyim. Onların en başında gelen kimseyim. Ve la fahre. Övünmek yok. Allah takdir eylemiş. Beni bu makama Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Beni bu şekilde o yaratmış. Ama bütün peygamberler hepsi Peygamber Efendimizin maiyetinde ve onun arkasında. Evet ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'd buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberlerden bazısını diğerlerine üstün kılmıştır. Hepsi aynı şeref seviyesinde, hepsi aynı rütbede değil. Rütbeleri farklı peygamber ama hepsinin de kendine göre rütbeleri farklı. İşte o rütbelerin en yükseği kaid Arapça bir de komutan manasına gelir. O bakımdan rütbe kelimesini de burada severek kullanıyorum. Peygamberlerin rütbesi en yüksek olanlığı, yani diyelim ki bir ordunun en yükseği kimdir? İşte generallerdir. Generallerin en yükseği de onların başına seçilmiş olan da genelkurmay başkanıdır. Komutan, başkomutandır. İşte ben peygamberlerin başkomutanıyım. Velâ fahre. Tabi kaid kade yekudu fiilinden sevk eden manasına geldiğinden ahirette de mahşer yerinde de insanlar hesap görecekler. Allah tarafından hesapları görülecek. Hesabı yaşayacaklar. Ondan sonra ehli cennet, ehli cehennem ayrıldıktan sonra ehli cennet tabii cennete gidecek ama ilk başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olarak gidecek.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
1: Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Yalnız sen beni yarattın. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzereyim. İşlediğim kötülüğün şerrinden sana sığınırım. Sana üzerimdeki nimetini ikrar ediyor ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Bana günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetina el haseneti Muhammedin Mustafa. Emma ba'd. Değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette ihsanı ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Bütün semavi dinlerin hakikatlerini ilahi kitap Kur'an-ı Kerim içinde toplamıştır. İnsanlara lazım olan bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'dedir. İslam'ın öğrettiği hususlar bozulmadan bize kadar gelmiştir. Bir bilim adamının olanca titizliğiyle Peygamber Efendimiz'in hayatının gecesi gündüzü, özel hayatı, ailevi hayatı, siyasi hayatı, içtimai hayatı, seferleri, sözleri, konuşmaları tespit edilmiştir. Ve yine bir batılı alim diyor ki, dünya üzerinde hiçbir insanın hayatı bu kadar detaylı tespit edilmiş değildir. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz kadar hayatının bütün detayı tespit edilmiş, bu kadar detaylı tespit edilmiş bir kimse yoktur. O halde bir peygamber bütün haberleriyle karşımızda numune olarak duruyor ve Kur'an-ı Kerim'in bir harfi değişmemiştir. İndiği zamandan günümüze kadar halen elimizde müzelerde Kur'an-ı Kerim'in eski nüshaları vardır. Topkapı Sarayı Müzesi'nde Hazreti Ali Efendimiz'in imzasını taşıyan nüsha vardır. Eski kitapların içine bir takım pasajlar vardır. O pasajlarda, o cümlelerde, o paragraflarda Peygamber Efendimiz bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta Saf Suresi'nde ve Fetih Suresi'nde ve daha başka surelerde bilgi var. Fakat Kur'an-ı Kerim'den ayrı Tevrat'ta ve İncil'de bilgi var. Papazlar o kitapların, o eski kitapların o ayetlerini kendileri gösteriyorlar. Sonra Zeki Veli Bey'in bir makalesi vardır. Kumran denilen Lut Gölü kenarında bir mağarada eski metinler bulundu. Hristiyanlığa ait, Yahudiliğe ait çok eski kitaplar yakılmasın, Romalılar tahrip etmesin diye saklanmış oraya, mağaraya. Bu metinler bulundu ve bu metinlerin bir kısmını Amerika aldı, bir kısmı Ürdün müzelerinde, bir kısmı Vatikan'da muhtelif yerlere alındı, incelendi. Buralarda Tevrat ve İncil'deki değişmeleri işaret eden Kur'an-ı Kerim'in haklı olduğunu gösteren malzeme var. Ve Kur'an-ı Kerim'in tasdikçisi durumunda bulunan vesikalar yani. Bazı büyük papazlar, bazı büyük Hristiyan ve Yahudi alimleri Müslüman olmuşlardır. Kendi kitaplarındaki müjdelerden dolayı Peygamber Efendimiz gelmeden önce şu evsafta bir peygamber gelecek diye beklemişlerdir. Peygamber Efendimiz geldiği zaman ona tabi olmuşlardır. Peygamber Efendimiz'in zamanından misal Selmanül Farisi Hazretleri'dir. Selmanül Farisi Hazretleri İranlı bir aileden dünyaya geldikten sonra asil bir aileden papazların yanında çeşitli illerde, ülkelerde gezdikten sonra ahir zaman peygamberi Hicaz'da zuhur edecek diye onun gelmesini yakalamak, ona tabi olmak, onu tanımak için Hicaz'a gelmiştir. Yine Medine-i Münevvere'deki Yahudi alimlerden Abdullah İbni Selam, Tevrat'taki bilgilerden dolayı Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu anlayarak Müslüman olmuştur.

sayfa fotoğrafları. Orada Peygamber Efendimiz'in geleceğine dair cümleler var. Yani eski Hint kitaplarında, eski İran dini metinlerinde, yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı çağlardan önce yeryüzünde mevcut bulunan dinlerin kitaplarında onunla ilgili metinler, fotokopileri ve tercümeleri var. Demek ki Tevrat'ta, İncil'de, eski İran metinlerinde, Hint metinlerinde Peygamber Efendimiz'in geleceğine dair müjdeler var. Kur'an-ı Kerim'de de bunlara işaret ediliyor. Mesela Veizkale İsa ibn-i Meryem'e, ya beni İsrail'e, inni Resulullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati ve mübeşşiren bir Resulün yetti min ba'd ismuhu Ahmet. İleride Ahmet adında bir peygamber gelecek diye İncil'de bir ayetin olduğunu, Hazreti İsa'nın böyle buyurduğunu Saf suresi beyan ediyor. Hakikaten de İncil'de böyle bir ayet vardır. Hamidullah Bey bize İncil'den getirip göstermişti ve bu ayet sebebiyle nice papazlar o şahıs Peygamber Efendimiz'dir, paraklit diye tercümesi yapılmış. Tabi İncil'in indiği asıl metin elimizde değil, tercümeleri elimizde. O tercümelerde o asıl kelimenin mukabili olan tercüme kelimeler var. Ama o kelimelerinde yine bu Peygamber Efendimiz'i gösterdiği papazlar tarafından ifade edilmiş ve onların Müslüman olmasını sağlamıştır. Meşhur bir misal, İspanya'nın Mallorca adasından yetişmiş Anselme Turmada isimli papazdır. Bu papaz İspanya'da, Fransa'da ve İtalya'da yüksek ihtisaslarını tamamladıktan sonra Fransa'da bir manastırda çok yüksek bir alemin hizmetinde çalışırken İncil'deki bu ayeti kerimenin Peygamber Efendimiz'i anlatan ayeti kerime olduğunu öğrenince Tunus'a gelip Müslüman oluyor. Abdullah adını alıyor. Abdullah et-Tercüman diye. Ve İncil'deki İslamiyet'i ve Peygamber Efendimiz'i müjdeleyen ayetleri konu edinen bir kitap yazıyor. Bu tercüme edilmiştir Türkçe'ye. Sonra ben profesörlük çalışması olarak şu bizim meşhur matbaacı, Türkiye'ye matbaayı getiren İbrahim Müteferrika'nın Risale-i İslamiye diye bir eseri olduğunu görmüştüm. Ve deniliyordu ki Risale-i İslamiye, efendim, Müslümanlığı anlatan bir kitaptır. Böyle geçiştiriliyor. Ben de dini edebiyat kürsüsü başkanı olduğum için bakalım bu Risale-i İslamiye nedir diye inceledim ve sonunda onu bir kitap halinde de neşrettim. İbrahim-i Müteferrika bir Romanyalı papaz. O bize Türkiye'ye matbaayı getiren şahıs, Romanya'da Kolozsvár şehrinde yaşamış bir papaz kendisi. Ve çok yüksek bir, güzel bir tahsil görmüş. Yunanca'yı, Latince'yi öğrenmiş. Eski metinleri ve kilisenin kitaplığındaki diyor ki üstadı bir mürüvvetlerin okumasını yasak ettiği kitapları okudum diyor. Ve oradan Hristiyan literatürünü Peygamber Efendimiz'i müjdeleyen malzemesine aşina olduğunu ve onun için Müslüman olduğunu söylüyor. Ve bu Risale-i İslamiye isimli kitap, İslam'ı anlatan bir kitap değil. Saklanıyor bu mesele. Yani halk bilmesin diye bazı gerçekleri saklıyorlar araştırıcılar. Kim yapmış bu şahsın üzerinde araştırmayı? Bir Katolik papaz yapmış. İbrahim Müteferrika üzerindeki en bilimsel araştırma Katolik papaz falancanın yaptığı çalışmadır deniyor. Katolik papaz, Müslüman olan bir papazın efendim Müslümanlığa yarayan malzemesini bize tanıtmak ister mi? Tanıtmıyor. İslam'ı anlatan bir eser. Hayır, İslam'ı anlatan bir eser değil. Bir papaz olan İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olmasına sebep olan İncil ayetlerini bahis konusu eden bir kitap. O konuya kimse yanaşmasın, o konuyu bilmesin diye papaz saklıyor gerçeği. İbrahim Müteferrika kendi hayatını anlatıyor. Yani hangi ayetleri görüp de Latincesini veriyor. Latincesini de veriyor orada. Hangi ayetleri görüp de Müslüman olduğunu anlatıyor. Demek ki Müteferrika derecesine yükselmiş. Yani ihtisas isteyen, sanat ve bilgi ve görgü isteyen bir takım işlerin erbabına müteferrika derlerdi. İbrahim Müteferrika yani sarayda o hizmeti yapacak dereceye gelmiş bir saraylı eleman, memur demek oluyor. Müteferrikalıktan da yüksek bir hizmete çıkmıştır sonra. Ömrü boyunca da efendim hakikaten çok faydalı hizmetler yapmıştır. Şayan-ı Şükran efendim hizmetler yapmıştır. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Samimi Müslüman olduğu ve hakikaten İslam'a hizmet ettiği kanaatine vardım ben incelemelerimle. Ama eseri bir papazın İncil metinlerini okuyup da hangi ayetlerden dolayı Müslüman olduğunu anlatan bir şeydir. Yani o da faydalı olur diye ben de onu neşrettim. Yani başka papazlar da görsünler diye. Sonra Abdülahad Davud isminde bir araştırıcı daha var. Bu araştırıcı önce Hristiyanmış. Abdülmesih'miş ismi. Abdülmesih, Mesih İsa'nın kulu demek. Yani İsa'ya, Hz. İsa aleyhisselam'a
ama Tanrı'dır diye inanmıyor.

0: Kanan insanların koyacağı bir isim bu. Abdülmesih, Mesih'in kulu demek. Müslüman olmuş, Abdülehad adını alıyor. Öyle şey yok, Allah tektir, bir tektir diye Abdülehad. O ehad olan Allah'ın, yani Bilal-i Habeşi'nin ehad ehad dediği gibi, bir tektir o, şeriki naziri yoktur diye. Abdülehad adını almış ve İncil'i anlatan çok değerli araştırmalar var. Çünkü İngiltere'ye gitmiş, Roma'ya gitmiş, doktora yapmış, bir doktora daha yapmış, İran'da profesörlük yapmış, Türkçe biliyor, Farsça biliyor, Arapça biliyor, İngilizce biliyor, İtalyanca biliyor, Yunanca biliyor, Süryanice biliyor. Her şeyi çok güzel öğrenmiş bir insan. Burada da ismini andım. Allah ona da rahmet eylesin. Bu Abdülahad'e de. Şimdi asrımızın ilmine sahip kardeşlerimiz, ben deniz profesörüm, dinleyiciler arasında profesör dostlarımız, kardeşlerimiz var. Seve seve Müslümanız. İnanmış olarak, incelemiş olarak, çeşitli tenkitleri bilen, onlara zaman zaman cevap veren insanlar olarak seve seve, canı gönülden Müslümanız. Her tenkit bizi İslam'a daha çok sımsıkı sarılıyor yani. İslam böyle bir din. Hatta ed-dinu en-nasihatu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da iyi bilinmeyen, manası iyi anlaşılmamış bir hadis-i şeriftir. Din nasihattir diye tercüme ediliyor. Yanlış. Ed-dinu en-nasihatu demek, din samimiyettir demek. Nasihat çünkü samimiyet manasına geliyor. Din öğüt demek değil. Öğüt olmasa da mühim olan samimiyettir. Ed-dinu en-nasihatu demek, din samimiyettir demek. Zaten arkasından cümlenin gelişi meseleyi anlatıyor. Galu limen ya Resulallah. Kime karşı samimiyet ya Resulallah? Lillahi. Allah'a karşı samimiyet. Eğer öğüt manasına olsaydı Allah'a karşı öğüt söker mi? Yani kul Allah'a öğüt verebilir mi? Mümkün değil. Demek ki öğüt manasında değil. Allah'a karşı samimiyet. Veli Resulihi, Resulüne karşı samimiyet. Veli Kitabihi, Kur'an'ına karşı samimiyet. Kur'an'a karşı öğüt bahis konusu olmayacak. Veli Eyyimmetil Müslümin, Müslümanların yöneticilerine karşı samimiyet. Veli Ammetihim, hepsine karşı samimiyet. Ne kadar güzel. Yani samimiyet, din tamamen samimiyettir diyor. Yani bizim bunu böyle duyurmamız lazım insanla. Din, kuru merasim değildir, dış şekil değildir. Özdür ve samimiyettir, tamamen samimiyettir. Allah karşı samimiyet, Resul'e karşı samimiyet, Kur'an'a karşı samimiyet, yöneticilere karşı samimiyet, genel olarak Müslümanların hepsine karşı samimiyet. Böyle özetliyor Peygamber Efendimiz. Sonra İslam sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten linnâsi beşiren ve nezira. Bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam. Elhamdülillah ki Müslümanız. Allah bizi Müslüman olarak, Müslüman bir ülkede, Müslüman anne babalardan nimet içinde dünyaya getirmiş. Bu nimetin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Gelecek yüzyılların temelleri, sağlam temelleri İslam'ın prensipleridir. Ve bizim dünya üzerindeki insanlara verebileceğimiz çok kıymetli fikirler, tecrübeler, bilgiler, duygular vardır. O da İslam'dadır. Allah bize mensup olduğumuz dinin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Tam Müslüman olmayı nasip etsin. İnsanlığa Müslümanca en güzel hizmeti nasip etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, taltif eylediği, cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Günün Sohbeti.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tahrim Suresi. Sevgili dinleyenler, uyaran ve öğüt veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Tahrim Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 12 ayetten oluşmakta. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını ilk ayetten almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle eşleri arasında bir kırgınlık meydana gelmiş, Peygamber Efendimiz eşleriyle bir ay kadar beraber olmamaya yemin mahiyetinde karar vererek ayrı bir yerde kalmıştı. Sure bu olaya atfen Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun sorusuyla başlar. Ey Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Tahrim suresinde helali haram, haramı helal kılmanın yanlışlığı, aile mahremiyetinin önemi, aile içi dini sorumluluk, tövbenin önemi ve inançsızlarla mücadele şekli anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde kadının dini hayatı ve ebedi kurtuluşuyla ilgili Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un eşlerinden bahsedilerek önce olumsuz, sonra Hazreti Asiye ve Hazreti Meryem'in hayatlarından bahsedilerek de olumlu örnekler verilerek sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin kadın, çocuk ve köle öldürmemeleri için uyarılışı. Süleymoğulları önce süvari birliğini teşkil ediyorlar, Halid bin Velid de onların kumandanı bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kadın ölüsüne rastlamıştı ki halk onun başında toplanmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam nedir bu diye sordu. Bir kadındır, Halid bin Velid öldürdü dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam orada bulunanlardan birine Halid'e yetiş, ona Resulullah seni çocuk, kadın ve hizmetçi öldürmekten men ediyor de buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam süvari birliğinin çocukları da öldürmeye başladıklarını işitince dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir. Dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir. Dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir buyurdu. Useyd bin Hudayr, ya Resulallah, onlar müşriklerin çocukları değiller mi diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, sizin en hayırlınız da müşriklerin çocukları değiller miydi? Her çocuk İslam yaratılışı üzere doğar, dili dönünceye kadar öyle gider. Ana ve babaları onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Ebu Amir el-Eş'ari'nin Evtas'ta savaşması ve orada şehit oluşu. Huneyn'de bozguna uğrayan hevazinlerden bir kısmı Evtas ordugahında toplanmışlardı. Toplananların sayısı pek çoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir sancak bağlayarak Ebu Amir el-Eş'ari'yi Seleme bin Ekva ile birlikte Evtas'a gönderdi. Evtas'ta üstlenen müşrikler kendilerini savundular. Hevazinlerden bir adam meydana çıkıp benimle çarpışacak kim var diye bağırdı. Ebu Amir ona karşı vardı. Adam Ebu Amir'e saldırdı. Ebu Amir onu İslamiyet'e davet etti ve ey Allah, şahit ol ona, onu İslamiyet'e davet ettiğime dedi. Üzerine yürüdü, onu öldürdü. Sonra ikinci bir adam çıkıp Ebu Amir'e saldırdı. Ebu Amir onu İslamiyet'e davet etti ve ey Allah, şahit ol ona, onu İslamiyet'e davet ettiğime dedi. Vurup onu da öldürdü. Hevazinler birer birer meydana çıkıyor, Ebu Amir'e saldırıyor. Ebu Amir de onları önce İslamiyet'e davet ediyor, sonra da üzerlerine yürüyüp onları öldürüyordu. Ebu Amir böylece onlardan 9 kişi öldürdü. 9.'sü çarpışmak için alametlenmiş, koşa koşa gelmişti. Meydana çıkan 10. adam başına sarı bir sarık sarmıştı. Gelir gelmez Ebu Amir'e saldırdı. Ebu Amir de onun üzerine yürüdü. Kendisini önce İslamiyet'e davet etti ve sonra da ey Allah şahit ol ona, onu İslamiyet'e davet ettiğime dedi. Adam ey Allah bana şahit olma deyince Ebu Amir ondan elini çekti. Adam da kaçıp kurtuldu. Kendisi sonradan Müslüman oldu. İslamiyet amelleriyle Müslümanlığını güzelleştirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onu gördükçe bu Ebu Amir'in kaçırdığıdır buyururdu. Beni Cuşem bin Muaviyelerden Haris oğullarıyla Ali ile Evta Ebu Amir'e ok atarak biri onu kalbinden, diğeri de dizinden vurdu. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, Resulullah Aleyhisselam beni de amcam Ebu Amir ile birlikte göndermişti. Savaş sırasında Ebu Amir'in dizine Cüşem kabilesinden biri tarafından bir ok atılmıştı. Okçu okunu Ebu Amir'in diz kapağına saplamıştı. Hemen Ebu Amir'in yanına koştum. Amcam hayatından umudunu kesti ve bana ''Ey kardeşimin oğlu, Peygamber Aleyhisselam'a benden selam söyle. Benim için Allah'tan mağfiret dilesin.'' dedi ve beni kendisinin yerine halkın üzerine kumandan tayin etti. Ebu Amir sancağı Ebu Musa'ya verdi ve ''Atımı, silahımı Peygamber Aleyhisselam'a teslim et.'' dedi. Ebu Amir bir müddet sonra şehit olarak vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Ebu Musa el-Eş'ari sancağı alınca savaşmaya girişti. Allah fetih ve zaferi onun eliyle gerçekleştirdi. Evtas'ta toplanan halkı bozguna uğrattı. Onlar Evtas'tan Taif'e kaçtılar. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, Evtas'tan dönüp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna girdim. Ebu Amir'in silahını, atını vesaire eşyalarını da yanımda götürdüm. Resulullah Aleyhisselam o sıradan hasırdan örülmüş, üstüne şilte serilmiş bir somya üzerinde yatıyordu. Hasırın örgüleri kendisinin sırtına ve böğürlerine iz yapmıştı. Resulullah Aleyhisselam bayrağı benim elimde görünce, "Ey Ebu Musa, yoksa Ebu Amir öldürüldü mü?" diye sordu. Kendi haberimizi ve Ebu Amir'in haberini ve Resulullah Aleyhisselam benim için Allah'tan mağfiret dilesin dediğini ilettim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam abdest suyu isteyip abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Sonra ellerini kaldırıp, "Ey Allah'ım, kulcağızın Ebu Amir'i yarlıga" diyerek dua etti. Dua ederken ellerini o kadar kaldırdı ki koltuklarının beyazlığını gördüm. Sonra, "Ey Allah'ım, onu yarattığın insanlardan çoğuna kıyamet gününde mertebece üstün kıl. Cennette onu ümmetimin üstlerinden eyle" diyerek dua etti. "Ya Resulallah, biliyorum ki Yüce Allah Ebu Amir'i muhakkak yarlıgamış, kendisi şehit olarak da öldürülmüştür. Ya Resulallah, benim için de Allah'tan mağfiret dile" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, "Ey Allah'ım, Abdullah bin Kays'ın günahını bağışla. Kıyamet günü onu da girilecek üstün bir mertebeye girdir. Onu da ümmetimin üstünlerinden eyle" diyerek dua etti ve Ebu Amir'in terikesini oğluna vermemi bana emir buyurdu, verdim. Huneyn ve Evtas şehitleri. 1. Eymen bin Ubeyd. 2. Süraka bin Haris. 3. Ebu Amir el-Eş'ari. 4. Rukaym bin Sabit. 5. Zeyd bin Rebi'a. Allah onlardan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Cennete Peygamber Efendimiz'e girenlere duhul-i evvelin derler. Duhul burada fuul vezninde ama mastar değildir. Yani girmek manasına gelmiyor. Dahil kelimesinin çoğuludur. Dahale gibi. Yani ismi failin cem'idir burada. Duhul demek sücud gibi, rükka gibi efendim. Yani sacidin cem'i sücud geliyor. Raki'in cem'i rükka geliyor. Onun gibi duhul de ne demek? Dahil olanlar. Duhul-i evvelin ne demek? Yani cennete ilk girecek kimseler. Bunlar nasıl kimseler? Bir gayri hesap girecekler cennete. Hepsinin kalbi aynı kalp, aynı pırlanta gibi kalbe sahip, aynı pırlanta gibi insanlar, tamamen tepeden tırnağa nur insanlar, 70 bin kişi cennete bir gayri hesap girecek. Böyle Allah'ın lütfuyla defter açılmadan, divan kurulmadan, hesaba çekilmeden, zahmet çekmeden, ter dökmeden duhul-i evvelin ile cennete girecekler. 70 bin kişi. Girecek diye Peygamber Efendimiz'e böyle bildirilince Peygamber Efendimiz diyor ki ben arttırılmasını istedim Rabbim'den. Ya Rabbi daha da arttırsan, daha fazla kul girse diye istedim diyor bir başka hadis-i şerifte. O zaman Allah-u Teala Hazretleri bu 70 bin mübareğin her birine 70'er bin kişi bağışladı. Yani 70 bin çarpı 70 bin efendim 4 milyon 900 bin kişi ve Rabbimin diyor Peygamber Efendimiz bir de avuçlarından bir avuç kul daha. Hani biz böyle kum filan avuçlarız veya hazineye gelmiş bir insan bir sürü yüzük taşları filan var böyle veya elmaslar şeyler var. Avuçla bakalım bir avuç. Hop bir avuç avuçladım. Yani bir avuçta. Rabbimin, Rahman olan Rabbimin avuçlarıyla bir avuç kul daha diyor. Yani 4 milyon 900 bin artı ilave bir de bir avuç kul daha ama kimin avucu? Rahman'ın avuçlamasıyla bir avuç kul daha. Yani bir büyük miktar daha girecek.

Akran, yol arkadaşım. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Gökyüzünün tadı.
1: Ondan söz açacak olsak, iyilik çiçeği Ayşe Nine dememiz gerekir onun için. Çünkü iyilik ve yardımseverlik bir an olsun eksik olmaz Ayşe Nine'nin kalbinde. Beyaz başörtüsünün bir bulut gibi dalgalandığı kafasının üzerinden kuşlar geçer. Kuşlar iyilik taşırlar Ayşe Nine'ye. Mahallemizde kim hastaysa iki büklüm düzülür yola. Birisinin ölüsü mü var? Ayşe Nine üzüntüyü paylaşmak için oradadır mutlaka. Gelin mi gidecek mi komşu kızı? Üzerine ne düşerse yapar Ayşe Nine. Cebinden eksik etmez çocuklara dağıtmak için şekerlerini. Mahallenin bütün çocukları ağaçlar gibi sıraya dizilir Ayşe Nine geçerken. Beli özenle ikiye katlanan bir havlu gibi ilerliyordu yine Ayşe Nine. Aslına bakarsanız ilerleyemiyordu. Çünkü hem elinde pazardan dönerken yüklendiği poşetleri vardı, hem de geniş caddenin karşı tarafına geçmesi gerekiyordu. İnsanlar çoktan unutmuş gibiydi yaşlılar. Bir iyiliği kırka bile bölemiyorlardı. "Poşetlerin yarısını bana verebilir misin Ayşe Nine?" dedim. Cadde kenarındaki ağaçlar kuşlarla doluydu. Ayşe Nine'nin elleri ise poşetlerle. İçlerinde yiyecek değil, yorgunluk taşıyordu adeta.
2: "Ay Allah razı olsun Sinan evladım,"
1: dedi beni görünce Nine. Yorgunluğu silinip gitti elinden. Konuşarak ve Ayşe Nine'nin ayak ritmine uyarak geçtik caddeleri. Baraka lafını çokça karşılayan bir yerdi evi. Hoş kokulu çiçeklerin ve maydanozların sıralandığı küçük bahçesinden girilirdi buraya. Yer yer kırık dökük de ev, babasından kalmıştı. Emekli maaşıyla geçiniyordu Ayşe Nine. Poşetleri ahşap kapının tam önüne bıraktım.
2: "İçeri girsene evladım,"
1: dedi tatlı sesiyle. Ne kadar olmaz dedimse de elimden tutup beni içeriye çekti. İyi ki de çekti. Merak ediyordum çünkü Ayşe Nine'nin evini. Ayşe Nine'nin kokusu her yeri sarmıştı sanki. Huzur doluydu burası. Ortada bir seccade ile 99'luk tesbih duruyordu. Ayşe Nine abdestini tazeleyip namaza durdu. Sanki onunla birlikte sustu asmada ötüşen kuşlar. Namaz uzun bir dua ile sona erdi. Kuşlar yeniden ötüşmeye başladı dışarıdan.

0: Portakal ve elma koydu tabağa soyulmuş olarak. Serindir diye bir minder atıp çardağa oturtturdu beni. Havadan sudan konuştuk uzunca. Kuşlar asmadan uçup yere konunca Ayşe nine aceleyle kalktı yerinden. Bir tabağın içine koyduğu buğdayla döndü geriye. Kuşlar omzuna kondular sevinçten.
1: İnsan sevgisi diye uğraşırken hayvan sevgisini atlamamalı. İyiliğin yıkanmadığı ırmak yok dünyada.
0: Dedi nine. İyilik niye önemli? Sorumu bekler gibiydi.
1: Allah iyilik etmek ve kötülükten sakınmak gerektiğini söyler bize.
0: Deyince hemen sordum. Tek başımıza mı?
1: İyiliğin tek taraflı olması eksikliktir. Bunun için yardımlaşmamız gerekir. Senin poşetleri taşımam için bana yardım etmen bir iyilik, aynı zamanda iyilikte yardımlaşmaydı. İyilik iyiliği besler, anlayacağın.
0: İyilik et, iyilik bul diye bir atasözü var. Öğretmenimiz söylemişti geçen gün, dedim ben de Ayşe nineye.
1: Evet evladım, doğru söylemiş atalarımız. Kötülük yapmak kolaydır yavrum, ama ya iyilik yapmak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim kudret elinde olan Allah'a ant olsun ki ya iyilikleri emreder, kötülükten sakınırsınız ya da Allah size yakında bir bela gönderir. Sonra ona dua edersiniz, ancak duanız kabul olmaz buyurmuştur.
0: Dedi Ayşe nine. Peki iyilikle veya kötülükle ilgili başka bir şey söylemiş mi peygamberimiz? Sorumu büyük bir dikkatle dinleyip kendi kendine yeniden tekrarladıktan sonra konuşuyor Ayşe nine.
1: Söylemez olur mu hiç? Çok şey söylemiş aslında. Ama hafıza kalmadı ki bende. Hatırımda kalan bir hadis-i şerifi daha söyleyeyim sana. Sizden kim kötülük görürse onu eliyle hemen değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle, bunu da yapamazsa kalbiyle onu reddetsin. Bu sonuncusu imanın en zayıf derecesidir. Gördün mü Sinan? Ancak iyilik yaparak yok edebiliriz kötülüğü.
0: Dedi. Bu arada kuşlar asma dalının üzerinde gagalarıyla tüylerini didiklerken sanki yan gözlerle de bizi süzüyorlardı. Bir rüzgar kalkıyor denizden, saçlarımıza dokunuyor ve geçiyor. İçim içime sığmaz oluyor. Alnımda bir parça akşam güneşiyle yerimden kalkıyorum. Akşam için bir koşu sıcak pide alıp geliyorum Ayşe nineye. Yaşlı gözlerle alnımdan öpüyor beni. Çaktırmadan cebime bırakıyor şekerleri. Sonra da diyor ki,
1: Allah iyilik edenleri çok sever evladım.
0: Elini öperek uzaklaşıyorum yanından.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

Büyükler demişler ki, insanlar doğar ya, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında derler. Büyükler bunu makbul saymamışlar. İnsanın yaşı Allah'ı bildiği günde başlar demişler. Allah ne zaman tanıdı insan? Muhabbet ne zaman ona kaynadı? Ne zaman ona itaatı başladı? O zamandan da itibarendir onun yaşı. Ama 90'da anlamış, ama 80'de anlamış, ama 100'de anlamış. Ve Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman sevebilirsiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezseniz, işte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor Allah'tan. Sevmese yaratmam. Bu yaratma sevgiden dolayı. Bak bizim ne güzel şekillerde elhamdülillah bir de iman ile müşerref olarak bizi bir de secde-i rahmana kabul ederekten yaratmıştır. Demek ki seviyor ve her gün nimetlerini başımızdan aşağı yağdırıyor. Sevmese bu nimetleri de vermezdi de. Veriyor, seviyor, imanla da müşerref kılmış. Bir de nuru iman vermiş elhamdülillah. Bundan dolayı kulun da Allah-u Teala'yı sevmesi lazım ve gerektir. Sevemiyorsa bu basiretsiz, gönülsüz bir insandır.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, yeniden merhaba. Bir önceki bölümde Nur Çocuğun gençlik günlerindeydik. Hılf-ı Fudul'a katılışı da 14-15 yaşları civarında gerçekleşmişti. İleride sıkça anacağı çobanlık dönemi de bu yaşlarına tesadüf ediyordu. Şimdi gelin kaldığımız yerden devam edelim. 12. bölüm. 17 yaşlarında ve bu kargaşalık hengamesinde amcası Zübeyir ile birlikte Cenub'a, Yemen'e bir seyahatleri var. Kargaşalık çığırı Fudul yeminiyle sona ererken mukaddes genç adam 20 yaşını aşmış aşmamıştır. İşte ona El Emin lakabını bu çağında taktılar. Sözüne, rivayetine, şehadetine, ahdine, kefaletine, sadakatine, herkesin kesin birlik olarak inandığı ve pes dediği insan. Yalan, Allah'ın yarattığı hakikati değiştirmek, ihanetlerin en büyüğü. Allah insanlardan küfürün arkadaşı olan bu iktidarı nice iktidarla beraber esirgemedi. Bunun içindir ki hiçbir insanın sözü bizim için mutlak olarak emin değildir. Bu dünyada kimdir o zat ki herhangi bir sözü ve nakli kendi benimize ve bene bağlı fiili hakikat müşahadesi derecesinden emin olabilsin? Bu dünyada böyle bir zat yoktur ve olamaz. Yalnız o vardır. Görülmemiş bir vakar, iffet ve asalet halesi içinde mukaddes genç adam, Mekkelilerin saygı dolu gözleri önünde ağır ağır dolaşıyor. O çağ gözüne meleklerin görünmeye başladığı devre. Şimşek gibi bir çakıp bir sönüyorlar, bir görünüp bir kayboluyorlar ve yukarılardan onu gösterip birbirlerine sesleniyorlar. İşte alemi kurtuluşa erdirecek insan. Fakat henüz memuriyeti başlamadı. Davet edileceği gün gelmedi. O zaman ürküyor, çocukluğundan beri kendisini takip eden fevkalade hallerden sonra bunları nasıl manalandırılacağını bilemiyor. Ürpertiler içinde kalıyor, hiçbir karara varamıyor. Mahzun mahzun soruyor, ''Ya Rab, nedir bu haller?'' Ve melekler şimşek gibi çakıp sönüyor. İşte büyük kurtarıcı, henüz vakti erişmedi. Kureyş kabilesinin malum faaliyetine, kervan ve kervan şiirine dönelim. İçerlek boyunları ve dışarıya doğru çıkık,

0: Körgüçleriyle en ileri bir dekoratör dehasının daha üstününü hayal edemeyeceği çizgi helezonları içinde arka arkaya muazzam bir vezin ve ahenk yoğuran develerin kervanı. Ticarete verilen kıymet o kadar büyüktü ki başka meslekler onun yanında hor sayılırdı. Bu bakımdan Ebu Talip bir gün Allah'ın alemlere efendi olarak yarattığı mukaddes genç adama şöyle dedi. Artık yetiştin, 25. yaşına bastın. Kendine bir meslek seçmen lazım. Ticaretten daha iyisi ne olabilir? Kureyş yakında ticaret maksadıyla Şam taraflarına bir kervan göndermek istiyor. Senin de bu kervana katılman için bir yol var. Hüveylid kızı Hatice'yi tanırsın. İffetli ve servetiyle meşhur muhterem dul kadın. O her sene Kureyş'ten biri vasıtasıyla icap eden yerlere mal göndererek ticaret ettirir ve adamına hisse verir. Bu işe bu defa sen istekli çıkarsan acaba nasıl olur? Senin temizliğin, doğruluğun ve ahlakın bilindiği için umarım ki seni hemen kabul eder ve başkalarına tercih eder. Sen de mutlaka kabilendekiler gibi ticaret mesleğine girmeli, bu meslekte yetişmelisin. Mukaddes genç adamın cevabı pek kısa oldu. Güzel, fakat ben ona başvurmadan belki Hatice bana müracaat eder. Böylesi daha iyi olur. Ebu Talip bu cevabı kayıtsızlık ve tedbirsizlik sandı. Hemen yeğenine karşılık verdi. İyi ama ya bu arada bir başkasını bulur da iş işten geçmiş olursa? Bakalım, dedi mukaddes genç adam. Arada ne olduysa oldu. Olacak olan zuhura geldi. Ulvi kadın mukaddes genç adamın muradını yerine getirdi. Kendisine bizzat müracaat etti ve birini göndererek şu teklifte bulundu. Kureyş kervanına katılıp Şam taraflarına ticaret için gidebileceğini tahmin ediyorum. Eğer razıysan benim için de en güzel şart yerinde demektir. Malımın başında bulunmayı kabul ederse kendisine başkalarına verdiğim ticaret payının iki mislini veririm. Mukaddes genç adam teklifi amcası Ebu Talib'e haber verdi. Ebu Talib'in memnuniyeti büyük. Heyecanla mukabele etti. Bu Allah'ın sana ihsan ettiği bir rızıktır. Daha güzeli olamaz. Hemen kabul et. Anlaştılar. Hüveylid kızı Hatice, kölesi Meysere'yi mukaddes genç adamın emrine verdi ve ona tembih etti. Sana ne emrederse hemen itaat edeceksin. Hiçbir reyine aykırı iş görmeyeceksin. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Ticaret ve seyahat hazırlığı başladı. Ebu Talip ve kardeşi kervana katılacak başka şahıslara da tembihler ederek yeğenlerinin gözetilip korunmasını rica ettiler. Kervan yola çıktı. Gide gide bir zamanlar Rahip Bahira'nın bulunduğu ibadethanenin önüne kadar geldiler. Bahira ölmüş ve yerini Nastura isimli bir rahip almıştı. Nastura kervan sahrada yavaş yavaş yol alırken uzaklardan görüyor. Kervanın üzerinde tek, garip ve beraberce hareket eden bulut. Kervan durunca mukaddes genç adam Meysere ile birlikte bir ağacın altına çekiliyor ve kervandakilerden uzaklaşıyor. Rahip bakıyor ki bulut da kervandan ayrılmış ve ağacın üzerinde karar kılmış. Bahira'nın incelemelerine benzer bazı muayenelerden sonra hüküm. Şehadet ederim ki sen İsa peygamberin İncil'de haberini getirdiği Hamd livası, Kevser havuzu sahibi, şefaat müjdecisi, ümmi peygambersin. Keşke ömrüm yetse de memuriyet gününü görebilsem ve bahtiyar ümmetinin saflarında yer alsam. Mukaddes genç adam başında bulunduğu malları pazarlarda muvaffakiyetle sattı ve onlara karşılık alacağı malları alıp yeni baştan tertiplenen kervanla beraber Mekke'ye döndü. Hatice ile karşılaştığı zaman Meysere hanımına acayip, içinden çıkılmaz, derin bir sır belirten hadiseleri haber verdi. Yolda ve kızgın güneş altında mesafe alırken üzerimizde daima bir bulut bulunuyor. Nereye gitsek beraber. Görülmüş, işitilmiş şey değil. Daha neler neler. Ve bütün bu gördüklerini, görebildiklerini, noktası noktasına, çizgisi çizgisine anlattı. Hatice'de büyük bir hayret ve derin bir dikkat. Getirilen eşya satıldı ve hesap görüldü. Ticaret her senekinden bir misli fazla. Hatice ayrıca dikkat etti ki bu insanla kurduğu şirketin misilsiz bir bereketi vardır. İnsanlığın Adem'den son adama kadar gayesi güzel, doğru ve iyiden başka ne olabilir? Mukaddes genç adam 25 yaşlarında, henüz ilahi memuriyetten yalnız serpintiler aldığı sırada. Mücerret insan olarak güzeli, doğruyu, iyiyi manada ve maddede, nefsinde düğümlemiş bir örnektir. Ve artık Ulvi Hatice'nin gözünde o insanların en güzeli, en doğrusu, en iyisi. Evet, Hatice Tül Kübra, büyük ve temiz Hatice ona aşıktır. O öylesine doğru ki bakın bir iş ortağı onun için ne diyor? Peygamberliğinden evvel Allah'ın Resulü ile müşterek bir işimiz vardı. Ben iş neticelenmeden bir yere hareket zorunda kaldım. Belli başlı bir zaman içinde dönüp işi neticelendirmeye söz verdim. Fakat taahhüdüm tamamıyla aklımdan çıkmasın mı? Verdiğim sözü ancak vadesinden 3 gün sonra hatırladım. Hemen buluşma yerine koştum. İleride Allah'ın Resulü olacak zat beni görünce ne kaşlarını çattı ne dik bir tavır takındı. Sadece mülayimetle dedi. Çok merak ettim ve 3 günü burada geçirdim. Yine ileride Sahip isimli biri Müslümanlığı kabul ederek peygamberin huzuruna çıkacağı zaman bütün etraf bu zatı methe koyulacaktır. O zaman Allah'ın sevgilisi diyeceklerdir ki Sahibi ne diye methediyorsunuz? Onu ben hepinizden iyi tanırım. Ve Sahip vecd içinde atılacaktır. Sana feda olmak isterim. Seninle ticaret arkadaşlığı ettik. Hak bahsinde hatır gönül dinlemez, zerre kadar hırs ve riya göstermezdin. Buluşma yerine 3 gün geç kalarak gelen ortağını, aynı yerde 3 gün bekleyen kainatın efendisinin ahlakını anlayabilmek için, işte onun ahlakına tevarüsten başka bir şey olmayan veliliğin bir mensubuna ait vaka. Veli kendisine birazdan gelirim diye söz verip ayrılan birini kar ve yağmur altında günlerce bekliyor. Ona soruyorlar, sen deli misin? Hala gelmeyeceğini anlamıyor musun? Ne bekliyorsun kar ve yağmur altında? Diyor ki Veli, eğer buradan ayrılacak olursam arkadaşıma yalancılık isnat etmiş olurum. Onun için bekliyorum. Bu ahlak velinin değil, velilikle beraber her şeyin asli sahibi bizzat onundur. Büyük ve temiz Hatice ona haber gönderiyor. Teklif, beni alsın, alır mı? Allah'ın sevgilisi vaziyeti amcalarını açtılar. Ebu Talip sordu, alır mısın? Vakar, hüzün, fikir ve güzellik timsali. Evet buyurdular. Amcalarından Ebu Talip ve Hamza Hatice'nin amcasına gittiler. Ebu Talip ondan Hatice'yi insanlığın tacına nikahlamak için resmen istedi. Hatice'nin amcası da bu teklifi kabul etti. Ebu Talip'in malından 20 genç dişi deve mihir biçildi. Karşılıklı olarak amcalar tarafından Arap adetine uygun olarak belagatli birer hitabe okundu. Hatice hazır ve davetli bulunan kabile büyüklerine muhteşem bir ziyafet çekti ve evliler aynı gece zifafa girdiler. Ebu Talib'in hutbesinden. Şükür Allah'a ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in neslinden, Mead'ın aslından ve Mudar'ın unsurundan yarattı. Mükerrem evin bekçisi ve insanların reisi kıldı. Kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş'ten hangi genç tartılacak olsa hesap ve nesepçe, akıl ve faziletçe o hepsinden ağır basar. Malı ve parası yoksa da buna bakılmaz. Mal ve para gelip geçici bir gölge. Karşı tarafın hutbesinden. Allah'a şükür ki bizi bildirdiği gibi yarattı. Kimse sizin fazlınızı inkar, hayır ve şerefinizi görmemezlik etmez. Biz de sizinle yakınlık kurmaya istekliyiz. Ey cemaat, şahit olun. Ben Muhammed bin Abdullah'ı Hatice binti Hüveyli'de nikah ettim.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
2: Efendim, Akra'dan Evlilik Okulu'ndan hepinize selamlar, muhabbetler. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda yerlerimizi aldık. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Şimdi sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi bu hafta da Nevzat hocamla birlikte sizlerden gelen bir soru ve o sorunun etrafındaki konuları konuşmaya, aileyle ilgili, evlilikle ilgili konulara değinmeye çalışacağız. Bugün yine bir dinleyici mesajımız var. Mesaj şöyle hocam: merhabalar, ben Nevzat hocama bir sonraki yayında şu soruyu yönetmenizi rica ediyorum diye gelmiş. Eş seçerken kadınların erkeklere karşı eğitim seviyesi olarak, makam mevki olarak üstün olması evlilikte sağlıklı olur mu? Bu gibi üstünlük durumları ego nedeniyle ileriki dönemlerde evliliğe zarar verebilir mi? Bu gibi durumların eş seçiminde önem derecesi nedir? Eş seçerken esas dikkat edilmesi gereken temel konular nelerdir diye sormuş dinleyicimiz. Aslında daha önceki programlarımızda benzer sorulara cevap verdiğimiz bir konu hocam. Fakat dinleyicimizden geldiği için tekrar bu soruyu da yönlendirelim istedik. Fakat buradaki soruda epey altı çizilerek sorulmuş hocam. Çok dikkat çekici bir şekilde eğitim seviyesinin artması, kazanılan bir değer olarak görülmesi gerekirken acaba ezilir miyim diye bir endişe doğmuş gibi hissediyorum. Bu eğitim meselesine nasıl bakmak lazım hocam? Eğitim diploma mıdır? Bir yüksek

0: Yüksek lisans yaptı, öbürü lise mezunuysa olmaz mı? O eğitim yok, bunların eğitime denk değil diye mi bakmak lazım? Ne dersiniz?
1: Yani buradaki eğitim denildiği zaman aslında şu anda Türkiye'deki diploma eğitim değil, öğretim.
0: Evet.
1: Yani bir öğretim belgesi, meslek belgesidir.
0: Evet.
1: Yani onun kişiliğinin belgesi değildir diploma. Onun değerlilik ölçüsü değildir diploma. Yani biz diplomaya yüklediğimiz anlamda kişinin değerlilik ölçüsü gibi, onun kalite ölçüsü gibi, insanlık ölçüsü gibi görüyoruz. Şey verir tabii. Yani okumuş bir insan, yani üniversite ortamını, üniversite kültürünü bir şekilde yaşamış bir insanın hayat tecrübesi daha fazla oluyor. Birçok şeyleri, kazanımları daha fazla oluyor ama yani eğitim farklı bir şey. Kişinin yani o karnelerde vardır yani bir sayfa vardır. İşte notlar yazar, tarih, coğrafya, fizik, kimya. Bir sayfada davranış hanesi vardır. Kimse okumaz bile orayı. Hep pek iyidir genelde, okumaz bile. Aslında şu anda bütün dünyada özellikle 21. yüzyıl becerilerinden en önemlisi şu anda teknik beceriler değil, yaşam becerileri. Teknik beceriler, mesela diploma teknik başarı belgedir. O kişinin meslek alanında başarılı olduğunu ama yaşam becerisini göstermez. Yaşam becerisini göstermesi için diplomanın, o kişinin karakteri önemli, kişiliği önemli. Yani o kişinin diploması, evlenmiyorsunuz, kişiliğiyle evleniyorsunuz. Onun için evlilikten önce evlilik olgunluğunun olup olmadığı önemli o kişide. Eğer evlilik olgunluğu varsa bir kimsenin evlilikte, herkesin artıları da vardır, eksileri de vardır. Herkesin, yani bazıları bazı alanlarda üstündür, bazıları bazı alanlarda üstündür. Bu ikisi böyle durumlarda ne kadar çok denklik olursa, fiziksel görünüm öyle, eğitim seviyesi öyle, işte karakter özellikleri öyle, sosyal rolleri öyle. Bütün bu hepsinin arasında hangisi denk gelirse ona göre şey oluyor. Karar verilir evlilikten önce. Yani burada eğitim seviyesinden eğer egosu yüksek birisi ise ve eğitimi de bir diplomayı şöyle görüyorsa kişi, yani diplomayı bir elbise gibi değil de bir cilt gibi görüyorsa, yani cilt değiştirilmez. Yani halbuki meslek elbise gibidir, kimlik değildir. Birçok mesleğe yaşam tarzı diye anlatılır. Halbuki meslek yaşam tarzı değildir, geçim tarzıdır. Hayatın geçim
0: Doğru.
1: sağlığı. Yaşam tarzı dediğin zaman yani bakıyorsunuz her tarafta onu konuşur. Hep onunla, o kişilerle beraber olur. Gece gündüz onunla birlikte yatar. Evde de mesela ben asker kökenli olduğum için biliyorum. Bir albay vardı, bir tanıdık. 15 yaşındaki çocuğu şey oluyor. Babayı dinlemiyor. Karşı geliyor, itiraz ediyor. Tam ergenlik dönemi, ergenlik sorunları yaşıyor. Danışıyor. Dedi ki ya bu şey, bizim çocuk böyle böyle ya, ben kıtada şu kadar yüzbaşı, şu kadar binbaşı bana emredersin deyince hepsini yapıyorlar. Benim oğlan beni dinlemiyor dedi. Ben de dedim ki tabii ki dinlemezsin dedim. Çünkü evde seni pijamalı görüyor dedim. Yani evde baba rolüyle komutan rolü aynı değil ki. İş adamı rolüyle baba rolü aynı değil ki. Rol paylaşımı yanlış orada. Yanlış olduğu zaman böyle durumlarda, şimdi orada mesleğini böyle bir cilt gibi, yapışık gibi bir şey görüyorsa o kişiyle sakın şey yapamazsın. Ezer o
0: İş yerinde
1: gerçekten.
0: müdür, eve gidince de
1: Evde de
0: müdürlük
1: müdür.
0: yapıyor, değil mi hocam?
1: Evde, iş yerinde öğretmen, evde de öğretmen. Mesela böyle durumlarda yani burada o annelik babalık çocuğu alır, kırıp dökmeden yönetir onu. Birlikte yürümektir anne baba olmak. Yani çocuğa konferans vermek, vaaz vermek değildir. Anne baba olmak birlikte yürümektir. Birlikte yürümek için de çocukla arkadaş olma derken bazen eleştiriyor. Arkadaş olma yol arkadaş anlamında. Anne baba çocuk böyle birbirleriyle bir hedefe giden yol arkadaşı gibi davranmaları önemli. Diploma evliliğe karar verirken o kişinin evliliğe verdiği anlamı çok şey, hem evliliğe verdiği anlamı hem diploma verdiği anlamı iyice değerlendirmek
0: Doğru.
1: lazım. Ne anlamı
0: Karnenin ne
1: veriyor?
0: tarafına
1: Tabi
0: okuyor?
1: bakıyor.
0: Hocam, bu arada karne örneğiniz çok güzeldi. Geçenlerde oturduğumuz bir masada bir yandan bir üniversitede akademisyen bir arkadaşım var. Bir tarafta da imalat ve ihracat yapan bir tüccar bir arkadaşım var. Birbirleriyle konuşuyorlar. Ya akademiyle işte ticareti böyle böyle şey yapalım, varsa böyle parlak öğrenciler alalım. Ama diyor bak ben öyle çok başarılı öğrenci istemiyorum diyor. Ama düzgün, kendini yetiştiren, böyle sosyal becerileri olan benim için daha kıymetli. Yoksa not ortalaması 4 olan belli ki çok bir şeye vakit ayırmamış. O yüzden o bana çok lazım değil gibi bir şey yapıyordu. İşte o herhalde karnenin sol tarafına değil de sağ tarafına odaklananlardan. Yani piyasada da hayatın gerçeklerinde de bu var. Yani bir kişinin kendini eğitmesi, öğrenimi değil eğitmesi çok daha kıymetli. Aslında bu mevzuya biraz böyle bakmak gerekiyor.
1: Evet, mesela bak da halen teknik başarı, akademik başarı oldu.
0: Evet.
1: Halen ya. Yani anlatamadık. Senelerdir söylüyorum ben. Artık göbeğim çatladı yani. Ama bu ilkokuldan başlayacak bir şey.
0: Hı-hı.
1: Yaşam beceri, hayat becerilerini öğrenmesi
0: evet,
1: çocuğun.
0: Evet.
1: İlkokuldan başlayacak. Bunun için bir bilim dalı gelişti.
0: Hı-hı.
1: Bak bilim dalı gelişti. Bilim dalının adı pozitif psikoloji.
0: Evet.
1: Yani şu anda Yale'de, Harvard'da,
0: evet,
1: Bristol Üniversitesi'nde okutuluyor bu dersler. Bunlar aslında yaşam becerisi dersleri bunlar.
0: Hı-hı.
1: Pozitif psikoloji adı altında hedefe ulaşmak için sadece, hı-hı, duygusal zeka eğitimi bir nevi öğretmek. Hı-hı. Duygusal zekasını yönetemeyen kimse hayatını yönetemiyor. Hayatını sadece bir şey gibi, para makinesi gibi görüyor insanlar birbirlerini. Menfaat makinesi gibi görüyor. Ve yani böyle bir ortamda kişi tabii kişi olmuyor. Birçok şeye sahip oluyor ama hayatı mutsuz oluyor. Yani amaçsız oluyor, anlamsız oluyor hayatı. Yani onun için burada bu eğitim seviyesi kişiye göre önemli.
0: Bu sefer o anlam tamamen o iş yerindeki hiyerarşisine bağlıyor değil
1: tabii
0: mi hocam?
1: Tabii. Yani. Hani Sadi Şirazi'ye sormuşlar müzik hakkında ne diyorsun diye. Dinleyeni söyle ona göre söyleyeyim demiş.
0: Hmm.
1: Yani düşün, yani dinleyene göre değişik. Yani. Bazısı o müzikten mesela bizim Cerrahpaşa'nın yaptığı bir çalışma var. Bu şeyde Batı dünyasında violonselin beyinde ürettiği istirahat dalgaları, alfa dalgaları Türkiye'de ney sesinde çıkmış.
0: Hmm.
1: Beyinde bak. Bizim kültürümüzde ney sesi onların kültüründeki violonsel gibi beyinde istirahat, hmm, rahat, huzur dalgasıdır onlar beyinde. Alfa dalgası. Dikkat, evet, açık ama vücut gevşek, rahat demektir.
0: Yani
1: onu
0: şöyle
1: öğretiyor.
0: Öyle mi hocam? Batı müziği dinledik, yani klasik müzik dinledik diyelim. Batıdaki oradaki o farklı duyuyor. Daha doğrusu farklı hissettiriyor. Buradaki farklı. Yani kültürel anlamda değişebiliyor
1: dinleyen. Tabii yani sesi, aynı ses gidiyor onun beynine. O sese, hı-hı, başka anlam yüklüyor. Bir başka anlam yüklüyor. Bazıları mesela ağlıyor o sesten.
0: Hı-hı.
1: Bazıları gülüyor, bazıları rahatlıyor. O tamamen biraz kişiye de, hı-hı, eğitimine de bağlı onun. Kültüre bağlı, eğitime bağlı. Onun için bu gibi şeylerde bizim yani insanın olaylara ele alış tarzı, bakış açısı.
0: Hı hı.
1: Hatta buna 21. yüzyıl becerilerinden buna şey diyorlar. Kognitif fleksibilite deniyor. Yani zihinsel, hı-hı, esneklik. Yani kişi zihinsel esneklik varsa olaylar aslında daha iyi bağlantılar kuruyor.
0: Hı-hı.
1: Derin öğrenme yapıyor. Bağlantısal öğrenme yapıyor. Neden, sonuç, önce arkası ilişkilerine bakıyor. Bununla bağlantılar kurarak öğreniyor. Daha az hata yapıyor. Daha sağlıklı karar veriyor hayatta. Yani bunun için burada kişi karşısında ezilebilir miyim diyorsa, artları fazla basıyorsa, ki hani kadının burada soruda, kadın diplomalı, erkek değil. Yani erkek de büyük ihtimal zengin,
0: evet,
1: bir erkek.
0: Evet, doğru hocam, evet. Bakıyoruz
1: erkek,
0: evet, kadınların.
1: Erkek burada varlıklı bir erkek, üstün tarafı o. Diplomalı bir kadın, bir erkek de ya çok yakışıklıdır,
0: evet,
1: ya da çok varlıklıdır.
0: Hı-hı.
1: Yani kolay kolay şey yapmaz yani, evlenmez. Böyle durumlarda artıların ekseni baktığın zaman, hı-hı, birisi de şeydir, diploması yoktur ama müthiş bir hayat başarısı vardır.
0: Evet.
1: Yani şu anda onlarca diplomalı insanı çalıştırır.
0: Hı-hı.
1: Böyle durumlarda onun ilkokul mezunu olması hiçbir, hı-hı, kusur değildir,
0: hı-hı,
1: kişinin. Yani burada ticari zekası var demek ki.
0: Hı-hı.
1: Onu kullanıyor orada. Şey yap, doğru yerde doğru pozisyon alıyor, doğru kararlar veriyor, doğru adım atıyorsa. Bunun için burada önemli olan, hı-hı, kişilerin yani birbirlerine akli ve kalbi yönden denkliği olması,
0: evet,
1: kişilik olarak. Yani aklın evet diyor, kalbi de sıcak duruyorsa böyle durumlarda diğerlerini baştan konuşsun,
0: evet,
1: ama baştan konuşsun ya arkadaş, sen bu diplomayı bana sopa olarak kullanacaksan bu işe girmeyelim diyecek.
0: Hmm.
1: Bak sen diploman var, daha çok eğitimlisin, benim bir şekilde yok ama bunu sen evlendikten sonra bunu benim başıma kakacaksın ikide bir, sakın bu işe ben girmem diyecek. Hmm. Açık açık konuşsun. Yani evet. Konuşursa karşı tarafta zaten bir şey diyecekse bile ileride bir şeye kızdığı zaman hemen aklına bu gelirse yutmak zorunda kalır. Evet. Söylese bile çok tesir olmaz.
0: Evet, bunu baştan konuşsun.
1: Baştan konuşsun burada.
0: Yani ama böyle... evlilik olgunluğu olan biri de zaten muhtemelen bunu...
1: Tabii.

0: konuşuruz
1: Başak
0: büyük ihtimal.
1: kakacağını da
0: Tabii
1: zannetmiyorum.
0: yani.
1: Ama dediğiniz gibi ilk önce evlilik olgunluğu var mı yok
0: Tabii
1: mu?
0: tabii o önemli var.
2: Evlilik Okulu.
1: Peki hocam, eş seçerken dikkat edilmesi gereken temel konular nelerdir diye sorulmuş. Fiziken beğendik, kalbimiz bir başka atmaya başladı. Başka neye bakacağız hocam?
0: Tabii.
1: Bu
0: Yani,
1: olgunluk, tabii burada işin çok ciddi bir boyutu.
0: tabii. Yani evlilikten önce yani insan hayatındaki iki önemli tasarruf yani biri eş seçimi, biri iş seçimi. Yani bu meslek seçimi. Bu ikisinde de inceleyip sık dokuyacak başlangıçta. İnceleyip sık dokuduktan sonra artık evlendikten sonra kusur aramamaya başlayacak. Yani evlenmeden önce gözünüzü dört açın, evlendikten sonra yarım açın derken aslında bir nevi olaylara el aç tarzınız farklı olması lazım. Yani evlilikten önceki gibi giderseniz kimse kusursuz değil çünkü daha önce makyajlı gördüğün eşini makyajsız göreceksin artık. Daha önce sabah sersem sersem dolaşan iki tane kişi olacak evde. Yani daha önce öyle böyle kendine bakımlı kişiler olmayacak. Yani birçok yerden özellikle yaş ilerledikten sonra da şey oluyor. Yani biz çok var erkekler hani paralandı oluyorlar. Bizim Anadolu'da güzel bir söz vardır yani zenginleşince eşini beğenmemeye başlıyor. İkinci eşe yöneliyor. Kadınlar müthiş burada şey yapıyorlar. Kadın fiziksel cazibesi olmuyor tabii. Mesela Descartes şey demişti. Düşünüyorum o halde varım. Şimdi ne diyor modernizm? Görünüyorum o halde varım. Buna indirgedi şey hayatı. Yani her şeyi görünmeye, görselle indirgedi. Böyle durumlarda evlilikte de görünürlük de üzerine kurulan evlilikte de yürümüyor. Çok bazı insanlar kendine çok iyi anlatırlar. Çok iyi sunarlar. Ama uzun bir yolculuğa çıkınca bakarsınız ki şey yanlış kişiymiş bu. Onun için böyle durumlarda ilk başta yani bilinçli olan kimse, bilinçli evliliklerde bunlar kişi yani evliliklere doğru aday mı diye artılarını terazinin kefesine koyar, eksilerini koyar. Hangisi ağır basıyorsa ona göre karar verir böyle durumlarda. Ama bu kişi seviyor muyum odaklı gidiyor. Modernizm bir şehir efsanesi var şu anda. Aşıksan evlen. Aşık olmadıysan sakın evlenme. Bu şehir efsanesi. Aşk evlilikte iyi bir başlangıçtır, sebeptir ama sonuç iyi işbirliğiyle ortaya çıkar,
1: Ki
0: kurulur.
1: o aşkta bile ikiye ayırıyoruz değil mi hocam? Bir romantik aşk var, bir de olgunlaşmış aşk
0: Tabii
1: olarak.
0: olgun aşk var, bir de patolojik aşk var.
1: O nasıl hocam?
0: Patolojik
1: Patolojik.
0: hastalık aşkı artık ya.
1: Onsuz
0: Hastalık
1: yapamam.
0: derecesinde tabii yani bağlanıyor. Dizinin dibinden ayırmıyor onu. Hiç kimse annesiyle bile konuşturmasını istemiyor. Yani hiç kimseyle
1: Patolojik bir kıskançlık.
0: patolojik bir kıskançlık oluyor patolojik aşkta. Esir alıyor onu. Köleleştiriyor kendine. Ya benimsin ya toprağınsın diyen aşklar patolojik aşk genellikle. Bu cinayetlerin çoğunda o var ya aslında. Çoğu da tedavi edilebilir, düzelebilir şeyler. Leyla ile Mecnun'un aşkı patolojik aşk. Yani patolojik yani. Beyin kimyaları bozuluyor onun. Bir araya geliyorlar. Mecnun diye boşuna dememişler. Bırak gidiyor. Savaş çıkıyor onları bir araya getirmek için. Ya fakat şey oluyor. Sonra ikisi de hasta oluyor, ölüyor. Leyla mezarının başında gidiyor Mecnun. Başında bekliyor. Birlikte o da ölüyor. Toprağın altında buluşuyorlar. Fuzuli'nin meşhur şeyi harika bir divanı. Yani onun için yani burada Leyla ile Mecnun aşkı şey patolojik bir aşktır. Yani bu zamanda Leyla Mecnun olsa eğer kazara bir psikiyatrise gelse ne Leyla kalır ne Mecnun. Yatırıp onun beyin kimyasını düzeltiriz. Gerekiyorsa EKT yapılır, tedaviler yapılır. Ya ben ne yapıyormuşum ya der. Çok rastlıyoruz öyle. Ya tedavi ediyor ondan sonra ben ne yapmışım yani böyle saçmalığı nasıl yapmışım diyor. İlgi gösterene aşık oluyor hemen mesela. Eşik altı duygu durum bozukluğu var. Bir çeşit hastalık o. Oluyor. Bazen alınan yanlış antidepresanlar da yapıyor onu. Antidepresan alıyor kişi. Yüksek dozda aldığı zaman eğer uzman kontrolünde almıyorsa kişi de ilgi gösterene aşık oluyor. Easily lovely immoral behavior deniyor. Yani kişi temel değerlerine, ahlaki değerlerine uymayan şeyler yapmaya başlıyor. Onun üzerine birçok kimse evliliği bitiriyor böyle durumlarda. Halbuki o kişi bir nevi aldığı antidepresanla emosyon regülasyonu bozuluyor, duyguları yükseliyor, hipomani oluyor. Çok da anlaşılmaz ha, sağlıklı gibi gözükür o. O tedavi edildiği zaman düzeliyor. Yani ben öyle biliyorum, bir önemli birisinin kızı şey olmuştu, internetten birisine aşık oldu, bırakıp Amerika'ya gitmeye çalıştı. Böyle ne yapıldıysa terapiler fayda etmedi, yatırdık, tedavi ettik. Kız ondan sonra toparladı. Bir daha da benzer bir rahatsızlık olmadı.
1: Hı hı. Ya. Uzun bir süreç mi hocam bu?
0: Eğer ailede bipolar yüklülük varsa uzun sürüyor tedavi. Ama yüklülük yoksa, mesela madde kullanımda çok oluyor. Şu anda madde kullananlarda beynin kimyası bozulduğu için onlarda bu tarz duygu yükselmeleri, manik ekstasyon dediğimiz durumlar çok oluyor. Hipomaniye gibi mani oluyorlar maddenin etkisiyle. Yanlış şeyler yapıyorlar, yanlış beraberlikler yapıyorlar. Hayatlar alt üst oluyor. Artık psikiyatri kongrelerinde biz diğer hastalıklar ikinci plana düştü. Devamlı bağımlılık konuşuluyor. Özellikle ABD'deki kongrelerde o kadar yaygın ki. Toplantıların çoğu orada.
1: Evet.
0: Çünkü beyni depresyon filan çoğu zaman eşlik ediyor. Eşlik ediyor evet. Çoğu zaman, ama hakikaten çerez oldu. Çünkü bütün yatırımlarını ona yapıyorlar.
1: Evet.
0: Değişik bir kültür, haz kültürü oluştu orada. Hedonistik bir kültür. Haz kültürü olunca o kadar uğraşıp yorulup niye bununla hazza ulaşırım diyor. Bir başlıyor ve durduramıyor kendini. Yani onun için herhalde Batı toplumunun medeniyet krizini en büyük göstergesi bağımlılık, ikincisi boşanma, üçüncüsü yalnızlık.
1: Evet.
0: Yani bakma, Avrupa'yı Amerika'ya ayakta tutan, mesela Silikon Vadisi'nin 2/3 göçmen.
1: Evet.
0: Amerika'yı Avrupa'ya ayakta tutan şey göçmenler. Şu an çalıştıran, üreten onlar. Yavaş yavaş yerli Amerikalılar konformist bir kültür içinde onlara alanlarını devrediyorlar. Yani ne olacak bilmiyoruz ama.
1: Yöneticiler, bakanlar da bile hocam bir şey, yani göçmen bakanlar.
0: Tabii yani bir şekilde eğer demokratik sistem devam ederse Batı'nın insan profili değişecek. Öyle gözüküyor.
2: Evlilik Okulu.
1: Hocam peki şimdi vaktimizin sonuna gelirken, sizin tabii psikiyatrsınız ama bir yandan da akademisyen, bilim insanısınız. Burada şunu da sormak isterim. Sizin bakış açınızdan nasıl olduğunu öğrenmek isterim. Diplomaya bir öğrenim belgesi olarak baktığınız söylediniz. Bir insan, kendini geliştirmek isteyen bir genci, bir insana ne tavsiye edersiniz hocam? Yani nereden başlamalı, nasıl yapmalı, nasıl bir yol izlemeli ya da ne yönde geliştirmeli, yetiştirmeli kendini?
0: Tabii bir genç kendini yetiştirirken, liman gemiden çıkarken ne yapar? Kaptan ne yapar gemide? Geminin bütün eksiklerini tamamlar, her şeyini tamamlar. Ondan sonra haritaya bakar, pusulaya bakar, her şeyine bakar, hedefini belirler. Hedefini belirledikten sonra yükünü alır ve limandan, güvenli olan limandan çıkar. Şimdi evlenecek bir kişi, bir genç de aynı şekilde evin güvenli alanından çıkıp yeni bir hayata, yeni bir alan kuracak. Yani kuş uçacak evden bir şekilde. Böyle durumda onu hayat becerileri olmayan, duygusal zeka eğitimi olmayan gençler evliliği yürütemiyorlar onun için. Duygusal zeka eğitimidir aslında. Evlilikteki başarının sırrı, iş hayatındaki başarının sırrı duygusal zeka eğitimidir. Yani davranış geliştirme olarak bilinen şey aslında duygusal zeka eğitimi. Çünkü davranışın oluşması için kişinin, o sağlıklı davranış gelişmesi için bir önce düşünce olması lazım. Yani bunu yapmam lazım diye bir amacının olması lazım. O amacına duygu eklenecek. Amaca duygu eklendiği zaman bu inanış haline dönüşüyor. İnanış haline dönüşünce, tekrar etmeye başlayınca bunu alışkanlık haline dönüşüyor. 6 ay kadar tekrar ettikten sonra artık kişilik haline dönüşüyor kişide. 6 ay tekrar etmesi lazım. Beynin onun otomatik hale gelmesi için beyinde. Onun kişilik, karakter olması için, bir güzel davranışın ya da kötü davranışın. Kötü düşüncenin, kötü duygunun ve davranış, eyleme dönüşen duygunun. İnanış oluyor, inanışa dönüşünce ondan sonra eyleme dönüşüyor, davranışa dönüşüyor. Devam ettiği zaman alışkanlığa dönüşüyor. Alışkanlığa dönüşüyor, daha da devam ettiği zaman kişilik haline geliyor. Onun için bu bir emektir, çabadır. Hedef belirlemek gerekiyor kişinin. Limandan çıktığı zaman hayata önce bir kere SWOT analizi yapacak bir genç, hayata atılan bir genç. Ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin sorusunu her ergen sorar. Çünkü her ergenin şeyidir bu. Yani evden çıkacağı zaman bireyselleşme başlıyor, özelleşme başlıyor. Anasının kuzusu, babasının kuzusuysa onlar özelleşemiyor, bireyselleşemiyor onlar. Onlar genellikle birisine bağlanarak rahatlıyorlar. Bu da bir yöntemdir ama asırlardır gelen yöntem, bu çağın yöntemi değil. Böyle olanlar genellikle yönetilenler oluyor. Kullanılanlar oluyor bir şekilde. Yani bir kendi özgüvenleri düşük kişiler.

0: Orada tayfanın çıkarı, mühendisin çıkarı, kaptanın çıkarı, geminin çıkarı ortak bir çıkardır bunlar. Sistemin çıkarıdır. Yani sadece ben odaklı, sadece kişi odaklı sistemlerde sakat oluyor. Yani kişiye bireysel fayda değil, toplumsal fayda da değil sadece. Bireysel, toplumsal, sosyal, varoluşsal faydaları sistematik fayda haline dönüştürüp o yönde soruna çözüm üreteceğiz. Hı-hı. Hedef burada gençlerin şu anda en büyük, bu çağdaki en büyük sorun amaçsızlık sorunu. Hı-hı. Amaç yoksa bir gençte, o genç olaylarla, popüler kültürle sürükleniyor.
1: Evet,
0: biz aynen. Şu anda bizim eğitim sistemimiz uğrunda çile çekilecek, yorulacak bir amaç vermiyor şu anda.
1: Hmm.
0: Amaç vermediği için de her kültür alıyor, kendi kültürü yapmaya çalışıyor. Şu çocuklarımız, gençlerimiz şu an harcanıp gidiyorlar.
1: Bu anda hangisi popülerse o rüzgara.
0: Ona gidiyor. Tabii, amaç verince sadece cinsellik ve zenginleşme, makam, şu ünlü olmak gibi amaçları koyarsan çocuğun önüne, arzularını kontrol edemeyen bir çocuk olur.
1: Evet.
0: Ya o kullanırlar. Onun için SWOT analizi önemli burada. Yani SWOT analizi biliyorsun ekonomistlerin kullandığı bir şeydir. Hı hı. Güçlü yönleri, zayıf yönleri kişinin, daha sonra da tehditleri, fırsatları, hı hı, hayatla ilgili. Kendisiyle ilgili bu analizi yapacak. Benim güçlü yönüm ne, zayıf yönüm ne? Benim hayattaki hedefim ve hedefime giderken, bu hedefe ulaşırken benim için bekleyen imkanlar nelerdir? Askeriyede buna imkan ve kabiliyetler, hı hı, diye geçer. Nelerdir? Yani onlarına bakar, tehditlere bakar, tedbirini alır. Hı hı. Mesela bir askeride kullanılan yine bir örnek vardır. Bir komutan taburunu bir yere götürdü. Gece orada mesela terörle mücadelede ya da bir savaşta götürdü. Oraya taburu geceleyeceği zaman diğer herkes kafa yormaz ona, ama tabur komutanın şöyle bir sorumluluğu var. Nereden tehdit gelebilir?
1: Hı.
0: Oraları nöbetçi koyar mesela. Ondan sonra rahat rahat uyur. Ama bu herkes yatsın derse şey açık olur, tedbirini almazsa. Evet. Hayatta da aynı şekilde. Yani gemi çıkarken kaptan mesela iklimi çok iyi atmosferi, hava tahmini çok iyi tahmin etmesi lazım. Asıl kaptanlık bizim kültürümüzü öyle, bir felaket oluyor, bir afet oluyor, afetten iyi bir şekilde çıkıyoruz. Kahraman gibi oluyoruz. Ya arkadaş, akıllı yöneticilik, akıllı liderlik o fırtınaya yakalanmamaktır. Riski, hı, yönetebilmektir. Risk yönetimi yapmaktır. Risk hesaplaması yapmaktır. Risk, tehlike geldikten sonra tehlikeyi aşmak yani biraz da şansa kalıyor.
1: Evet.
0: Yani Allah yardım ediyor başka. Hı-hı. Ama etmiyorsa da o zaman tepe taklak olursun. Evet. Yani kimseyi suçlamaya hakkımız yok. Önce kendimizden başlayacağız düzeltmeye. Onun için burada yani önemli olan, bir genç kendi kimliğini, ben kimim, güçlü yönüm ne, zayıf yönüm ne, hedefim ne, bu hedefe giderken beni bekleyen imkanlar nelerdir, tehditler nelerdir diye bunları çıkarıp bu şekilde hayat yoluna gitmesi lazım. Yani evlilikte de bu şey geçerli burada. Yani dört dörtlük bir evlilik hayal olur. Sadece duygusal bir karar olur ama aklını, muhakemesini devreye sokan kimse bu analizi yapar. Evet. Yaptıktan sonra da genellikle elinden geleni yaptıktan sonra, bir sınav, öğrencinin ders çalışması gibi yaptıktan sonra da sonuca kabullenir.
1: Evet.
0: Ona da öz kabul diyoruz işte. Öz kabul olacak, kabullenecek.
1: Hı
0: hı. Yani kendinin zayıf yönlerini kabullenecek. Şimdi mesela egosu yüksek kişiler zayıf yönlerini yok sayarak, evet, mutlu olurlar.
1: Halbuki bunu kabullendiği zaman aslında onu bir güce çevirme imkanı daha,
0: tabii,
1: fazla. Onu bilmek,
0: tabii,
1: çok kıymetli bir şey. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere hocam.
0: Estağfurullah, rica ederim.
1: Sevgili dostlar, bugün de evlilik okulunda süremiz yettiğince evlilik ve aile üzerine konuşmaya çalıştık. Bizi eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim, ama sorularınızı yönlendirmek isterseniz ya WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0501 630 3030 Akra WhatsApp hattı. Hocama yönlendirmemi istediğiniz sorular olursa buraya sorularınızı yazabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. 1930'lardan bir anı naklederler. Çoktur ya böylesi, biz bir tanesiyle yetinelim. Karadeniz'in insanları anzer balını şifa niyetine üretir, Osmanlı'nın her yerinde de meşhur olmuştur ve hala şöhretini devam ettirir. Hatta Eminönü Yeni Camii'nin bahanesi Valide Sultan, Ramazan aylarında her kapısında şifa diye dağıtılmasını vasiyet etmiştir anzer balının. Yokluk zamanlarında yoktur anzer balı Karadenizlilerin evinde bile. Küçük bir kavanoz saklanır sadece kara kış hastalıkları için. İşte o günlerde dağ köylerinden birinde genç bir gelinin kapısı çalınır karda kıyamette.

0: Yeni gelin eşini gurbete Samsun'a göndermiş, o da kışı yaylada geçirmeye karar vermiş. Kapı çalınınca açıp ihtiyar bir adamın geldiğini görmüş. Adam, "Kızım, ben aşağı Anzerdenim. Gelinim aş eriyor, canı bal çekti. Allah rızası için varsa bir iki kaşık bal veriver," der. Gelin düşünmez. "Allah rızası değil mi?" der. Dibinde 3-4 kaşık bal kalmış olan kavanozu getirir, onun da yarısını ihtiyara verir. İhtiyar, "Allah razı olsun kızım," der. "Artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin." Adamın ardından kavanozu kapatayım diyen gelin bir de ne görsün? Kavanoz ağzına kadar balla dolu. Meseleyi anlar, kapıya koşar ama ne bir insan vardır karda ne de bir iz. Derler ki gelen Hızır'dır. Aradan 3-4 ay geçer, her gün bal yediği halde kavanoz her seferinde ağzına kadar balla dolar. Sırrını hiç kimseye açmaz gelin. Yaza doğru eşi gurbetten gelir. Ona da her gün, her öğün bal verir. Bal bitmez. Hem anzer balı olacak, bütün kış kalacak, bir de her öğün kaşık kaşık yenecek ve bitmeyecek. Eşi en sonunda durumu merak edip açıklamasını ister tabii. Gelin dayanamaz ve ağzı kapalı kavanozu da alır, olayı anlatır. Kavanozu açıp işte bak ağzına kadar dolu demek istediğinde ne görsün? Kavanozun dibinde sadece 2 kaşık bal kalmış. Tek hikayede 2 öğüt bir arada. 1. Kimseyi boş çevirme, yaptığın iyiliği de kimseye söyleme. Biz buna Anadolu terbiyesi diyoruz. İslam'ın en güzel hasletleriyle donatılmış bir diğergamlık örneği. Diğergamlık, insanlar hakkında da, diğer insanlar hakkında da gam, kaygı hissedebilmek demektir ki, Kur'an'da yerini miskine, yetime, esire, seve seve yedirirler. Size ancak Allah için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık isteriz ne de bir teşekkür. Çünkü biz Rabbimizden korkarız derler ayetiyle bulur. Merhamet ve müsamaha Anadolu ahlakının temel unsurlarındandır. Merhametsiz ve müsamahasız adam sevilmez. Bu hal o denli yaygındır ki her yanımız hayrattan geçilmez. Der ki bir seyyah, zengin Türkler bol bol sadaka verirler. Zaruretlerini söylemekten kaçınanları hususen arayıp bulurlar. Bilhassa onlara yardım etmekten zevk alırlar. Borçlunun borcunu öderler. Yoksul komşularını gözetirler. Herhangi bir hayvanın acı çekmesine asla izin vermezler. Köpek ve kediler için vakıf yaptıranlar bile vardır. Hayvanlara ve bitkilere mahsus hayrat da yaparlar. Mahallenin zengini, o mahallede ihtiyaç sahiplerinin insanı ve hayvanıyla hepsini himaye eder. Mecbur kalmadıkça ağaç kesmeyi barbarlık sayarlar ve böyle bir adama barbar muamelesi yaparlar. Bir başka seyyah ekler. Yoksul çobanlar dağ başlarında yolcuya ikram eder ve bir şey almazlar karşılığında. Osmanlı köyünde yolcuya daha fazla ikram edilir. Şehir ve kasabadaysa bu ikram adeta teşkilatlıdır. Bir zengin hacca yanına birkaç yoksulu alarak gider ve onun her türlü masrafını cebinden öder. Çok zengin Türk tacirleri vardır ki fukara babasıdırlar. Bir defa din farkına bakmazlar. İnsanın geçmişine de bakmazlar. Türklerin kendileri mütevazı binalarda otururlar. Görülen o muhteşem binaların hepsi hayır olarak yaptırdıklarıdır. Hizmetkarlarına en iyi davranan millet onlardır. Onlara aile efradı gibi muamele ederler.
1: Anadolu İrfanı.
0: Anadolu insanında öne çıkan iki önemli özellik vardır. Diğergamlık ve yiğitlik. Filan delikanlı adamdır deyince onun sözünün eri, yiğit ikramı esirgemeyen mert, cömert bir adam olduğunu kastederiz. Türkçedeki delikanlı tabiriyle eski dilimizdeki civan mert kelimesi bu anlamdadır. Bu ahlakın özünde Horasan'da da olsa da Osmanlı halkının ahlakına işlenmiş olan fütüvvet anlayışı yer almaktadır. Sehl bin Abdullah, fütüvvet sünnete uymaktır diyerek özetlediği fütüvvet ve ahilik, İslam-Türk kültür ve medeniyeti içerisinde toplumsal, mesleki, ekonomik ve dini ahlaki bakımlardan önemli roller üstlenmiştir. Fütüvvet, kişinin hasmının olmaması, yani herkesle iyi geçinmesi ve herkesle barışık olması, sofrasında yemek yiyen müminle kafir arasında ayrım gözetmemek demek olur. Fütüvvet anlayışının öncülerinden olan Ebu'l-Hasan el-Harakani Hazretlerine göre fütüvvet ve civan mertliğin şartı üçtür. Cömertlik, şefkat ve halktan müstani olmaktır. Bununla birlikte iş kendilerinden el çekmedikçe civan mertler işten el çekmez prensibiyle mahluka hizmetten bir an geri durmamaktır. Anadolu insanıysa der ki, diğergamlık yani fütüvvet, dilencinin veya yardım isteyenlerin geldiğini görünce kaçmamaktır. Esası fedakarlık yani isar olan bu anlayışta esas, insanlara eziyet etmekten kaçınıp bol bol ikramda bulunmaktır. Hatta bir ziyafet verileceği zaman mahalledeki köpeklerin bile doyurulması, bir karıncanın bile incitilmemesi gerektiği belirtilerek bu fedakarlığın sevgi ve merhametin hayvanları da kapsayacak şekilde geniş tutulması gerektiği düşünülmüştür. Dahası fütüvvet, bir kimsenin başkalarının hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerinden üstün tutması, başkalarına katlanması, hatalarını görmezlikten gelmesi, özür dilemeyi gerektirecek davranışlardan sakınması, kendini aşağılarda, başkalarını ise yükseklerde görmesi, sözünde durması, sadakat göstermesi, olduğundan başka türlü görünmemesi, kendini başkalarından üstün saymamasıdır. Bundan dolayı fütüvvet, kısaca güzel ahlak, terbiye ve nezaket olarak tarif edilmiştir Anadolu'muzda. Horasan erenleriyle Anadolu'ya gelen diğergamlığın teşkilatlı hali fütüvvet, iyi ve güzele meyil, kötülüğü terk ve hizmettir. Horasan erenlerinden Bayezid-i Bistami Hazretleri, halkın hakka en yakını, halkın yükünü en fazla çeken ve huyu hoş olandır der. Fütüvvet, Adem gibi özür dilemek, Nuh gibi iyi, İbrahim gibi vefalı, İsmail gibi dürüst, Musa gibi ihlaslı, Eyüp gibi sabırlı, Davut gibi cömert, Hazreti Muhammed gibi merhametli, Ebu Bekir gibi hamiyetli, Ömer gibi adaletli, Osman gibi hayalı, Ali gibi bilgili olmaktır. İbn-i Batuta, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Marmara sahillerindeki şehirlerde diğergamlığın teşkilata dönüşmüş hali ahi zaviyelerine rastladığını, oralarda misafir kaldığını, bu vesileyle onları daha yakından tanıyarak hiçbir memlekette görmediği cömertliği onlarda gördüğünü söyler ve der ki, ahiler Anadolu şehirlerinde oturan Türkmenlerin köylerine kadar nüfuz etmiştir. Yabancıları korumak, misafir etmek, ihtiyaçlarını gidermek, kötü ve fasık kimseleri ortadan kaldırmak ve halka zulmedenleri yok etmekte eşleri yoktur. Tabidir ki o sade, açık yürekli, iyi niyetli, sabırlı, cesur, kabiliyetli, misafirperver, alicenap civan mertler büyük bir medeniyet inşa etmişler ve torunlarına miras bırakmışlardır.
1: Anadolu İrfanı.

hepsinden ve onların başına vazifeli gönderilmiş peygamberlerin hepsinden ahdü misak aldığını bildiriyor. Eğer size bir kitap gönderirsem, hikmet indirirsem, sonra sizin arkanızdan bu kitabın indirilmesinden, bu hikmetin size bahşedilmesinden sonra bir peygamber gelirse sizin kitabınızı tatbik edici, size indirilmiş olanları teyit edici bir peygamber gelirse mutlaka ve muhakkak ve muhakkak ona inanın, inanacaksınız ve mutlaka ve muhakkak ona yardım edeceksiniz diye ahd-i misak almış Allah-u Teala Hazretleri bütün ümmetlerden, bütün peygamberlerden. Bak, size gönderdiğim kitaptan ve hikmetten sonra bir peygamber gelirse o peygambere mutlaka inanacaksınız ve mutlaka ona yardımcı olacaksınız diye teyit ve takviyeli misak almış. Ve onlar da ikrar ettik ya Rabbi, kabul ettik ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi dediler. Böylece bütün insanoğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iman etmeleri, bütün ümmetlere Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları emredilmiş oldu. Neden bütün peygamberlere emredildi de yalnız Peygamber Efendimiz'den bir önceki peygambere emredilmedi? Niye sadece Hazreti İsa'ya, onun ümmetine, bak sizin arkanızdan bir peygamber gelecek, ona ittiba edin denmedi de niçin bütün peygamberlere emredildi? Allah-u Teala Hazretleri ilmi ezelisinde biliyor ki dünyanın muhtelif yerlerinde, muhtelif inançlardan, muhtelif akidelerde ve dinlerde çeşitli insanlar olacak. Hepsi bilsin diye, hepsi tabi olsun diye. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا اِلَا كَافَتِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنِذِرًا. Yani bütün beşeriyete, bütün insanlara peygamber gönderildiği için bizim peygamberimiz beşeriyetin kâffeyi, insan neslinin, insan cinsinin, yeryüzünün peygamberi.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Arkadaşım, yoldaşım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Deneme. Deneme edebi türler içinde konu ve biçim bakımından en serbest olan türlerden biridir. Kesin sınırlarla tanımlanamaması onun özgür yapısının en belirgin göstergesidir. Bu yüzden İngiliz yazar Samuel Johnson herhangi bir türe yerleştiremediği yazılar için deneme ifadesini kullanmıştır. Deneme türü 16. yüzyılda Fransız yazar Montaigne ile edebiyat dünyasında bağımsız bir kimlik kazanmıştır. Montaigne'in Denemeler adlı eseri bu türün temelini oluşturur. Onun ardından İngiliz yazar Francis Bacon da deneme türünün önemli ustalarından biri olmuştur. Deneme en kısa ifadeyle yazana göre yazıdır. Bu türde önemli olan konu değil, yazarın o konuya nasıl yaklaştığıdır. Aşk, ölüm, yalnızlık, sanat, ahlak, din ve hayatın farklı yönleri gibi insanı ilgilendiren pek çok konu denemeye malzeme olabilir, ancak bu konular kesin yargılarla değil, yazarın kişisel duygu ve düşünceleriyle ele alınır. Deneme yazarı okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazar, katı bir plan izlemez, düşünceler arasında serbestçe dolaşır. Bu yönüyle deneme bir anlatıdan çok bir düşünce yolculuğudur. Nitekim son dönem deneme yazarlarından Ali Çolak'ın ifade ettiği gibi deneme bir gezintiye benzer. Belirli bir hedefe ulaşmak zorunda değildir. Yazar düşünceleri arasında özgürce dolaşır. İstediği yerde durur, istemediği yere uğramaz. Bu yüzden deneme bir zorunluluk değil, bir zihinsel serbestlik alanıdır. Suud Kemal Yetkin'in düz yazıyı yürüyüşe benzetmesi de bu noktada anlam kazanır. Deneme bu yürüyüşün en serbest halidir. Hatta zaman zaman bir gezintiye dönüşebilir. Çünkü deneme kendi kurallarını kendisi kuran bir yazı türüdür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası...

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

0: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra.

0: Kısaca bir tavsiye ister misiniz?
1: Namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Namaz, Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salah. Aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim. Köle diye Bilal-i Habeşi radıyallahu anha çölde. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten. Allah rızası için azat etmiş. İşte mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Âl-i İmrân suresi 31 ile 63. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yine de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kafir olurlar. Şüphesiz ki Allah

kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin, sen. Hanne onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mabette Meryem'in bulunduğu mihraba, odaya girse, onun yanında bir yiyecek buldu. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor? Dedi. O da, bu Allah katındandır, dedi. Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir. Orada yiyecekleri görünce, Zekeriya, Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken, melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor. Zekeriya dedi ki, Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karım da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur? Allah buyurdu ki, böyle de olsa Allah dilediğini yapar. Zekeriya, Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver, dedi. Allah buyurdu ki, senin alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et. Vaktiyle melekler Meryem'e de, ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı, demişti. Ey Meryem, Rabbine ibadet için divan dur, secde et. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et, demişti. Ey Muhammed, bunlar Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları. Sana vahyettiğimiz gaybın görmediğin devrin haberlerindendir. Meryem'e küçükken onlardan hangisi kefil olup himayesini alacak diye kalemlerini veya kura oklarını atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zamanda sen onların yanlarında değildin. O vakit melekler demişti ki, ey Meryem, Allah kendisinden gelen bir kelimeyle şimdiden sana müjde veriyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardandır. Melekler devam ederek dedi ki, o hem beşikteyken hem yetişkinliğinde peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de o salihlerdendir. Meryem dedi ki, Ya Rabbi, bana bir beşer eli değmemiş, ilişmemişken nasıl bir çocuğum olur?

0: vaktinde yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş oluverir. Anadan doğma, körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz, elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kat'i bir delil vardır. Yine ben önümde olan Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve size haram edilenlerden iç yağ ve deve eti gibi bazısını size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet, bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur. İsa, onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince, Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Ey Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz, dediler. Yahudiler, Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah, hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve bir peygamber olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! İşte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler, ayetlerden ve hikmet dolu olan Kur'an'dandır. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. Artık sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu hakkındaki ilim geldikten sonra seninle kim tartışırsa de ki, gelin biz ve siz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve sizin kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine dileyelim. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Ali İmran suresi 31 ila 63. ayetleri dinlediniz.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden dualar.
3: Eziyet edici her şeyden Allah'ın ismiyle korunurum. Öyle Allah ki onun ismiyle

beraber olununca ne yerde bulunan ne de gökten inecek olan hiçbir şeyi zarar veremez. Her şeyi işitici O'dur. Bilici O'dur. Zikrini 3 defa söyleyip de kendisine herhangi bir şey zarar veren hiçbir mümin kul yoktur. Buyruğu işitmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: kamuoyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz doktor öğretim üyesi Nalan Soydaş Engin. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hilal Hocam.
1: Bugün kendi uzmanlığı fizik tedavi ve rehabilitasyon olduğu için daha çok yaşlılarda, yaşlı sağlığının, kas ve kemik sağlığı ve bunun yaşlı açısından önemini konuşacağız. Kendisine katkısı için en baştan teşekkür ediyorum programa katkısı için. Nalan Hocam, yaşlanırken kas ve kemik sağlığımızda ne gibi değişiklikler olmakta? Kadın ve erkek olarak fark var mı? İkisi aynı anda mı kas ve kemik değişiklikleri yaşıyor? Biraz bu konuyu bahsedebilir misiniz?
2: Tabii hocam, şimdi yaşlanma doğal bir süreç. Hani bu hayatımızın bir parçası. Bu süreci aslında iyi bilmek gerekiyor. Ona hazırlanmak gerekiyor. Ki bunun da bize çok faydaları var. Yani fiziksel faydalarının dışında da faydaları var. Belki onlardan da bahsedeceğiz. Ana değişiklik nedir diye düşünecek olursak yaşlandığımızda, hücrelerimizin içinde mitokondri dediğimiz bir yapı var. Bu yapı enerji üretiyor. Bu yapı yavaşlıyor. Bazı mitokondriler bazı hücrelerde de sayı olarak azalıyorlar. Yani dolayısıyla kişi yaş alırken yavaş yavaş enerji üretimi de azalıyor. Bu hücreyi etkiliyor. Bizim konuştuğumuz sistemler, kas ve iskelet sistemi, kemikleri daha doğrusu düşünecek olursak, kemiklerde de yapımlar azalıyor. Yıkımlar lehine süreç bir miktar ilerlemeye başlıyor. Ve tamirler de biraz daha az oluyor. Yani genel olarak hani buna dayandırabiliriz. Kemiklerimizden bir takım

0: kayıplar var. Normalde insanda bir döngü var biliyorsunuz, yapım ve yıkım döngüsü. Gençken yapımlar oluyor, kemik yapılıyor, kas yapılıyor, işte dışarıdan besine enerji alınıyor, hep üzerine konuyor ama yaşlılıkta bu süreçler yavaşlıyor, biraz da tersine dönüyor. Daha çok hani beslenmeyle de ve yaşam şekliyle ilişkin olmakla beraber onlara da yine geliriz. Şimdi kadın erkek arasında ana farklılık tam da bu yaşlılık döneminin hani başlangıcı olarak kabul edebilen yaşlarda oluyor. Kadınlarda menopoz önemli bir olay. Kadının işte yumurtalarının tükenmesi, o döngünün bitmesi ve beraberinde östrojen dediğimiz çok önemli bir hormonun vücuttan azalarak çekilmesi. Bu östrojenin kemik yapımını arttırıcı veya daha doğrusu yıkımını engelleyici bir etkisi varken bu etki ortadan kalkıyor. Dolayısıyla özellikle menopoz döneminde ilk bir yıl içinde kadınlarda yıkım hızla gelişebiliyor. Sonrasında bir kararlılık noktasıyla gidiyor. Yani hep aynı hızda yıkılmıyor. O yüzden hani premenopoz dediğimiz menopozdan önceki ölçümler, menopoz sırasındaki yıkımın şekline, hızına vesaire bakmalar önlem almayı kolaylaştırıyor. Buradan hemen herkese o dönemde muhakkak bir kemik ölçümü yaptırıp hekime başvurmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Erkeklerde de testosteron azalıyor biliyorsunuz hormon olarak. Testosteron da kadınlarda nasıl östrojen daha çok kemikle ilgili ise testosteron da biraz kasla ilgili. Erkeklerde de kemik erimeleri de yine oluyor. Fakat kas erimesi biraz daha ön plana çıkıyor diyelim. Daha fazla oluyor kadınlara göre olabiliyor. Yine bu da yaşam şekliyle, beslenmeyle vesaire de tabii bağlantılı. Erkeklerde süreç sinsi ilerliyor. Bu sinsinin altını çiziyorum. Çünkü bazen fark edilmiyor. Hatta kemik erimesi bile fark edilmiyor. Böyle benim başıma gelmiştir. Yani bir hekim hastam vardı. -4.5 dediğimizde onu ölçüyoruz biz. Evet. Kırık riski olabilecek aralıkta o kadar fazla kemik erimesi var. Ve sadece şunu fark etmiş. Uzun palto giyiyordu. Paltomun boyu sürekli yere yaklaşıyor. Ben kestiriyorum vesaire gibi şikayet de buydu. Yani herhangi bir ağrı veya başka fark ettiği bir şey yoktu. Dolayısıyla erkeklerin bu olayın sinsi olarak ilerlediğini bilmesi gerekiyor. Onların da aslında hani bu dönemlerde bir en azından bir kere bir yaptırıp kemik yoğunlukları ne durumda görmeleri, doktorla bunu paylaşmaları iyi olur diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim. Hocam aslında her yaş grubunda fiziksel olarak aktif olmak önemli ama bu bahsettiğiniz kas ve kemik sağlığı açısından, hatta ruh sağlığı açısından, kalp sağlığı açısından sizce yaşlılıkta fiziksel olarak aktif olmak önemli midir?
0: Ya çok önemli. Yani şöyle fiziksel aktivite bazen polikliniklerde hastalarla karşı karşıya geldiğimizde hani fiziksel aktivite önerdiğimizde hani kilom o kadar da fena sayılmaz diyorlar ama biz kilo vermek amaçlı değiliz. Gerçekten de bu sistemi ayakta tutmak için yani biraz şöyle düşünün. Yaş almakla beraber bazı sistemler biraz negatife doğru gidiyorken bunu biraz yavaşlatmak, biraz üzerine bir şeyler ne koyabiliyorsak ona bir bakıyoruz. Kası hedeflemek, kası güçlendirmeyi hedeflemek her zaman daha verimli sonuçlar getiriyor bize. Çünkü kası kaç yaşında olursanız olun doğru bir şekilde güçlendirme egzersizi yaptığınızda güçlendirebiliyorsunuz. Kas ve kemiğe de tabii bir miktar faydası oluyor. Kasları güçlü tutmanın sadece hani kas kitlesi açısından değil, işte ne bileyim dolaşıma faydası var. Özellikle bacak kasları, bacağın arkası aslındaki kaslar ikinci kalp vesaire deniyor. Yani pompalamaya çok yardımcı oluyor. O kaslar yaşalırken mesela zayıflarsa pompalamaya olacak katkısı da olmayacağı için kalbin yükü artacaktır vesaire. Yani buradan düşünecek olursak biraz kalp damar sistemine de katkısı oluyor. Dengeye çok katkısı oluyor. Dengeye katkısı olursa işte düşmeler engelleniyor. Oradan gelebilecek bir takım işte kırıklar gibi riskli durumlardan kaçınılmış oluyor. Dolayısıyla hem kemik yoğunluğunu bir miktar azalmasını engellemek, bir miktar yine güçlendirmek, çünkü güçlendirici egzersizler de var, kasları yine güçlendirmek için biz fiziksel aktiviteyi çok öneriyoruz. Ben hep hastalarıma diyorum ki yaşlılığın bazı tuzakları var. Yaşlılık değil mi? Yaş alırken bazı tuzaklar var. Bunlardan bir tanesi hareketsizlik. Yani bir şey bekle, mesela bana bir şey yapsınlar, bana bir şey getirsinler değil. Yani mümkün olduğunca hareketli olacağız. Mümkün olduğunca ne yapmıyorsa oturuyor.

0: Yapmıyorsak, hiç kollarımızı yukarıya kaldırmıyorsak bu bir sıkıntı. Yani yaptığımız gün içindeki yoğun olarak eklemlerimizi nasıl kullanıyorsak biraz onun tersi yönünde de bazı hareketler yapmamız gerekiyor. Bunu belki daha sonra tekrar açabiliriz. Yani en azından yürüyüş muhakkak yapılması gerekiyor ama bunların da usulleri var. Yani işte usulüne uygun yapılmayan egzersizler de bazen bize bu kişileri yaş alırken hasta olarak getiriyor. Çünkü artık sistemler, eklemler vesaire böyle paldır küldür özensiz yapılacak hareketleri, yoğun yapılacak egzersizleri kaldırmıyor. Usulüne uygun egzersiz yapmak, böyle sakin olmak, eklemlerimizi vesaire böyle ritmik bir şekilde, ahenkli bir şekilde hareket ettirmek her zaman faydalı ve kazandırır bize.
1: Söylediğiniz gibi böyle tedricen artırılmış yürüyüşler, egzersizler gerçekten önemli. Bir anda biraz önce söylediğiniz gibi dengeyle gitmek önemli.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: O zaman Nalan Hocam, yaşlılıkta kas, kemik ve tabii ki eklem sağlığını korumak için hem böyle bir hani egzersiz reçetesi gibi, bu tabii ki kişiden kişiye değişecek ama tabii ki bir fizyoterapistle, bir fizik tedavi uzmanı ile görüşmenin gerekeceği hastalıklar da olur ama genel olarak özetlemek gerekirse ne tarz egzersizleri nasıl yapsın yaşlılarımız sağlıklı aktif bir yaşlanma için, bir de tabii bununla ilişkili olarak gıda kısmına da, beslenme kısmına da değinebilir misiniz?
0: Tabii. Yani şöyle bizim mesela sadece yürümek, hani yürümek de tabii çok güzel. Özellikle yürümek deyince hemen burada tekrar olacak ama önemli olduğu için söyleyeyim. Yani böyle uzun yürüyüşler. Mesela bizim hastalarımız bazen geliyor, bir saat yürüdüm diyor. Peki sen bir saat yürümeye alışık mısın diyorum. İşte bundan sonra bir saat yürümeye karar verdim. Hayır, öyle başlatmıyoruz. Çok azdan başlatıyoruz. Hatta bazen çok hareketsiz kalan kişilere 5 dakika, 10 dakika böyle çok çok az yürütüyoruz. Evde koridorda bile yürüyebilirsiniz. Zamanla üzerine böyle 5, işte 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika vesaire koyarak haftada bir yavaş yavaş arttırmak gerekiyor. Bizim özellikle kas kitlesini geliştirmek ve artı kemik yoğunluğunu da arttırmak için önerdiğimiz egzersizler genellikle dirençli egzersizler dediğimiz egzersizler. Yani şöyle mesela bu şeyler var, lastikler var, renkli lastikler, tereband deniyor, işte pilates lastikleri vesaire deniyor. Onları çekmek bir dirence karşı, işte ne bileyim vücut ağırlığıyla yapılacak mesela yerde şınav yapamaz kişi ama duvara doğru ellerini dayayıp o tarz vücudun ağırlığıyla yapacağı direnç egzersizlerini öneriyoruz. Bunları sayı olarak azdan başlatıyoruz ama yavaş yavaş muhakkak arttırmak lazım. Burada istikrar çok önemli. Yine bunları yaparken, egzersizleri yaparken hani strateji olarak söylüyorum. Beslenme gerçekten de sizin söylediğiniz gibi çok önemli. Hani siz proteini almıyorsunuz yeteri kadar diyelim. Su da içmiyorsunuz. Ondan sonra işte dolaşımla ilgili sıkıntılar var. Enerjiye dönüşecek yapı taşları vücudunda az, beslenmenizde bir takım sıkıntılar var. Çünkü yani bu egzersizlerden alacağınız verim de ona göre az olur. Özellikle egzersizlerden sonra mesela protein alabilir kişi. Biraz bir egzersiz programı yapar. Sonrasında işte yoğurt, yumurta vesaire gibi böyle proteinli bir şey tüketmesinde egzersiz sırasında nasıl hamilelere böyle çok önemli söylüyorsak yaşlılara da yine çok önemli söylüyoruz. Yanınızda muhakkak bir su şişeniz olsun ve böyle susamayı beklemeyin. Az az az az içerek suyunuzdan egzersizinizi öyle yapın. Yine bu dönemde vücutta hafif bir yangın oluyor. Böyle hani iltihap kelimesi biraz mikrobik içinde o mikroplardan falan bağlı bir tanım olduğu için yangı demek daha belki doğru, enflamasyon. Bunları da azaltmak için beslenmemizin içine işte bir miktar böyle sebzeler vesaire koyacağız. Balık koyabiliriz. Balık rafları yutabiliriz. Omega 3 alabiliriz vesaire. Bunlar da yine yani egzersizin de verimini arttıracak, iyi sonuçlar almamıza yardımcı olabilecek stratejiler. Biz genel olarak eklem hareket açıklığı egzersizleri egzersizleri bir kere muhakkak öneriyoruz. Yani mesela her sabah kalktınız, muhakkak boynunuzu, yani selam verir gibi omuzlarınıza bakarak, hafif yukarıya bakarak, lütfen çok arkaya doğru atmayın. Yani herkesin bir miktar kireç

0: soluyor ve arka taraftan işte sinirler, damarlar vesaire bir şeyler geçiyor. Böyle kafanız ani hareketlerle asla hareket ettirmiyorsunuz. Yavaş, ahenkli bir şekilde hafif yukarı bakarak, omuzlarınıza bakarak vesaire boynunuzu. Hatta ben diyorum ki her sabah 7 defa omuzlarınızı arkaya çevirin. Hani bir sayı olsun da odaklanalım diye 7 defa ön tarafa çevirin. Duruş çok önemli. Herkesin yıllar içinde maalesef geliştirdiği bir takım duruşla ilgili problemler oluyor. Omuz başları öne düşüyor, kafa öne geliyor vesaire. Bunları bir miktar ya da karın böyle öne doğru torbalaşıyor. Kadınlarda ve erkeklerde oluyor. Bu da omurgaya binen yükü arttırıyor. Biz omurgaya binen yükü de azaltmak istiyorsak o zaman ne yapıyoruz? Karın kaslarımızı içimize doğru çekerek ama nefesimizi tutmadan lütfen. Çünkü nefes tutmak da ayrı bir sıkıntı. Egzersiz yaparken ve diğer durumlarda nefes almayı gün içinde unuttuğumuz çok oluyor. Bu bizim için önemli bir şey. Her seferinde nefes alıp vermeyi de dikkat ederek karnımızı içimize çektik. Dik durmaya çalışıyoruz. Bu yine akciğerimizi bir miktar açıyor. Kollarımızı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Hafif esniyoruz. Hafif yanlara, yukarıya doğru vesaire. Bunları yaptığımızda bu sistemler en azından olması gerektiği gibi çalışmaya başlar. Sıkışmaz. Bunları yapmaya çalışmak lazım gün içinde. Yürüyüşler yine dedim. Bir de biraz bu noktada egzersiz dozunu ve artı egzersizleri, daha böyle bize özel egzersizleri öğrenmek için bir fizik tedavi uzmanıyla görüşmekte fayda var. Çünkü biz çok önemli, hani dizinde bir problem var, muhakkak spesifik her gün diz egzersizi yapsın istiyoruz ya da kalça egzersizleri ya da işte kor dediğimiz orta bel, karın vesaire egzersizlerini istiyoruz. Bunlara da muhakkak şey yapmak lazım, almak, bunları rutine koymak lazım. Şimdi yaşlılık dönemi şöyle oluyor, insanların bazı alışkanlıkları oluyor. Yaş alırken doğru alışkanlıkları geliştirmeye çalışmak lazım. Bu beslenme anlamında, ne bileyim işte duruş anlamında olabilir, nefesi tutmamak şeklinde olabilir, bir egzersiz programı olabilir. Böyle hastalarım var, yani geliyor mesela, diyor ki ben her sabah yataktan kalkmadan şunları şunları yapıyorum, doğru mu? Gerçekten çok güzel hareketleri var, bazılarını öyle yapma böyle yap vesaire diye düzeltiyoruz. Ama bu yaşlılık dönemi eğer alışkanlık olarak oluşturulmuşsa kişiye çok faydası oluyor. O yüzden hani ilerlerken, yaş alırken doğru alışkanlıkları geliştirmeye çalışmamız lazım. Hani doğru bir beslenme şekli, doğru bir fiziksel aktivite şekli. Asla istemediğimiz şey oturmak. Yani yaşlıyım, kıdemliyim, oturacağım, bana hizmet edilsin. Bu bir tuzak. Bunu unutmayalım. Bir de tabii şu var. Bazı şeylere yaklaşım, yani yaş alırken işte kireçlenme diye Türkçe'de tabir ediyoruz ama biliyorsunuz hani bunun aslı kemik eklem iltihabı şeklinde, yani kıkırdak hasarlarının üzerine bir takım yapılanmalar oluyor. Onlar da tam aslı gibi olmuyor. Bazen işte bir çıkıntılar vesaire, kıkırdak hasarının etrafında gelişen ödemler, şunlar bunlar kişide ağrı yapıyor. Ağrıya ve bu tarz değişikliklere yaklaşımımız da çok önemli. Yani biz bunları eğer bu konuda paniklersek, paniklemek de ve kabullenmemek de ve süreçle ilgili hiç bilgi sahibi olmamak da bunlarla baş edememeyi maalesef getiriyor. Böyle çok panikle değişik değişik yerlere başvuruyor insanlar, değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar vesaire. Önce bir sükunetle olayı karşılayıp ne olduğunu anlamaya çalışmak lazım. Mesela bu çok faydalı bir program. Sonuçta bu tarz şeylerle, hani bu süreçte nelerle karşılaşabiliriz? Hepsinin bir karşılığı var. Ağrı bir miktar olabilir kişilerde. Bu nereye kadar tedavi edilir? Nereye kadar buna uyumla azaltılabilir? Bunu hekime de danışarak yine bir strateji oluşturarak ilerlemek gerekiyor. Eğer kişi sürekli bu tarz ufak tefek ya da bazen de büyük oluyor ağrılarda ve belirtilerde korkup paniklerse, bu sefer de şöyle oluyor: ağrı da farklı bir şey, yani ağrı algılaması bir tek hasarla doğru orantılı değil. Yani bu da çok bizim başımıza geliyor. Korkuyor, ben öyle mi oldum, böyle mi oldum, başıma şu mu geldi, şuradan felçimi geçireceğim, yürüyemeyeceğim vesaire. Bu sefer beyin bu paniklediği ve korktuğu şeyleri sanki olmuş gibi algılayıp ağrının üzerine koyuyor. Yani ağrı birken daha da fazla artıyor, artıyor. Bir kere bu kişileri biraz sakinleştirmek, olayı iyi açıklamak
1: Evet.
0: gerekiyor. Burada da yine Bize de hekimlere de çok iş düşüyor hocam. Buyurun.

0: sözünüzü kestim.
1: Yok estağfurullah hocam. Çok teşekkür ediyorum Nalan hocam. Gerçekten çok önemli noktalara temas ettiniz. Ben sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak sağlıklı bir kasa sahip olmak, yaşlanırken sağlıklı kemik yapısına, eklem yapısına sahip olmak için zaten çok daha önceden aktif bir hayat yaşıyor olmak ya da düzenli fiziksel aktivite, fiziksel egzersiz yapıyor olmayı anlıyorum. Ama şu da var, hani bazen öyle oluyor ki tamam demek ki önceden başlayacaktık, başlamamışım kalsın, o da değil. Yaş kaç olursa olsun, hangi hastalıklarla bir yandan mücadele ediliyor olursa olsun, bir yandan bununla ilgili başka aktiviteleri de planlamak gerekiyor. Ama hastalıklar eklendiği zaman sanırım bir fizik tedavi uzmanıyla görüşüp kas ve kemik sağlığını zora sokacak herhangi bir tıbbi durum var mı önce kontrol edip ona göre belki egzersizler önerilebilir. Ama sağlıklı bir yaşlı söylediğiniz gibi hem zaten öncesinde de aktif olmalı fakat sonrasında da bu aktivitesini bırakmamalı ben anladım. Ayrıca nefesle ilgili söyledikleriniz de çok önemliydi. Ben de bir şöyle bir güzel bir nefes aldım siz ondan bahsedince. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Son söylemek istediğiniz varsa saygıdeğer hocam onları alalım.
0: Hocam şöyle ben bir an son olarak özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yani hani bir kavram var ya biraz insanların gündeminde şimdi anti-aging, yaşlanma karşıtı. İşte şu ilaç, şu şey yiyecek, anti-aging vesaire böyle insanların kafası da böyle formatlanıyor. Buradan baktığımızda yaşlılık böyle bir sorun yani şu modern dünyada bir sorun, bir hastalık gibi algılanıyor. Bu da işte biraz önce söylediğim korkuları getiriyor ve kişi başıma gelen bazı yaşlanma sürecinde olan şeyleri de kabullenemediği için bunlara doğru karşılıklar da veremiyor. Şimdi yaşlanma sanatı ya da başarılı yaşlanma diye başka bir yaklaşım var. Bence biraz burasından olaya bakmamız gerekiyor. Yani bu yaş alırken ki dönemlerde yaşlılık hatta döneminde çok güzel kazanımlar da var. Bunları da algılayabilmek gerekiyor. Yani insanda böyle daha güzel, daha derin bir sükunet oluyor. Daha bazı hazlar azalmış oluyor. Bazı şeylerin kıymetini daha çok biliyor. Evet. Bazı duyguların, bazı paylaşımların vesaire. Böyle geçmişi daha güzel tefekkür edebiliyor. Gelecekle ilgili çıkarımları daha güzel yapabiliyor. Çünkü hani olumsuz böyle karıştırıcı faktörler aradan çekilince böyle olan kişilerde hocam daha böyle olumlu bir bakış açısı oluyor. Kişi hatta bu panik ve sinirlilik haline bir depresyon, yazlık vesaire mutsuzluk haline bırakıp da bunun tadını çıkarmaya başladığında bir de gevşiyor. Bu gevşemesi de bizim fizik tedavi uzmanları için o kadar olumlu bir şey ki yani kaslar kasıldığında dolaşımı bozuluyor, kısalıyor, duruşu bozuyor vesaire. Tam tersine düşünün. Böyle siz barışıksınız kendinizle, vücudunuzdaki olan değişikliklerle, zamanla gevşediniz, olgunlaştınız, çevrenize bir kere çok fazla katkınız olur. Yani mentor gibi bu insanlar böyle hani gidip danışılabilecek insanlar oluyorlar. Bakış açıları çok genişliyor, çok güzel oluyor. Yaşlı kişileri bu anlamda yani eğer kişi bu şekilde yaklaşmışsa da çok güzel değerlendirmek lazım. Yani hani onlardan çok şey de öğrenebiliyoruz gerçekten de. Bir de yaşlı olan ya da yaşlanmakta olan kişilerin çevresindeki insanlar için bir şey söylemek istiyorum. Yaşlılık da insanların da duygusal ihtiyaçları oluyor. Özellikle benim altını çizmeye çalıştığım şey temas da çok insanlarda biliyorsunuz hormonları işte prolaktini vesaire gibi böyle vücutta ya da diğer dopamine şunu bunu arttırıyor. Yani iyilik getiren hormonları. Yaşlılarımıza böyle çok sıkmadan tabii ki kaburgalarını kırmayalım. Ve sarılalım ne bileyim elini öpelim şu bu yani onların gözünün içine bakalım konuşurken bir şey soralım gündemde tutalım yok saymayalım. Bir şey yani sorulduğunda, danışıldığında toplumun içinde var olduklarını hissettirdiğinizde emin olun ağrıları da dahil olmak üzere birçok konuda bu yaşadıkları olumsuzluklar azalacak ve daha verimli insanlar olacak. Yaşlanan kişiler de

0: biraz daha çevremize, topluma katkıda bulunalım. Yani hayatın anlamı bu. Her anlamda, düşünsel olarak olabilir, ne bileyim fiziksel olarak olabilir. Bu da mutluluk getiriyor. Sosyal ilişkilerimizi ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz, siz de çok iyi biliyorsunuz hocam, bu konuda çalışıyorsunuz. Yani sosyal ilişkileri iyi olanlarda süreçler çok daha kolay, çok daha kaliteli geçiyor. Çevremizdeki arkadaşlarımızla, ailemizle hep beraber biraz bedenimize dikkat ederek, beslenmemize dikkat ederek bu süreçleri güzel bir şekilde olgunlukla ve sükunetle geçirmeye çalışalım inşallah diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok güzel bir program, verimli, keyifli benim açımdan da oldu. Umarım katkısı da çok olur.
0: İnşallah.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı günler dilerim.
0: Hayırlı günler hocam.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif

0: Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba etmemiz lazım. Yani sözlerine, tavsiyelerine, emirlerine, sünnetine Müslümanlar olarak uymamız lazım. Kurtuluşumuz burada. Müslüman ülkeler ama birleşemiyorlar. Ama birbirleriyle birleşememekten öteye ihtilaf halinde, kavga halinde, bazen savaş halinde oluyorlar. Tabii Müslümanın Müslümana silah çekmesi asla olmaz. Efendim, Müslüman Müslümanın her yönden yardımcısı olacak, destekçisi olacak. Efendim, yardımına koşacak. Efendim, ihtiyaçlarını giderecek. Böyle bir şey görülmüyor. Neden? Çünkü Müslümanlar gerçek Müslümanlıktan uzak. Hakiki Müslümanlıktan uzak bir şekilde yaşıyorlar. Ve efendim bir sürü şeylerle, yalan yanlış fikirlerle avunuyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seven, Peygamber Efendimiz'i tabii sevecek. Çünkü dinin esası o. Ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz. Namazda oturduğumuz zaman tahiyyatı okuyoruz, teşehhütte. Efendim, o kadar ibadetlerimizin içinde, o kadar bizim için önemli, seviyoruz. Tabii severiz, elbette severiz, tanıyan mutlaka sever. Çünkü her huyu en güzel, her hali en güzel. Soyu güzel, huyu güzel, hali güzel, sözü güzel, tavsiyesi güzel, her şeyi güzel. Her şeyi inceledikçe göreceksiniz. En çok okuyacağınız kitaplar Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri olmalı. Okudukça anlayacaksınız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden Allah'ın en sevgili kuluymuş, onu göreceksiniz. Bir de sanıyorum ki kendinizin Müslümanlığının asıl Müslümanlıktan ne kadar farklı olduğunu hayretle göreceksiniz. Ne yapmak lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini öğrenmek lazım ve hayatını tanımak lazım. En başta okuyacağı, bitireceği kitaplar kütüphanesinde bunlar olmalı.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz.

0: Akra.
1: Akra.
0: Ayetlerle Cumartesi günü duaları.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
0: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
1: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

0: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
1: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
0: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Habibim,

0: Koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
1: İstagfir lehum evla testagfir lehum in testagfir lehum seb'ine merraten felen yagfirallahu lehum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: Habibim, sen münafıklar için ister af dile ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
1: وَاَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا

0: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
0: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
1: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Yoksa siz, bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: İnnemel mu'minun ellezine amenu billahi ve rasulihi ve

0: الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
1: داود dedi ki, kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما

0: الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: Fasbir inne va'dallahi hakku ve estağfir li zenbike ve sebbih bihamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike ve lil mu'minine vel mu'minat. Vallahu ya'lemu mutakallabakum ve methvâkum.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: Huvel evvel vel ahir ve'z zahir ve'l batin ve huve bi kulli şey'in alim.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا

0: آمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: İnne rabbeke ya'lemu enneke tequmu adna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve ta'ifetun minellezine ma'ak. Wallahu yuqaddiru leyle ven nehâr. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak, kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girer.

ederken gördüğünde Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o daima tövbeleri kabul edendir.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: bir dua, bir yuva, bir gelecek programı başlıyor.
1: Yeni bir bölümle daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda evliliklerde eşlerin birbirine alan açması ve önemini konuşacağız. Stüdyo konuğumuzda çocuk gelişim eğitimi uzmanı ve uzman aile danışmanı Hülya Gümüştepe. Hülya Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Evet, bugün sizinle evliliklerde eşler arası alan açma ve neden önemli bu konuyu konuşalım istiyoruz. Özellikle kişisel sınırlara saygı göstermek ve kişisel sınırların korunması ya da İhlali evlilikleri nasıl etkiliyor? Evet. Bunları inşallah programımız boyunca detaylandıralım sizinle ama dilerseniz öncelikle ülkemizde evlilikler kadın ve erkek tarafından evlenildiği zaman nasıl algılanıyor? Birbirlerinden beklentileri ne oluyor? Hem kadın hem de erkek gözüyle bizim için değerlendirirsiniz. Nedir istedikleri ve beklentileri?
2: Tabii. Yani öncelikle hani tarih boyunca insanlar evlendiler. Yani evlilik çok çok eski bir kurum aslında. Bunu evlenme niyetleri nedir? Hani sağlıklı bir birey olmak için, nesillerini çoğaltmak için bir araya gelen çiftler. Ve evlendiğinde eşlerin birbirinden beklentileri çok önemli. İşte az önce söylediğiniz gibi kadın ne bekler, erkek ne bekler. Evet. Bu evliliğimizin temel sebepleri olmalı. Öncelikle duygusal ve yakın bir iletişimde bulunmak kişinin temel ihtiyaçlarından.
1: Her ikisinin içinde.
2: Hani Maslow'un hiyerarşik piramidine baktığınızda en temel ihtiyaçların içerisindedir cinsellik ve kadın erkek ilişkisi. Dolayısıyla dinimizin de emrettiği gibi hani bunu helal yoldan da gerçekleştirmenin temel noktasıdır evlilik. Ve yalnızlık aslında insan için çok toksik bir ilişki. O yüzden beraber olmak, çift olmak kişiyi daha sağlıklı, daha sevecen ve daha da uzun ömürlü yaptığı birçok araştırmalarda görülüyor.
1: Bu gerçekten kesindir. Değil mi? Bu araştırmalar doğrudur yani.
2: Tabii,
1: bu hep uyarız hani acaba mı?
2: Waldinger diye bir bilim adamı yapıyor. 75 yıl kadar izliyor aileleri.
1: Bekar ve çiftleri.
2: Evet evlileri. Evli çiftleri izliyor. Ve bunların çok önemli tespitleri de var. Mesela bir tespitlerinden bir tanesi burası çok önemli. Vagus sinirinde hani son zamanlarda çok konuşulur. Onu da tetiklemesi açısından çok önemli. Yani bir elektrik şok verildiğinde bireylerden herhangi birisine onun eşi eğer elini tutarsa daha az acı hissettiği keşfediliyor. Yalnızken daha fazla acı ve daha fazla ağrı hissediyor. Fakat eşi onun elini tutarsa daha az acı hissediyor. Bu çok önemli. Aynen anne çocuk arasındaki ilişki gibi. Hani çocuk yine olurken anne kucağındaysa çocuk daha az ağlar. Yani yalnızken daha çok ağlar veya susar. O yüzden eşlerin de yapılan araştırmalarda bunlar çıkıyor. Ve evli eşlerin özellikle sağlıklı iletişim içerisindeki evli eşlerin daha uzun ömürlü oldukları. Uzun ömürlü. Kalp yetmezliği konusunda daha fazla olumlu yönde geliştirdiklerini falan. Birçok tespitleri var yani. Hani sağlıklı evliliğin kişiye olumlu etkileri çok
1: evet,
2: fazla.
1: Dediğiniz gibi altını çizmekte fayda var ama sağlıklı evlilik.
2: Kesinlikle sağlıklı evlilik. Yani her ikisinin de birbirini kabul ettiği, birbirini onayladığı, karşılıklı sevgi alışverişinin, alma verme dengesinin oluştuğu,
1: sınırların korunduğu,
2: duyguların kabul edildiği, anlaşıldığını ve anlatıldığında karşında anladığını hissettiği bir evlilikte kişiler sağlıklı bir iletişim içerisindedir. Elbette problemler olacaktır. Fakat önemli olan burada hani en çok mesela gelen çiftlerde de en çok onu görüyorum, birbirlerine alan tanımıyorlar. Yani çok işgalci çiftler oluyor. Nasıl oluyor? Özellikle de mesela genç evlilerde şu ara daha çok görüşüyorum. Mesela daha çok başvuranlar sanki böyle genç çiftlermiş gibi geliyor. Neden? Çünkü çok fazla ailelerin içerisinde özgür yetiştirilen çocuklar evlilikte tamamen kısıtlandıklarını düşünüyorlar. Özellikle de kadın eşler, yani hemcinslerim belki burada anneler eri oturalım doğru konuşalım gibi gerçekten bir yerde erkeğin elini kolunu bağlayacak şekilde getiriyorlar. Nasıl? Hani bana mesaj at, merhaba de, hani sürekli mesajla, sürekli ilgilen benimle, eve geldiğinde bana hep yardım et, çocuğun bakımında yardım et. Hani şöyle söyleyeyim, her türlü işi hep beraber yapmak istiyorlar. Hani rollerde bir ayrışma olmuyor. Aynı anda her şeyi beraber, hani böyle yapışık ikiz gibi dolaşalım istiyorlar.
1: Erkekse tam tersi mi? Onun beklentisi
2: tabii, erkek de hani evlendiğinde daha özgür olacağını düşünüyor. Hani hep anne babadan izin alarak dışarı çıkmış. İşte ne bileyim anne babayı memnun etmek için uğraşmış. Etmiştir ki evlenince daha rahat edeceğim. Hani anlaşılacağım. Sevdiğim de birisi, işte evlendiğim, hani daha özgür olacağım. Bu sefer hocam kısıtlandım, kafeste gibiyim diyor mesela geldiğinde. Yani arkadaşlarımla bir maça gidemiyorum, bir oyuna gidemiyorum. Hani yalnız başıma bir şey yapamıyorum. Eve gelip yalnız bir dizi bile izleyemiyorum. Ya da işte eve geldiğinde bir kitap okuyamıyorum. Mutlaka onunla bir şeyler yapmam istiyor.
1: Bunu diyorlar. Daha çok hanımlar, hemcinslerimizin fazla talep ediyor.
2: Yani kadınlar daha
1: alanı
2: böyle şeyler.
1: Alanı ihlal etmeyi istiyorlar.
2: Alanı biraz daha aynen ihlal ediyorlar. Erkekler de zaten bizim hani aile yapımız gereği çok fazla böyle duygusallıktan anlamadan biraz büyüyorlar maalesef. O yüzden karşılıklı böyle bir anlaşılamamaz durumunda çok fazla gelen çift var son zamanlarda.
1: Bunları evlilik öncesi konuşmak peki daha doğru olur mu?
2: %100 daha doğru
1: yani
2: olur.
1: Yani burada peki bu alan ihlali ve sınırların ihlali sonrasında yaşanan sıkıntıları hiç başta konuşan çiftler var mı? Onu sormak isterim size.
2: Ya mutlaka olmalı fakat çok az. Ya da şöyle söyleyeyim. Zaten düşünürsek aslında nişanlılığın gereği hani nedir? Daha çok hani her gün bir arada değilsindir. İşte daha özel zamanlarda berabersindir.
1: Ve
2: kısıtlı
1: tanıma
2: zamanlardır.
1: Sürecidir değil
2: tabii. Birbirini
1: az
2: tanıma sürecidir. Fakat birbirimize endeksli kaldığımız saatlerdir. Hani yemekte göz göze konuşuruz, sohbet ederiz. İşte bir yere gittiğimizde hani birbirimize hep beraber. Yani daha onüre olduğumuz bir yerdir
1: daha
2: nişanlılık.
1: Kaliteli vakit.
2: Kaliteli vakittir. Evet. Aynen öyle. Evet. Kaliteli vakittir.
1: Ama evlenince her an her saniye böyle olmuyor bilmek lazım galiba.
2: İşte bunu kabul etmek
1: biz
2: lazım.
1: Hanımlar bunu mu kabullenemiyoruz
2: tabii, tabii.
1: Hocam?
2: Tabii tabii. Diyor ki hocam önceden beni hep arıyordu diyor. Şimdi aramıyor. İşte her gün bana diyor günaydın mesajı atardı. Şimdi atmıyor. Beraber uyanıyorsunuz diyorum. Yani beraber uyandığınızda öpün ve hayırlı sabahlar deyin. Yani tekrar yine niye işe gittiğinde de bana mesaj atsın diyor mesela. Hani evlendiğinde işler çok değişiyor.
1: İşte bunu
2: şimdi nişanlılık
1: lazım
2: kesinlikle.
1: Yani.
2: Sanıyoruz ki hani nişanlılık dönemindeki birbirimize ihtimam evlendik artık bitti. Yok. Aslında hayatınızın sonuna kadar devam etmeli. Evliliğinizi daha dinç, daha diri, daha aktif tutar. Yani kapıdan karşıladığınızda hani hoş geldiniz.
1: O hatta, verdiğiniz o enerji.
2: Tabii tabii verdiğiniz enerji. İşte mesela bazen şeydir hatta büyük sohbetlerde de çok güzel geçer. Hani evinizin neşesi geldi diye eve girmek var. Bir de böyle somurtuk bir şekilde yorgun argın eve girmek var. Yani erkek çiftinde hani eve giriş şekli kadın güler çiftinde yüzü, karşılaması, güler yüzlü tabii. Karşılaması çok çok önemli. Ve evlilikte şunu bilmek gerekir ki evet ben yine kendim olarak varım ama aynı zamanda da bir eşim var. Yani erkek olsun kadın olsun. Yani evlilikte hani benleri kaybetmeden biz oluyoruz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet biz olmak çok önemli fakat benleri de kaybetmemek. Yani ben yalnız kalabilmeliyim istediğimde de evliliğimde.
1: Onu konuşalım mı? Temelinde bu ne yatıyor? Özellikle hanımlar böyle daha fazla dediniz. sınırların korunmadığı, daha çok iç içe girilmiş bir şey. Bizle yürüyelim istiyorlar evlilikleri ama... Orada sıkıntı nedir? Neden o beni korumak istemiyoruz? Yani ben korunduğu zaman biz tehlikede olur mu diye düşünüyoruz.
2: Tabii biz tehlikede olur ve ikinci plana düşme korkumuz. Terk edilme korkumuz. Hani
1: yine belki çocuklar
2: çocukluktan
1: gidiyor.
2: Çocukluktan reddedilme korkumuz. Ya. Hani annem uzaklaştı acaba geri dönecek mi kaygısı var ya. Orada da eşim gitti geri gelecek mi kaygısı var. Yani ve hani o ağlayarak tutturan çocuklar falan vardı ya iletişiminde. İşte burada da hani hep bana endeksli olsun bir ebeveyn arayışı. İçinde olan çocuk bana endeksli bir eşim olsun istiyor.
1: İşte yine dönüp dolaşıyoruz. O hanımefendi ya da o beyefendinin çocukluk çağında yaşadığı anne baba tutum ve davranışlarının yanlışları ileride evliliğine yansıyor.
2: Kesinlikle yansıyor.
1: Güvensiz birey.
2: Güvensiz birey ya da çok aşırı bağımlı
1: aşırı
2: birey.
1: Bağımlı
2: mesela
1: birey.
2: Son zamanlarda gördüğüm en hani tespitlerimden bir tanesi de erkeklerde gerçekten ya çok bağımsızlık var ya da tamamen anneye bağımlılık.

0: var. Yani günde 30 kere arayabiliyor annesini.
1: Eşe de bağımlılık
0: tabii,
1: yok.
0: Tabii tabii. Eşe de bağlanıyor bakın aynı şekilde. Eşe de bağlanıyor. Anneye
1: ya,
0: çok bağlı olan.
1: Aşırı bağımlı ya anneye aşırı bağımlı ya özgürlüğüne
0: evet,
1: aşırı
0: evet,
1: düşkün.
0: Evet evet. Orada bir bağımlılık dengesi var. Mesela biz bazen şeyi söyleriz yani nişanlık döneminde anneyle iletişimine bakın her iki çifte de. Çünkü anneyle iletişimi, aileyle iletişimi nasılsa sizinle de öyle, ileride öyle olacak. Evet. Onunla nasıl konuşuyor? Hangi ses tonuyla konuşuyor? Problemlerle
1: nasıl
0: karşılaştıklarını nasıl çözüyor?
1: Evet.
0: Ayrılırken ne yapıyor? Kavuşurken ne yapıyor? Bunlar o kadar önemli ki çünkü sizi de öyle karşılayacak ya da uğurlayacak. Ve sizinle bir problem yaşadığında aynı şekilde aynı ses tonundan o problemi çözecek. O yüzden evliliklerde hani o ailelerin evliliği de çok çok önemli. Denklik dediği de bu zaten. Hani aileler denk olsun dedikleri şey de bu olsa gerek. Yani orada hani ahlaki yapımız, ben hatta bazen şöyle aynı sofraya oturabiliyorsak, hani aynı kültürden veya da o kültürü kucaklayabiliyorsak, hoşgörüyle karşılayabiliyorsak işte evliliği de öyle karşılayabiliyoruz. Yani baştan ben kiminle evlendiğimi unutmamak lazım. Bazen çiftlere ben söylerim, niye evlendin eşinle? İyi
1: cevap,
0: birisi olduğu için.
1: Cevap verilemiyor mu daha
0: tabii,
1: fazla
0: tabii,
1: detaylı?
0: Çok fazla verilemiyor. Hani şu an kızgın değil mi mesela? Hı-hı. Tamam, çok kızdınız eşinize. Peki bu eşinizin artıları neler? Mesela bunu çoğu kimse iyi biriydi diyor. Peki eşiniz şimdi kötü biri mi? Yok, hala iyi. Ama ne oldu? Bakın, iletişim kopukluluğunun o var. Evet, anlaşılamamak var. Ama hemen acaba boşansam mı düşünen çiftler var artık. Hmm. Hani önceden böyle biraz daha iletişime açıklardı. İlişkiyi nasıl kurtarabiliriz? İşte aile büyükleri gelsin, istişare etsin ya da bir anlaşmazlığımız, bir küslüğümüz varsa hani
1: daha
0: biraz daha
1: mücadele
0: aynen,
1: et. Kaç
0: hani evliliği
1: yani
0: kurtaralım modundayken evet, şu an evliliği hemen nasıl terk edebilirim moduna
1: bunun
0: geçiyorlar.
1: Bunun nedeni ne? Bunu pompalayan bu seküler dünya düzeninde ya da aşırı tüketim toplumu oluşumuz bilmiyorum. Medya bizi ne etkiliyor?
0: Tam da bu tüketim toplumu. Yani onu da tüketiyoruz. Aileyi tüketiyoruz çünkü.
1: En ufak bir sorunda ya bu adamla olmayacak, bu kadınla hanımefendiyle olmayacak,
0: aynen,
1: ben boşanayım.
0: Tabii tabii, boşanayım.
1: Kalıp mücadele edip kalıp orada kendimizin bir başka yönünü görüp bir başka yönünü ehlileştirmek.
0: Tabii.
1: Kendimizi orada terbiye edip törpülemeyi tercih ediyoruz.
0: Aynen.
1: İşin kolayına mı
0: kaçıyoruz? Travmada kalmayı seçiyoruz yani. Evet. Travmadan kurtulmayı değil, travmada kalmayı,
1: kalmayı seçiyoruz.
0: Çünkü evet, problemlerden hani kaç kurtul savaş var.
1: Evet. Biz ilkel beyindir bu.
0: Aynen, ilkel evet, beyinle hareket ediyoruz. Hani hep söylüyoruz o evet, aşırı stres anında frontal lob devreden çıkıyor. İşte biz orada dur, nefes al, karar ver demek durumundayız. Dur, nefes al, ondan sonra karar ver. Mesela sinirliyken asla karar vermemek çok önemli. Yani eşe şunu söylemeliyiz. Şu an gerçekten çok kızgınım. Biraz ara verelim. 20 dakika sonra konuşalım. Ya
1: çok
0: da ben
1: güzel,
0: bir gideyim yürüyüş yapayım geleyim, ondan sonra konuşalım. Ya da ben yan odada kahve içeceğim, ondan sonra konuşalım. Yani sinirliyken, bir çift sinirliyken diğerinin de laf söylemesi ya da o sinire karşı sinirlilikle cevap vermesi işte orada ne yapıyor? Bakın kavgayı getiriyor. Düğümleniyor bu sefer ve küslükler başlıyor, anlaşılmazlıklar başlıyor.
1: Yargılar devreye giriyor.
0: Yargılar devreye
1: maalesef
0: gidiyor. Özellikle işte az önce dediğiniz gibi sınırlarımızı iyi korumak, evliliğimizi korumaktır.
2: Mutlu yuva, huzurlu toplum. Bir dua, bir yuva, bir gelecek.
1: Ben sınırlarımı nasıl koruyabilirim? Ve karşı tarafa da bu sınırları koruması gerektiğini, sınırları aşmaması.
0: Evet.
1: Aşmaması belki çok hoş bir söz gibi gözükmüyor
0: evet,
1: ama sınırları ihlal etmemesi gerektiğini nasıl yumuşak bir tondan kendisine hissettirebilirim?
0: Öncelikle şunu bilmek lazım. Sigorta attıran sözcüklerinizi bulun derim ben mesela evlilikte. Yani eşim ne söylediğimde onun sigortası atıyor. Hani şey deriz ya, elektrik kopuyor orada ve sinirleniyor. Mesela bazı çiftler aileleri hakkında, bazı çiftler değil genellikle. Hani senin abin böyleydi, senin annen böyleydi, işte baban
1: kırmızı
0: böyleydi.
1: Kırmızı çizgileri
0: gibi
1: diyorsunuz
0: aynen,
1: aile.
0: Eleştirel yaklaşım hiçbir zaman doğru değil. Kendisine, davranışlarına ve ailesine karşı. Yani kişiyi olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Çünkü ben evlenirken de yine öyle bir kimseyle evlendim. Hani anne ya da babasını düzelteceğim diye evlenmedim.
1: Ki bundan da biz mesul de
0: mesul
1: değiliz.
0: De değiliz.
1: Evet.
0: Fakat bazen hani o kadar orada alan işgal ediliyor ki yani annesiyle şu kadar zaman görüşsün diyor. Ve ya da işte erkek şeyi ayırt edemiyor. Annesiyle artık hani belli bir sınırı korumalı ve birincil önceliğinin eşi ya da çocukları olduğunu unutuyor. Bakın bu da çok önemli.

0: Kök aileyle bağını
1: kesmiyor. Kök aileyle bağımız sağlıklı bir şekilde ilerlemeli.
0: İlerlemeli, evet.
1: Şimdi bizim Türk toplumumuzda nasıl bir şey var? Sağlıklı güle güle hoşça kal dediğimiz bir durum vardır. Bunu daha öncelerde de anlatmış olabiliriz. Yani önemli olan evden çıkarken hani o göbek kordonunu kestiğimizde bebeği ayırırız ama yine kucağımıza alabilme özgürlüğümüz vardır ya. İşte evlendiğinde de o göbeğin kordonu kesmemiz gerekiyor. Yani artık senin kordonun kesildi. Evin ayrı bir ev ama biz senin hep yanındayız. Yine o sevgi bağımız devam ediyor. Fakat senin önceliğin artık o bir sonraki evin, eşin ve çocukları.
0: Bunu daha çok, bu ihlali daha çok beyler mi yapıyor diyorsunuz?
1: Biraz yani karışıyor tabii. Evet. Bunu şey yapamayız. Hani genelleyemeyiz.
0: Hani gözlemlediğiniz size
1: ama
0: gelen.
1: Ama genelde benim hani gördüğüm çiftlerde özellikle biraz daha böyle. Yani
0: daha
1: büyük aileden kopamayan erkek evlat var.
0: Ediyor.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ve evlenirken de o büyük aileye olan bağımlılığını seven genç kız evlendiğinde aileye olan bağımlılığından dert yanıyor. İşte
0: bunun sebebi
1: burada.
0: Bunun sebebi nedir?
1: Bunun sebebi ne? İşte erkeği o konuda dediğiniz gibi evlenmeden önce hazırlamamak. Hmm. Yani senin ailen çok kıymetli, benim için özel ve senin için de özel. Artık hani önceliğim ben olacağım ve annenin babanın da oğluna ya da kızına söyleyeceği söz bu. Biz anne baba olarak her zaman yanındayız ama artık senin önceliğin kendi ailen. Oradan sorumlusun. Eşin ve çocukların daha birinci planda. Yani her gün arayıp da işte sen niye beni aramadın deyip hani trip atmamak yerindeyim. Çünkü anne öyle diyor. Aramadı beni diyor. Evlendi, aramadı beni. Kız ya da erkek annesi fark etmiyor.
0: Değişti bu.
1: Hanım köylü, bey köylü oldu falan diyorlar.
0: Evet.
1: Önemli olan işte hani orada ilişkilerin düzeyini belirleyebilmek. Yani ben şey diyorum mesela mutlaka şeyleriniz olsun, ailelerinize verdiğiniz zamanlar olsun. Beraber yemekler yiyin. Beraber toplanın ama beraber çiftler de baş başa kalabilin. Bu çok çok önemli. Yani burada tekrar yine toparlayacak olursak, eşler aynı evin içerisine girdikten sonra evlilikte sınırlarını da net belli etmeli.
0: Ya nasıl konuşmalı, ne demeliler?
1: Aynen. Yani şöyle, hayatım benim bugün arkadaşlarımla buluşmam gerekiyor. İşte sen ne yaparsın? Hani bu zaman diliminde ben arkadaşlarımla olacağım. Sen ne yapmak istersin? Hani işte evde mi kalmak istersin, dışarıya mı gitmek istersin? Aynen, kendisi de dışarı çıkabilmeli. Eş de dışarı çıkabilmeli. Ya da hani çocukların bakımıyla alakalı. Mesela değil mi? Bazen hep anneye kalıyor çocuk. Yani eş şunu söyleyebilmeli. Hayatım sen her gün çocuklarla berabersin. Cumartesi ben bir saat çocukları alayım, ya maça gideyim ya tiyatroya gideyim. Sen de arkadaşlarınla buluş. Hani alan açmak diyoruz ya, bu çok önemli. Burada aynı zamanda da duygularımızı anlamak. Ya eşim çok yıpranıyor. Gerçekten sabahtan akşama kadar evde ya da çalışıyorsa da, değil mi? Hani şu an çoğunlukta da tabii eşler çalışıyor. Çocukların hem bakımıyla hem evin işiyle gerçekten anne çok yorulabiliyor. Babanın da burayı görüyor olması lazım. Anne de baba eve geldiğinde sık boğaz etmeden biraz onun nefes almasına izin verip ondan sonra ihtiyaç ve isteklerini anlatmak. Hani önce sofrayla beraber karşılamak onu. Daha sonra ilgi ihtiyaçlarını dile getirmek. Çocukların yardım bakımında mı ihtiyacı var? Evin işlerinde mi yardıma ihtiyacı var? Onları uygun bir dille anlatmak. Bu çok önemli. Ve senin de gidebilme, ayrı olma ihtiyacın var. Yalnız kalma ihtiyacın var.
0: Sosyalleşme ihtiyacın var.
1: Bu çok önemli. Mesela en büyük dert arkadaşlarıyla maça gidiyor. Bugün maça gidiyor hocam. Yarın başka bir şeye gidiyor. Bu sefer erkeğe de hani hakikaten sınırlar belli olmayınca ne yapıyor? Her akşam maça gitmeye çalışıyor. Ya bir gün maç oynuyor, bir gün maçı izliyor. Yani
0: o yüzden tefrit. Orada da aslında bir denge olması lazım.
1: Denge, işte sınırların net olması.
0: Evet.
1: Yani
0: hiç
1: ben salı günü gidiyorum.
0: Günde...
1: Aynen. Salı günü halı sahaya gidiyorum.
0: Evet.
1: İşte ne bileyim, pazar günü ailemle kahvaltı yapıyoruz ama diğer akşamlar işte oturup beraber sohbet ediyoruz. Bir kere her şeyden önemli evliliklerde, özellikle de başlarda, hani sona doğru biraz daha çocuklar büyüyor, hani belki biraz düzen bozuluyor ama en başlarda en önemli olan sofra birlikteliği, sayfa birlikteliği, seccade birlikteliği, bunlar çok önemli, sohbet birlikteliği. Yani beraber birbirimizin gözüne bakarak, yanında durarak, az önce dedik ya, bakın dokunmak ne kadar hani ağrıyı, acıyı
0: evet,
1: azaltıyor.
0: Evet.
1: İşte dokunmak aynı zamanda da sevgiyi de ne yapıyor? Aktifleştiriyor.
0: Çoğaltır.
1: Tabii çoğaltıyor. Biz mesela çok çok ödev veririm ben genelde. Yani her gün bir 5 dakika, hatta şey diyeyim, hiç yapamıyorsanız 6 saniye. El ele durun, göz göze bakın birbirinize. Sadece bakın. Ne hiçbir güzel şey söylemeyin.
0: Aslında evet, bu sözsüz iletişim bütün sözlü iletişime bedel, biliyor musunuz?
1: Kesinlikle. Yani
0: o 6 saniye, aynen, 60 dakika, 60 ay, 60 yıl satın alır size.
1: Tabii. Aslında. Mesela evden, hani işten geliyor değil mi bey? Ya da hanım, hani ikisi önce sonra geliyorsa biraz o dengeler de karıştı biliyorsunuz. Evet, evet. Ama normal hani ritüel olan işte nedir? Erkeğin gelmesi, evet, kadının karşı. Ve gelirken de hani evet, dediğim gibi beyin evin neşesinin geldiğini hissettirmesi.
0: O sözünüzü hiç unutmayacağım. Evet. Çevremdeki bütün evli arkadaşlarıma,
1: ne demek,
0: dostlarıma
1: benim
0: bu sözü.
1: Benim de sözlerimiz zaten bunlar.
0: İleteceğim. Evinizin neşesi geldi,
1: aynen,
0: diyerek.
1: Aynen. Evimizin neşesi geldi.
0: Diyerek, sıkıntılı tabii. Bir suratla, asık suratla
1: ve
0: değil de.
1: Ve anne de hani evimin erkeği geldi, paşam geldi, babanız geldi, çocuklar. Hani o sevinci, o coşkuyu hissettirmeli.
0: Yani yine mi geldi bu adam, yine mi geldi babamız diyeceğinize. Ne kadar güzel, hani bazen, babamız geldi,
1: tabii,
0: çok özledik.
1: Mesela,
0: ya da yine bu hanımı kapıyı açacak, bu hanımın asık suratını
1: mı
0: göreceğim?
1: Çok önemli.
0: Bunlar hakikaten çok
1: çiftlerle
0: üzücü şeyler.
1: Çiftlerle çalışıyoruz. Önce çiftleri beraber görürüz, sonra tek tek alırız. Evet. Mesela iletişim kopukluğu olan çiftlerde genelde tek tek aldığımızda şunlar açığa çıkar. Anne babanın aratısı çok bozuktur. Baba eve geldiğinde çocuklar kaçacak deli karar. Yani i̇şte ya yalandan uyuyormuş numarası yapar, ya öbür odaya gider, ya ders çalışır. Yani çok iletişimde kalamayan çiftlerin çocukları evliliklerinde de maalesef biraz kaos yaşıyorlar. Fakat bu demek değil ki her şey bitmiş gitmiş. Ne zaman kendimizi keşfediyoruz, işte orada ben kimim, ne yapıyorum, ne ediyorum, bunu iyi bilmek gerekiyor. O yüzden de kişinin kendisini tanıması ve eşini de tanıması. Az önce dedim ya, sigorta attıran söz. Ne, evet, eşimi sinirlendirir? Evet. Ne eşimi sevindirir? Nelerden hoşlanır? Nereni sever? Her iki çift de birbirini o şekilde tanıyabilmeli. Ve bu da şu demek değildir. Ben evlilikten önce evet bunları konuştum ama evlilikte her gün her an yeni bir şeyler çıkabilir. Ne
0: çok
1: kadar
0: doğru
1: onu kapsıyorum. Değil mi? Hani ne kadar olduğu gibi kabul ediyorum. Yani şöyle yaparsan beni seviyorsun değil. Biz zaten seninle birbirimizi severek evlendik ve Allah bizi birbirimize hani nasip etti. Çünkü İslam'ı değerlerimize baktığımızda değil mi, kaderdir evlilik. Hani psikolojide bilinç dışı seçeriz eşlerimizi der. Aslında da bir nevi kadere geliyor. Hani çok elimizde olmayan sebeplerden ve aynı yaralı olan çiftler birbirlerini seçiyorlar aslında. Bu da araştırmalarla çok açığa çıkmış.
0: Yetmiş.
1: Evet, evet. Yani aslında aynı ihtiyaçlara sahip kişiler birbirlerini seçiyor.
0: Belki
1: ya da evde aradığı, işte evde aradığı, o bulamadığı şeye onaracak bir çifti çekiyor.
0: Evet.
1: O yüzden çiftlerin birbirlerini olduğu gibi kabul etmeleri ve kendilerini de ifade etmeleri. Bu
0: çok önemli. O galiba hep karşı taraf anlasın. Ben konuşmadan da o beni anlasın halimden diye bir bakış
1: karşı
0: var
1: taraf,
0: ki.
1: Evliya mı diyorum ben bazen öyle? O, hocam diyor anlasın, evet, diyor. Ben kaç kere söyleyeceğim diyor. Ben de diyorum ki evliyalık mı var eşinizde?
0: Şu doğru. Şu sıkıntı. Söylediği halde anlamıyorsa,
1: evet,
0: ya söyleme,
1: evet,
0: biçimimizde, üslubumuzda bir sıkıntı vardı ya karşı tarafta.
1: Tabii.
0: Bir sıkıntı vardı.
1: Şimdi tehdit
0: vardı
1: ederek söylersek.
0: Ama durup dururken hiç beni anlasın beni söyle, ben onu çözmeye çalışayım.
1: Kesinlikle.
0: Hata bendeyse çok zor aslında.
1: Söylerken
0: hem
1: de
0: kolay,
1: şu çok
0: zor
1: önemli.
0: Evlilik gibi geliyor
1: tabii.
0: Bana biz zorlaştırıyoruz gibi
1: tehdit
0: hocam.
1: Tehdit ederek söylüyoruz.
0: Ha, bu
1: çünkü
0: evet,
1: hocam.
0: Demin söyle, evet. Yani, niye bunu yapıyoruz biz, tehdit
1: tabii.
0: ediyoruz?
1: İşte belki de öğrendiğimiz için ya da.
0: Kendi anne babamızdan mı?
1: Kendi anne babamızdan da.
0: Kendilerimizle bu
1: evlilik geçişi. Bir sürü şey var orada, hani aktarımlar sos, falan vardı ama yapmamız gereken ne? Yapmamız gereken öncelikle bir şeyi anlatırken karşı taraf ne dedi dinlemek çok önemli. Şimdi biz mesela çiftlerle çalışırken ne yapıyoruz? Diyoruz ki el ele tutun ve anlatın. Sen şöyle şöyle yaptığında ben kendimi böyle böyle hissediyorum. İnciniyorum ya da kırılıyorum. Diğer çifte diyorum ki eşiniz ne dedi? Birebir tekrar eder misiniz? Dinlemiyor. Aynı
0: duymuyor.
1: Sözcükleri birebir tekrar etmesini istiyoruz. Ve tekrar edeceksin. Tekrar ettikten sonra da diyeceksin ki doğru anlamış mıyım? Diğer çift diyecek ki ha, doğru anladın. Ya da hani evet şuraya kadar doğru anladın ama şuradan sonra şunları söyledim. Başka. Yani birbiriyle iletişime geçmesini sağlıyoruz.
0: Çok
1: sohbet
0: güzel,
1: etmesini
0: evet.
1: sağlıyoruz. Onun için diyoruz ki işte evde de böyle yapın. Önce hani ben bunu istiyorum gibi değil de hayatım görüyorum ki hani bir şey söyledi değil mi? O söylediğini önce ona tekrar etmek. Yani burada bana çok kızdığını söylüyorsun. Doğru mu anladım? Peki ne yapabilirim senin için? bu çok önemli. Yani önce hani onun ne dediğini ona tekrar yansılamak, sonra da peki bunu düzeltmek için ne yapabiliriz, beraber bir düşünelim. Yani. Bizde böyle bir ortam olmuyor maalesef. Hiç
0: bunu diyecektim. Bunu söyleyen bir çift müthiş bir şekilde olumlu,
1: bunları söylediklerinde sıkıntı kalmıyor.
0: Tabii yol alan, tabii. Sıkıntı olmayan bir çift. Ama genelde sağlıklı bir ilişki.
1: Tabii sağlıklı ilişki ve çok uzun evlilikleri.
0: Bunu düzeltmek için ne yapabilirim? Ne kadar güzel bir. Bana bunu söylese bitti.
1: Tabii.
0: Kalbimi kazandı, gönlümü kazandı. Bendeki bütün yelkenler suya indi.
1: Aynen.
0: Ve ben bir sevgi kelebeği olurdum galiba.
1: Şöyle söyleyeyim, önyargısız.
0: Hoşgörüm artardı eşime karşı. Evet.
1: Onaylayarak ve olduğu gibi samimi bir şekilde yani bakmak kadar ya, güzel, çok önemli.
0: Ne kadar önemli.
1: Her
0: yaklaşım
1: şeyde.
0: Ne kadar önemli.
1: Her şeyde.
0: Peki bu sınır ihlal ettiğimiz zaman evliliklerimiz nereye gidiyor?
1: Yani
0: ya da sınırlar nasıl ihlal ediyor? Birkaç örnek
1: verirseniz. Sınırlar ihlal olduğunda öncelikle şöyle söyleyeyim. İşte az önce dediğim gibi dışarı çıkma meselesi çok büyük bir problem oluyor. Çocukların yani bakımı.
0: İstemiyor çocukları.
1: Aynen ya, çocukların ya. Bakımında yardımcı olmamak. İşte ne bileyim ev işlerinde yardımcı olmamak, işte her ailenin tabii kendi içinde bir şeyi vardır. Arka tabii sosyalleşmesine izin vermemek, anne babaya gitmek, alışverişin neler olduğu, bütçe yönetimi, hani o kadar başlık var ki burada.
0: Bir şey alıyorsun, ne aldığına karışması.
1: Aynen. Yani alan açmak, dediğim gibi mesela şeyi söylüyoruz, bütçe yönetimi o kadar ihmal edilen ama o kadar çok evin içinde problem olan nokta ki, yani öncelikle mesela oturup konuşmak, yani mesela bazen kimsenin ne kazandığını bilmiyor ama en azından evimizin geliri ne, gideri ne, neler olabilir, ihtiyacımız ne, bunları görmek çok önemli ve küçük bir meblağ da olsa her iki tarafın da özgürce harcayabileceği bir şey koymak. Bu çok çok önemli çünkü kişinin hani isteyemiyor bazı çiftler. Dolayısıyla işte dedim, ihtiyacını görmek. Hayatım, burada bu kadar paramız var. 100 liramız mı var? 10 lirası senin. 1000 liramız mı var? 100 lirası senin. İşte bunun gibi. Hani çok çok meblağlar değil. Sadece orada ihtiyacı görmek. Bu çok çok önemli. Artı arkadaşlarıyla buluştuğunda, geldiğinde onun bunaltmamak. Her iki çifte. Şimdi biz her önce izin veriyoruz. Ondan sonra da nerede kaldın diyoruz.
0: Evet.
1: Bu sefer
0: ya da trip atıyoruz.
1: Özellikle de küsen alıyoruz. Çiftler, bazen
0: çocuklar.
1: Çok ileri gidip yatağını ayıran çiftler. Bu çok çok
0: cezalandırma
1: önemli.
0: Yöntemi.
1: Tabii, cezalandırma. Sanki çocuk cezalandırır gibi. Mesela hep söylediğimiz şu var. Ne olursa olsun yatağınızı ayırmayın. Bu dinen de yasaklanmıştır. Çok büyük şeyleri vardır. Yani hani oradaki şeyler, işte çok büyük bir ahlaksızlık olmazsa, şu olmasa, bu olmasa, hani oralar çok benim alanım değil ama hani belli hükümleri vardır yatağı terk etmenin.
0: Onlar yoksa diyorsunuz.
1: Onlar yoksa, aynen. Onlar yoksa.
0: Psikolojik açıdan da iyi değil diyorsunuz yatağın terk edilmesi.
1: Çünkü gözden ırak, gönülden ırak oluyor işte. Yani bu kadar.
0: Ne kadar aynı evde yaşasanız
1: aynen,
0: da.
1: Aynen. Hani başta bir anlattığım şey vardı ya, hani ömrümü tükettin derler mesela. O en başta anlattığım 75 yıllık evlilikler var değil mi? Eğer beraber güzel bir evlilikseniz ömrünüz uzuyor. Ama öbür türlü birbirinizin ömrünü tüketiyorsunuz.
0: Kendinizi de tüketiyorsunuz.
1: Zaten ben her zaman şunu söylerim. Evet. Belki burada ben demek doğru değil de, ama baktığınızda evlilik aslında dünya ahiret saadetidir. Neden? Çünkü evliliği iyi olan insan dünyasında da daha sevimli, daha hoşgörülü, daha sağlıklı oluyor. Dolayısıyla ahiretine yatırımını unutmuyor. Ama burada huzursuz ve mutsuz olan bazen ahireti de unutabiliyor. Ve öyle olmalı ki aslında eşler. Hani bu dünyada olduğu gibi öbür dünyada da beraber olabilmeyi istemek ne kadar önemli değil mi? Hani bunu bilmek, mesela ben bazen eşlere söylerim, yani ahirette de eşinizle beraber olmak ister misiniz? Aa hocam yeter, bu kadar sene çektim, bir de orada çekemem diyorlar. Diyorum ki ama eşinizle niye evlenmiştiniz, hatırlıyor musunuz? Aşık olmuştunuz belki, hani gözünde çok güzel şeyler gördün, huyunda çok güzel şeyler keşfettin ve bunu o ilk sevdiğin anı hatırla. Şimdi bu belki de kilit cümle, biliyor musunuz? Kızgınken, çünkü kızabilir eşler birbirine, problem
0: tartışma
1: değil.
0: Tartışma da olmalı sağlıklı
1: tabii
0: bir
1: ki,
0: şekilde.
1: Tabii ki tartışmaz. Dedim ya, evlen değil, tartışma mutlaka olacak ve hele bitmiyor zaten. Bir gün bitecek, bir gün çocuklar, bir gün o, bir gün bu, bir sürü problem oluyor. Ama önemli olan problemlerde hani sevgiyi pazarlık meselesi yapmamak.
0: Güzel bir cümle.
1: Aynen, kesinlikle hani ya eşimin beni sevdiğinden, benim onu sevdiğinden emin olmalıyız. Ha kızabiliriz. Kızabiliriz. Oturup konuşabilmek ve uzlaşabilmek burada çok çok önemli. Yani az önce dediğim gibi
0: çözebiliriz.
1: Aynen.
0: De.
1: Yatağı ayırmayacağız. Onu. Asla küs girmeyeceğiz. Güler yüzümüzü hiçbir zaman
0: tehditkar
1: eksik etmeyeceğiz. Tehditkar
0: ya.
1: Ve eleştiri zaten karşıyı reddetmek. Evet. Eleştirdiğinizde karşı tarafın savunma mekanizmalarını açığa çıkarırsınız ve o bir sağlıklı iletişim olmaz.
2: Haydi siz. Hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Ali İmran 66.
0: Duyguyu da yok eder değil mi? Sizi seven insanın tabii, tabii. sevgisini de bitirir. Sürekli tabii. düşünsenize sizi eleştiren bir beyefendi var. Aynen, sürekli aynen. aşağılıyor tabii, tabii, ya da tabii. siz onu aynı
1: kendiliğinizi
0: şekilde...
1: Kendiliğinizi yitiriyorsunuz zaten.
0: Yani bir manipüle edilmiş bir hayat.
1: Tabii manipüle edilden hayatta ne oluyor?
0: Ne beklersin? Yazık günah.
1: Oradaki evet. kaygılarınız çok daha farklı şekilde oluyor. Mesela reddedilme, sevilmeme, terk edilme korkularını bir de o eleştiriler eklendiğinde ne yapıyor? Kadın ya da erkek olan...

0: etmek, hani iyi bir
1: Anne
0: anne olmak,
1: olabilmek.
0: iyi bir kadın olmak, hani gelin olmak, kız olmak, işte ne bileyim damat olmak, hani rollerimizin hepsinde
1: Hakkını
0: her
1: vermek
0: birinin
1: lazım.
0: hakkını vermek ve aslında hepsinin hakkında nasıl veririz biliyor musunuz? Yani baktığınızda çok büyük kaos gibi. Hayır, hepsinde samimi ve kendimiz olarak, hoşgörülü olarak, başka bir şey değil. Yani şunu bilmeliyiz ki ben nasıl anneme saygım varsa eşimin de annesine saygısı vardır. Hani benim annem ne kadar kıymetliyse eşimin annesi de o kadar kıymetli.
1: Bravo, evet.
0: Dolayısıyla hani ben sadece eşimi alayım, ailesini terk edeyim böyle bir durum yok. Beraber işte ailelerin hani evliliği diyoruz ya çok önemli. Çünkü zaten mutlu ailelere baktığınızda işte birbirini seven, ilgi gösteren, daha çok takdir eden, onay sözcükleri kullanan, iltifat eden, öven ve birbirine zaman ayıran gerçekten. Hani seninle beraberim 5 dakika, 15 dakika hep diyoruz işte kapıdan karşılarken o sıcacık bir sarılma bile sizin ne kadar nitelikli birlikte olduğunuzu görür. Ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Burada birbirinin alanına saygı duyan karı kocayı gören çocuklar
1: Çocuklar,
0: ne
1: evet.
0: yapıyor? İşte sosyallikte diyor ki ha benim sınırım buraya kadar. Evet sen de gidip oynayabilirsin. Öbür türlü ne yapıyorsunuz? Benim arkadaş ol, başkasıyla arkadaş olma diyor.
1: Ya.
0: İşte hani o birbirine alan açmayan eşler nasıl ki hep benimle kal başkasına gitme diyor ya. İşte çocuk da öyle diyor. Yani hep benim olsun oyuncaklar senin olmasın. O yüzden paylaşım çok önemli. Anne babanın arasındaki ilişki işte hep çocuğumuzu yetiştirmek istiyoruz ya. Tek yapacağımız şey iyi model olmak.
1: Evet.
0: Gerçekten sevgiyi verebilmek ve alabilmek, gösterebilmek. Temel nokta bu olsa gerek.
2: Aynadaki insan. Rabbimiz bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Bir konuğum şunu demişti, çocuklarınıza yapma etme demeyin, sadece örnek olun.
0: Evet.
1: Oradaki samimiyet zaten çocuğa geçiyor.
0: Kesinlikle.
1: Neyi yapıp yapmayacağını da
0: takip
1: anlıyor.
0: Eder diyorlar ya. Yani.
1: Çok çocuk... şeyi de çok severim. Aynen. Çocuk danışanlarım geldi. Aslında hasta olan onlar değildir. Asıl
0: her
1: tedavi
0: zaman.
1: Edilmesi gereken
0: ebeveynler. %100 yani. %100.
1: Bu hepinizin galiba ortak noktası. Evet. İşte biz ailelerinde buna çok dikkat etmesi
0: çok,
1: lazım.
0: Çok.
1: Bunu bir eksiklik olarak değil, çocuğumda şu var, bu var dediğinde o çocuğu o hale getirenlerden biri ben olabilir miyim? Benim yanlış tutum ve davranışım
0: zaten
1: olabilir mi?
0: Zaten biz düşen...
1: Deyip daha katılımcı olmak lazım.
0: Bizim hani... hatamızı kabul ettiğimiz,
1: evet, kabullenmek
0: ve bizim özür dileyebildiğimiz, bizim kabul edilebilir duyguları onayladığımız pencereden, oradan işte çocuk iyileşiyor zaten.
1: Çok doğru.
0: Yani biz iyileşmeyi önce kabul ediyorsak çocuk iyileşiyor. Onlar da geliyor diyor ki mesela hocam şu olmadı bu olmadı. Peki şunları yaptık mı? Hani konuştuk ya sınırları işte net belirlemek, karşılıksız sevgiyi güzel vermek, yerinde hayır demek. Aynı eşler böyle işte yani karı kocalık ilişkisi işte anne babalık ilişkisiyle birebir gibi. Çünkü birbirini görmek ve anlamak temel insanın zaten iki tane ihtiyacı var ya kabul edilebilmek. Kabul edildiğini bilmek. Başka bir şey yok aslında. Ve bu da karşıyla beraber onaylanmak ve beraber olmak. O yüzden hani tartışmalar olabilir. Tensel teması hiç kesmeden. Bir arada kalmak ve birbirimizi anlamak, dinlemek. Özünü sevmek ve kızgın anlarımızda da niye evlendiğimizi unutmamak. Bunu hatırlayın. Mutlaka bir iyiliğini gördünüz ki evlendiniz. Bunu
1: çok
0: hatırlayın.
1: Güzel. Bu da bizi sakinleştirir zaten.
0: Tabii
1: değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Kendini regüle etmek diyoruz. Mesela
1: evet.
0: Sizi ne sakinleştirir dediğimde diyor ki nasıl yani hocam? Ya kızdınız ya ne sakinleştirir? İşte bir kahve içmeyin. O zaman kahve için. İşte bir gidip yürüme. O zaman yürüyün. Önce bunu bilmek lazım. Beni ne sakinleştiriyor? Veya eşimi ne olursa sakinleştirebilir.
1: Temelde galiba kendini çok iyi tanıma ve karşındakini de iyi tanıma.
0: Kesinlikle.
1: Ve iyi niyet. Bakma, iyi niyet penceresinden bakıp anlamlandırma,
0: zaten
1: yargılardan
0: anlamını,
1: uzak, ön yargılardan
0: aynen,
1: uzak.
0: Aynen, temeli kendini tanımak.
1: Evet.
0: Bu da o kadar uzun bir süreç
1: çok
0: ki.
1: Çok zor, evet.
0: Çok, çünkü
1: evet,
0: ergenlik
1: kolay
0: hiç bitmiyor.
1: Değil, doğru.
0: Yani işte ne bileyim doğduğunuz anda da ergensiniz, işte ergenliğe girdiğinizde de ergensiniz, 40 yaşında,
1: 40 yaşında
0: da ergen,
1: ergen
0: olanlar var. O yüzden
1: var hala.
0: Yaşının gerektiği gibi büyüyebilmek
1: çok
0: ve yaşının sorumluluğunu ele almak.
1: Hı.
0: Bir de şunu da söylemek gerekir. Her zaman evet anne baba hatalıdır fakat Nasıl ki biz buluğa erdiğimizde Allah-u Teala bizi kul olarak kabul ediyor ve diyor ki artık emir yasaklarımı senden soruyorum. Anne babandan değil. Biz de kendi sorumluluğumuzu elimize almalıyız. Hani evet anne babam bana böyle davrandı, o yüzden ben böyleyim. Hani son zamanlarda da
1: var. Bunu bir kaçış olarak kullanmayalım. Bir savunma mekanizması değil.
0: Sen fark ettin mi?
1: Bu bir adımdır. Geliştirmen için.

0: düzeltmek
1: Kendini.
0: durumundasın.
1: Doğru.
0: Farkındalık kimde varsa o düzeldiğinde zaten o halkı kırıyor. Hani hep sorumluluğu başkasına atmak sadece kaçış.
1: Kaçış,
0: o yüzden
1: evet.
0: bu evlilik benim eşim artı yönleri neler, eksi yönleri neler? Evet, ben onunla evlendiysem bu evliliği de sürdürebilme yeteneğim var demektir. Kaçmak mı, devam ettirmek mi? Yani çok dediğim gibi böyle kırmızı çizgiler vardır. Hemen boşanmak, kaçmak çözüm değil. Evlilik çünkü aynı zamanda da birçok şeyi de koruyor. Benliğinizi bile korur. Yani boşanan çiftlerde yapılan araştırmalar da onu gösteriyor. Mesela daha çabuk hastalanmalar, daha çabuk mesela daha sağlıksız oluyor birey. Fiziksel olarak da daha sağlıksız oluyor. O yüzden evliliğin kıymetini bilmek,
1: evet,
0: çok
1: önemli.
0: Önemli
1: veriler ve önümüzde çok güzel, elimizde çok güzel bir kavram ve yaşanılması gereken evlilik, evet, sosyal hayatı var.
0: Kesin.
1: Çok doğru söylediniz konuşmanız, hı-hı, arasında dediniz ya, dünya ve ahiret için hayırlı bir, hı-hı, eş olmalı ve ben o eşi ahiret için de istemeliyim.
0: Evet.
1: Ahiretimde de eğer eşim, hı-hı, yanımda, hı-hı, olsun, hı-hı, istiyorsam davranışlarım da otomatikman zaten düzelir.
0: Kesinlikle.
1: Burası da güzelleşir.
0: Ve duygu bulaşıcıdır.
1: Duygu bulaşıcıdır.
0: Yani
1: doğru.
0: Ben gülerek karşılıyorsam eşim,
1: evet,
0: de güler sonuçta.
1: Mümkün değil. Bir, hı-hı, asık suratlı olsa, iki asık, üçüncüye dayanamaz.
0: Tabii.
1: Eğer devam ediyorsa bir sorun vardır eşimin, bir sıkıntısı,
0: aynen,
1: vardır. Onu da çözmemiz,
0: aynen,
1: lazım.
0: Aynen. Onun için
1: suçlamak değil de yani sen şöylesin, sen, hı-hı, böylesinden, hı-hı, ziyade güçler savaşına bir son vermek,
0: evet,
1: lazım.
0: Yani yarışmamak,
1: evet,
0: yani beraber,
1: evet,
0: hareket,
1: hayat,
0: etmek,
1: evet,
0: bu çok
1: yol
0: önemli. Senin dediğin,
1: ne
0: benim dediğime girince
1: şey, hayat,
0: hani senin ailem, benim ailem, hayır,
1: evet,
0: bak annem, babam, yani kardeşim, ne yapabiliriz? Burada ne oluyor? Ne bitiyor?
1: Evet.
0: Yani ortak karar vermek. Hani orada gerçekten bütünleşmek. Hani iki elmanın yarısı bütünleşmek derler ya evlilikte.
1: Evet.
0: İşte bunu gerçekten kabul etmek. Yani ara ara oraya bir kurt girebilir. Ara ara zadeler olabilir.
1: Doğru.
0: Fakat onu hani orayı biraz daha temizleyip devam etmek ve kalanı yemek. Bu çok önemli işte.
1: Evet.
0: Oradaki evlilikteki hayrı görmek ve hep şunu söylerim zaten. Baştan beri söylüyorum. Niyet ettim geçinmeye derseniz geçinmemek için problem yok.
1: Bakış açısı her şeyi değiştiriyor,
0: her
1: hocam. Bakış açısı sizi olumlu da yapıyor, hı-hı, olumsuz da yapıyor.
0: Aynen, aynen.
1: Artık
0: iyi olmayı
1: seçin. Hani, şimdi kişisel gelişimciler söylüyor, güç sizde ne isterseniz olay. Ben kişinin elinde iyi olmakta,
0: tabii,
1: kötü olmakta, bakış açısından
0: i̇şte
1: elinde.
0: İradenle ben seni serbest kıldım derken
1: Allah-u
0: Teala da bunu diyor. Yani iraden,
1: evet,
0: var, aklını kullan
1: tabii,
0: yani.
1: Hani onu ironi etmek istedim ama tabii,
0: evet,
1: onların istediği bazen aşırı
0: farklı,
1: şey,
0: evet,
1: noktaya,
0: evet,
1: götürüyor ama o cüz-i iradeyi doğru kullanınca doğru sonuçlar da elde ediyoruz elhamdülillah.
0: Kesinlikle.
1: Yeter ki niyetimiz geçinmeye gönlün,
0: aynen,
1: olsun.
0: Aynen. Samimiyet
1: sevmeye
0: olsun.
1: Sevmeye gönlün,
0: aynen,
1: olsun.
0: Aynen.
1: Yol almaya gönlün olsun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevmek için kalp çok geniş. Herkesi,
1: ay,
0: her
1: hakikaten
0: şeyi sevebilir.
1: Öyle de güzel yaratmış ki Cenab-ı Hak sevgiyle,
0: aynen,
1: bizi birbirimize, hı-hı, bağlamış ki. Yoksa onu çeksek hayat yani biter. Çok kötü, hı-hı, olur. Son dakikalar, alan açmanın önemi, son sözler. Hı-hı. Buyurunuz.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Alan açmak eşimin hani benden hariç bir şey yapması demek, beni terk ediyor demek değil. Bu çok önemli. Bunu bilsinler yeter. Alan açtığım sürece, eşime özgürlük verdiğim sürece kendim de daha özgür, evliliğim de daha kıymetli olur. Bu çok çok önemli.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sanıyorum dinleyicilerimiz içerisinde evli çiftlerimiz bu mesajı almışlardır.
0: İnşallah.
1: Alınması gereken mesajı almışlardır.
0: Evliliklerin kıymetini,
1: evet,
0: bilsinler.
1: Evet, evet.
0: Rabbim uzun, hayırlı ve sevgi dolu evliliklerine
1: nasip etsin. Amin. Herkese onu nasip etsin. Çünkü hiç kimse boşanmak için,
0: tabii,
1: hiç kimse,
0: tabii, tabii,
1: mutsuz olmak için evlenmez. Kadın da erkek de.
0: Bu çok önemli, biliyor musunuz? Belki hani şimdi sürede bitti ama niyet ederken, hani evliliğe başlarken olmazsa bitiririm diye değil. Ya Rabbi, bu evliliği dünya ahiret evliliğime ile diye niyet etmek, işte dedik ya baştan.
1: Ya, evet.
0: Çünkü şimdi verilen biraz da oğlum kızım çekmek zorunda değilsin.
1: Maalesef.
0: Böyle bir şey olmamalı.
1: Evet, bu yaklaşım
0: hani,
1: da var.
0: Problemler çıkabilir. Bunları halletmek için ben yanındayım. Elinden geleni hani senin için sunarım. Ve bir
1: ne
0: adım geride durabilmek. Büyük aile.
1: Evet.
0: Aynen. Bir adım geride durabilmek.
1: Evet.
0: Oraya nefes açmak. Hani sadece eşler arası alan tanımak değil. Büyük ailenin çekirdek aileye de alan açması gerekiyor.
1: Evet. Bu da çok önemli bir,
0: hı-hı,
1: konu. Büyük ailenin çekirdek aileye alan açmasında, hı-hı, inşallah işleyelim. Orada
0: ya,
1: da sıkıntılar
0: inşallah
1: var. Gelinlerden çok
0: tabii,
1: duyuyoruz.
0: Tabii, tabii,
1: hanımefendilerden tabii,
0: tabii
1: ki tenzih, hı-hı, ediyoruz. Her, hı-hı, beyefendinin aileleri hepsi böyle değil.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: bir alan açma, orada da bir sürekli girift halde olmak.
0: Çok
1: evlenmiş, hı-hı, çocuğu hala çocuk konumunda durup ebeveyn şeklinde yaklaşmak. Her
0: aynen,
1: şekilde
0: aynen,
1: müdahale etmek.
0: Aynen.
1: Paralarına,
0: şimdi
1: pullarına,
0: kabul etmemek,
1: ilişkilerine, çocuk sayılarına, evet, büyümelerine izin vermemek. O zaman aslında aslında onun kendisine zarar veriyoruz. Evliliğine de bırak karşı tarafı. O çocuğun kendi tekamülüne zarar veriyorsun.
0: Zaten
1: kendi
0: işte
1: çocuğuna,
0: kendi tekamülüne zarar veriyoruz. Evlilikte de otoritesini sarsmış oluyoruz.
1: Aynen.
0: Bu çok önemli. Hani seni nasıl büyüdün, bu kadar geliştin, bunun için sana alan açılmışsa zamanında.
1: Tabii.
0: Sen de şunu, şu an çocuğun onu yapmalısın. Yani evli çift, tamam, mesela bizim ailemizde şeyler de var. Toplumumuzda hani aile şirketleri var, dediğiniz gibi bütçe yönetiminin beraber olmanın. İşte orada da sınırları net belli etmeli ve o hani ekonomik düzey, ekonomik hiyerarşik getirmemeli. Normal bir düzende birbirlerinin hani haklarını koruyabilen saygı sevgi çerçevesi içerisinde gitmeli.
1: Çok güzel. Bu konu çok uzar. Ben inanıyorum devam edebiliriz. Bitti deriz, devam ederiz.
0: Öyle,
1: o yüzden
0: öyle,
1: müsaadenizle noktayı koyalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine evliliklerle ilgili başka bir başlıkla sizi konuk edelim.
0: İnşallah.
1: Olur mu?
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ediyoruz Hülya Hanım katılımlarınızdan dolayı yayınımıza. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Bugünkü bölümümüzde özellikle eşler arası alan açmanın önemini konuştuk. Kimine değerlendirdik? Değerli Hülya Gümüştepe hanımefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Bir dua, bir yuva, bir gelecek programını dinlediniz. Yayınlanan tüm bölümlere akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza başlayalım. Evet, artık Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin edebiyata yansıyan güzelliklerinden bahsetme vakti. Evet, peygamberimize dair güzelliklerin yansıtılmaya çalışıldığı şiirler Türk edebiyatında genel itibariyle Nat-ı Şerifler şeklinde, o yakarışların sesi Nat-ı Şerifler halinde görünmüş. 11. yüzyıldan itibaren biz Türk edebiyatında Nat-ı Şeriflerle karşılaşıyoruz. Hazreti Peygamber'i övme, bu vesileyle ondan şefaat talep etme üzerine bina edilen naatler edebiyatımızda en çok örneği olan türler. Divan edebiyatında genellikle tevhid ve münacatlardan hemen sonra yer alıyor naat-ı şerifler. Naat dışında Hazreti Peygamber'in hayatını baştan sona konu alan siyerler müstakil bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Türk edebiyatında ilk örneği bir siyerin, Siretün Nebi Kadı Darir'in efendim, Peygamber Efendimizin sadece doğumunu ve bazı mucizelerini anlatan, halk arasında çok yaygın okunan diğer bir tür ise Mevlid, öyle değil mi? Mevlid denince hepimizin aklına gelen en meşhur örneğini kaleme almış olan Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necatından bahsetmek de olmayacak tabii. Hazreti Peygamber denildiğinde Nat-ı Şerifler dedik, Siretler dedik, Mevlidler dedik. Hazreti Peygamber'in miracını konu alan eserler var ki onlara da Miraciye, hicretini konu alan eserlere Hicretname, gazalarını konu edinenlere Gazavatname, fiziki özelliklerini anlatan eserlere Hilye, ahlaki özelliklerini anlatanlara da Şemail deniyor. Evet, bunlar her birisinin müstakil birer tür oluşturabilecek çoklukta örnekleri var. Bazen bir divanın içerisinde bölüm olarak da yer alabiliyorlar. 40 hadisler, 100 hadislerle beraber Hazreti Peygamber hakkında yazılan şiirler, çok farklı yönleriyle Hazreti Peygamber anlaşılmaya ve anlatılmaya gayret edilmiş. Naat, Hazreti

Peygamber denildiği vakit şiirdeki görünürlüğü adına naat en çok kullanılan türlerden birisi olmuş. Sözlükte naat kelimesi nitelemek, iyi ve güzel şeyleri en güzel şekilde dile getirmek, nitelik, vasıf manasında kullanılıyor. Arap edebiyatında genel itibariyle meth türü altında Hazreti Peygamber için şiirler yazılmış. Türk ve Fars edebiyatında da Resulullah'ı övmek için genel itibariyle yazılan şiirler naat formatında. Evet, Türk edebiyatındaki ilk naate dönüp baktığımız zaman Kutat Gubilik'le karşılaşıyoruz efendim. Kutat Gubilik, ardından Atabetül Hakayık, ardından Divan-ı Hikmet'te Hazreti Peygamber'e dair onların seslerini en güzel şekilde yansıttıkları, Hazreti Peygamber'in isim ve sıfatları, kainatın efendisi, yaratılışın gayesi, Allah'ın Habibi oluşu, örnek ahlakı, üstün vasıfları, fiziki özellikleri, mucizeleri, diğer peygamberlerden üstünlüğü, ayet ve hadislere dayanılarak anlatılmaya gayret ediliyor. Evet, farklı türlerden bahsettik. Naatlerden, miraciyelerden, mevlitlerden, hicretnamelerden bahsettik. Türk edebiyatında bu türe dair 11. yüzyıldan itibaren gerçekten en güzel örnekleriyle karşılaştığımızdan bahsettik efendim. Tabii modernleşen Türk edebiyatı içerisinde Tanzimat'tan sonra da bu ses varlığını koruyor ve en güzel şekliyle, daha da gür bir şekilde devam ediyor. Ziya Paşa'da Muallim Naci'nin eserleri içerisinde, Recaizade Mahmud Ekrem'in söylemi içerisinde, Mehmet Akif Ersoy'da, Ali Ekrem Bolayır'da, Yaman Dede'de, İbnül Emin Mahmud Kemal'de, Yahya Kemal Beyatlı'da, Hacı Tahiroğlu, Abdullah Öztemiz, Hacı Tahiroğlu rahmetli merhum, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, birçok ismin bu güzellikle sesinin daha da güzelleşmiş olduğunu, şiirinin daha da güzelleşmiş olduğunu örnekleriyle görüyoruz. Evet. En eski örneklerden birisine baktığımız zaman Türkistan Piri Hoca Ahmet Yesevi'nin Hikmetleri, Divan-ı Hikmet içerisinde yer alan metinleri, sevgi ve aşk bağlamında dikkat çekici çok güzel örnekler barındırıyor efendim. Diyor ki, ümmet bolsan iştip canın vermez misen? Mustafa'ga canın kurban kılmaz mısan? Can ne bolgay imanın vermez misen? İşitip okup yerge kirdi kul Hoca Ahmet. Acaba günümüz ifadesiyle ne dedi? Ümmet olsan işitip canını vermez misin? Mustafa'ya canını kurban eylemez misin? Can ne olacak? İmanını vermez misin? İşitip okuyup yere girdi kul Hoca Ahmet. Galiba bizim için bugünlük bu beyitleri düşünerek üzerine fikir yürütmeye çalışmak yeterli olacak galiba. Selam ve dua ile efendim. Hoca Ahmet Yesevi'nin can ne olacak, imanını vermez misin, işitip okuyup yere girdi kul Hoca Ahmet dediği şekliyle Hazreti Peygamber'in edebiyatımızdaki görünümüne dair programımıza devam edeceğiz.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programından.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Selamun ala men ittaba'al huda emma ba'du fe inni ed'uke bi di'ayetil islam eslim teslem yu'tikallahu ecreke merrateyn fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin veya ehlel kitabı taalev ila kelimetin sevaim beynena ve beynekum ella na'bude illallahe ve la nüşrike bihi şey'a ve la yettehide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah fe in tevellev fe kulu şhedu bi enna müslimun sadaka Resulullah fima kal ev kema kal.
3: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem kardeşlerim, Allah'ın Celle Celaluhu alemlere rahmet olarak, yani lütfundan, kereminden, insanlar doğru yolu bulsunlar da cehennemde yanmasınlar diye önceden haberci olarak, müjdeci ve korkutucu olarak gönderdiği peygamberlerin en sonuncusudur. Allahu Teala Hazretleri insanları yaratıp yaşatırken dünyaya göndermiş ve onlara hayat denilen bir devre nasip etmişken onları kendi başlarına bırakmamıştır. İnsanların dünya üzerinde yaşamalarını, doğruyu bulmalarını, mutlu olmalarını sağlayacak hususları onlara öğretmiştir. Onlara ilerideki tehlikeleri bildirecek haberciler göndermiştir. İlk insan ve peygamber Hazreti Adem'den itibaren ve in min ümmetin illa hala fiha nezir, hiçbir ümmet yoktur ki Allah oraya bir ihtarcı, bir haberci göndermemiş olsun. Rahmetinden her diyara bir şey göndermiştir Allahu Teala Hazretleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ümmete değil, bütün insanlara peygamber gönderilmiştir. Sadece Araplara değil, Araba ve Aceme ve Türke ve Kürde ve Çerkese ve Abaza'ya ve efendim Boşnağa ve efendim Avrupalıya, Afrikalıya, Zenci'ye, Kızılderili'ye, Sarıbenizli'ye, Solukbenizli'ye herkese göndermiştir Allah. Kıyamete kadar peygamberliğinin devresi devam edecektir. Kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, Kelam-ı Kadim, Mushaf-ı Şerif, Allahu Teala Hazretleri tarafından ona vahyedilmiş ayetleri ihtiva eder ve bunlar Allahu Teala Hazretlerinin dileği ve garantisi ile bozulmadan bugüne kadar gelmiştir. Çünkü inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun. Kur'an-ı Kerim'i hiç şüphe yok ki biz indirdik. Bunda şek, şüphe, tereddüt etmeye lüzum yok. Onu indiren biziz ve onu da kıyamete kadar her türlü tasalluttan, tahriften koruyacak olan biziz buyuruyor Allahu Teala Hazretleri azamet sigasıyla, yani azametinden dolayı ben demiyor, biziz diye hitap ederek böyle şey yapıyor. Buna Arapçada azamet sigası derler. Azametinden, celalından, kibriyasından dolayı buyuruyor ki bunu biz indirdik, biz koruyacağız. Yani Allahu Teala Hazretleri ben indirdim, ben koruyacağım diye garanti vermiş olduğu bir Kur'an-ı Kerim'e sahibiz. Hükmü bütün insanlara şamil olduğu için Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in vazifesi bütün insanlara yönelik olduğundan, bir beldeye, bir bölgeye, bir şehre, bir kasabaya, bir küçük zaman parçasına, bir dilime efendim mahsus olmadığından Peygamber Efendimiz İslam'ı her tarafa yaymak için kendi zamanında tedbirler almıştır. Kendi zamanında tedbirler almıştır. Öyle peygamberler vardır ki zamanlarının muvakkat olduğunu biliyorlardı ve söylüyorlardı. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki sen misin o methedilen gelecek mübarek şahıs? Hayır diyor, ben onun müjdecisiyim. O benden sonra gelecek diyor. Çünkü Peygamber Efendimizin geleceğini her ümmetten fertlere kendi peygamberleri vasıtasıyla Allahu Teala Hazretleri bildirmiş. Onun devresine sizin soyunuzdan birisi erişirse uyusun diye onları bilgi sahibi kılmıştır. Hepsiyle ahd-ü misak etmiştir. Çünkü Yahudiliğin yayıldığı bir yere orada başka bir din gelmemiş olabilir. Yahudiler uzun zaman kalmış olabilirler. Hristiyanlığın yayıldığı bir yere başka bir din gelmemiş olabilir. Uzun zaman kalmış olabilirler. Öteki ümmetlerin, peygamberlerin ümmetlerinin yaşadığı devrelere, bölgelere başka mesajlar, inançlar gitmemiş olabilir. Oradaki insanlar bilsinler ki çok mükemmel bir peygamber gelecek. Ahir zaman peygamberi gelecek diye her tarafa bilgi yayılmış. Hani şanı şerefinin yüceliğinden dolayı. Nitekim İngilizce yazılmış olan, Pakistanlılar tarafından yazılmış olan bir kitapta okumuştum. Daha başka kitaplarda da benzeri malumatı ve bilgileri görmüştüm. O kitapta diyordu ki müellif, Peygamber Efendimizin peygamber olarak gönderileceğine dair Hindistan'daki dinlerin kitaplarında da bilgi var. Çünkü biliyorsunuz Hint kıtası çok büyük bir kıta, çok büyük bir bölge, çok yaygın bir bölge, çok eski devirlere kadar inen, yani milattan çok öncelere, gerilere giden geniş kültürlerin bulunduğu, kaynaştığı bir bölge. O Sanskritçe, efendim Brahman ve Budist metinlerinde de Peygamber Efendimizin geleceğine dair bilgiler var. Hatta işte fotokopileri, işte resimleri, işte sayfaları, işte ifadeleri diye İngilizceye tercüme etmiş o kitapların sayfalarını. Ayrıca İranlıların İslam'dan önceki devrelerde bölgelerini idare etmiş olan Sasaniler ve Persler ve Medler zamanında çıkmış olan inançlarda da ileride bir

peygamber gelecek diye malumat var. İncil'de de ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Tevrat'ta da ileride bir peygamber gelecek diye malumat var. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinde Saf suresinde Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Hazreti İsa şöyle demiş kavmine, Allah bize bildiriyor. Ayet-i kerimeyle bize bildiriyor ki ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, inni Resulullahi ileyküm, ben İsa size Allah'ın gönderdiği bir elçiyim, Resulüm. Musaddıkan lima beyne yedeyye minet tevrat, benden önce Musa aleyhisselama indirilmiş olan Tevrat'ı tasdik edeceğim. O da hak peygamberdi. O kitap da hak kitaptı. Onun içindeki ahkama da evet tamam. Ve mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Ve benden sonra gelecek olan ve adı Ahmet diye isimlendirilmiş olan bir peygamberi de size müjdelemekle görevliyim. Hazreti İsa diyor bunu kavmine. Ve mübeşşiren bir Resulün, öyle bir peygamberin geleceğini müjdelemekle vazifeliyim ki ye'ti min ba'di, benden sonra gelir o dünyaya, ismuhu Ahmet, ismi de Ahmet olacak diye o zamandan bildirmiş. Felemma ca'ehu bil beyinati kalu haza sihrun mubin. Beyineleri, ayetleri, delilleri, mucizeleri gösterdiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bu apaşikar sihirbazlıktır. Olağanüstü şeyler, sihir yapıyor bu adam dediler. Bilemedikleri için o zamanın müşrikleri. İşte böyle bir peygamber. Yani Yahudiler bekliyorlar ki Allah'ın met ettiği o zat nereden gelecek, nasıl gelecek? Bekliyorlardı. Hatta Mekke'nin müşriklerine diyorlardı ki bir peygamber gelecek, göreceksiniz o zaman biz putları nasıl kıracağız. Sanıyorlardı ki Yahudilerin içinden gelecek, efendim putları kıracak ama kendi işlerinden gelecek sanıyorlardı. Tahmin etmediler Arapların içinden, yani Kureyş'in içinden çıkacağını tahmin etmediler. Daha önce tehdit ediyorlardı. Siz şimdi şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz bize ama. Bir peygamber gelecek, biz putların hepsini kıracağız. Sizin hepinizi sileceğiz yeryüzünden. Yani şirk kalmayacak diyorlardı. Ama geldikten sonra keferu bihi. Yani felemma ca'ehum ma arafuhu keferu bihi. O önceden bildikleri, kendilerine bildirilmiş olan şey vuku'a gelince bu sefer kafir oldular, inkar ettiler. İnkar et, felanetullahi alel kafir. İnkar ederse etsin. Allah'ın lanetine uğrarlar. Allah'a kimse zarar veremez. Haşa, sümme haşa, Allah'a hiç kimse zarar vermez. Bir insan silahını gökyüzüne kaldırsa, bütün silahının şarjörünü gökyüzüne boşaltsa ne olacak? Allah'la zıt giden kendisi mahvolur, perişan olur. Onlar öyle oldular. İşte Peygamber Efendimiz böyle bir peygamber. Bunu böylece bilesiniz. Eski kitaplarda, Hindistan'da, Çin'de, İran'da, Avrupa'da, Amerika'da, efendim Afrika'da yayılmış dinlerin mukaddes kitaplarında Peygamber Efendimiz'e ait bilgiler var. Kimisinde ismi belirtiliyor. Yani ismi şu olacak diye. Nitekim İncil'lerde de, İncil'lerin asıl nüshası elimizde yok, tercümeleri var. Muhtelif dillere yapılmış tercümeleri var. Böyle bir şahıs gelecek diye bilgi var. Ama onlar diyorlar ki o şahıs Cebrail olacak filan. Ya o şahıs diyor, melek demiyor ki. Cebrail olsaydı melek gelecek derdi. Melek zaten gelir gider. Onu söylemez Allah-u Teala Hazretleri. Bu uzun bir bahistir. İspatı yapılmıştır. İngilizce neşredilmiş kitaplarda, mesela Türkçe'ye de tercüme edildi. Muhammed Dedet diye bir şahsın, Güney Afrika'da Pakistanlı Müslüman bir şahsın, oradaki papazlarla yaptığı münazaralar ve münakaşalar sonunda İngilizce olarak telif ettiği eserler var. O eserleri Diyanet İşleri Başkanlığı tercüme etmiş, neşredilmiş. O kitaplar var elimizde yani. O bilgilere umumiyetle halkımız vakıf. Peygamber Efendimiz kendisi de sallallahu aleyhi ve sellem kendi devresinde, hatta Mekke devresinde sabredin bu din yayılacaktır dedi. Bu işkencelerden yılmayın, bu din galip gelecektir dedi. Vallahi dedi bu din okyanuslara yayılacak,
denizlerin üzerinden kıtalara dağılacak diye

hadislerinde bildirdi ki biz bu hadislerin bir kısmını buralarda okuduk. Daha en ümit ışıklarının zayıf olduğu devrelerde dahi böyle dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü kendisine bu bildiriliyor idi. Bunun böyle olacağı kendisinin peygamber olmak dolayısıyla malumuydu. Peygamber Efendimiz çevresindeki insanlara İslam'ı tebliğ etti. Hristiyanlara tebliğ etti. Hristiyanlar hakkında ayetler indi. Ya ehlel kitap, ey Kur'an'dan önce kendilerine kitap indirilmiş olan kavimler, yani Yahudiler, Hristiyanlar, ey kitap ehli olan insanlar, teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm, aramızda müşterek olan söze gelin. Ellâ ne'abude illallah, o söz ki Allah'tan gayriye ibadet etmeyelim. Ve lâ nüşrike bihi şey'en, ona bir herhangi varlığı, yaratığını şerik, ortak koşmayalım, müşrikliğe düşmeyelim. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp da insanlar birbirlerini put edinmesin, ilah edinmesin. Geçiyorlar karşısına, tapınıyorlar. Ya bu Allah'ın kulu. İşte senin gibi kolu var, bacağı var, gözü var, kulağı var. كَانَا يَكُلَانِ الطَّعَامِ اُنْزُرْ كَيْفَ نُسَرِّفُ الْاَيَاتِ سُمَّهُمْ يَسْتَمْ. Yani yemek yerdi, çarşıda pazarda dolaşırdı. Senin benim gibi beşer idi. Allah'ın beşer kul olan yaratığını ona eş ortak koştular, Allah'ın oğlu dediler. Sümme haşa, olacak şey değil. İnsanların şaşkınlıklarının haddi nihayeti yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara bu ayetleri tebliğ etti. Yahudilere havralarına kadar gitti. Ben dedi Tevrat'ta bahsedilen peygamberim, bana iman edin dedi. Kimisi iman etti, kimisi etmedi. İman eden Yahudi alimleri var. Evet, sen Tevrat'ta bahsedilen peygambersin, kabul ettik diye Müslüman olanlar var. Mesela Yahudi hahamlarından Abdullah İbni Selam radıyallahu anh onlardan biridir. Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimizin geldiğini duyunca, dur bakalım birisi geldi diye söylüyorlar, gidip göreyim şunu demiş. Feiza vecuhuhu leyse bi vecihi kezzabin, yüzüne bir baktım ki diyor, kendisi anlatıyor sonradan, yüzü hiç öyle yalan söyleyecek bir insan yüzü değil, pırıl pırıl nurani. Peygamber Efendimizin simasına hayran kalmış. Kendisi Yahudi, görmek için gidiyor yani, neyin nesiymiş diye anlamak için gidiyor. Ondan sonra kendisi Peygamber Efendimiz Yahudi havrasına gittiği zaman dedi ki, ey Yahudi cemaati, Tevrat'ta şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var, sizin kitabınızda benim peygamber olarak geleceğim yazılmış, Allah tarafından size bildirilmiştir bu ayetlerde, bana iman edin, bana tabi olun dedi. Onlar böyle başlarını önlerine eğdiler, cevap vermediler. Tebliğini birkaç defa tekrarladı Peygamber Efendimiz. Sonra havradan çıktı, geri döndü. Giderken arkasından bu Abdullah İbni Selam koşarak geldi. Dedi ki, ya Resulallah, şehadet ederim ki sen Allah'ın hak peygamberisin, elçisisin. Senin söylediklerin doğrudur. Bu ayetler, bu cümleler Tevrat'ta vardır. Biz gerçekten öyle bir şeyi bekliyorduk. Sen Allah'ın hak peygamberisin. Bunlar kıskançlıklarından, inatlarından cevap vermediler sana. Ben onlardan değilim, ben sana tabi oldum dedi Abdullah İbni Selam. Hristiyanlardan Müslüman olanlar var. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği zaman az çok eski kitapların bilgisine sahip olan eski alimlerden, sen ileride peygamber olacaksın, gördüğü rüyalar şeylerden, o Cebrail aleyhisselamı görmesinden, Hıra hadisesinden dolayı filan, ah senin zamanına keşke ben yetişsem, keşke kavmin seni yurdundan çıkartacağı zaman senin yanında sana yardımcı olsam dedi o şahıs. Peygamber Efendimiz'in yanındakiler de dediler ki, ya çıkartacaklar mı? Kavmi bunu Mekke'den çıkartacak mı bunu? Evet, çıkartacak diye söyledi. Çünkü kitaplarda bunlar yazılıyor. O Hint kitaplarında da yazılmış. Peygamber Efendimiz başkalarına mektuplar da gönderdi. Eline yani bayağı imza atarak, şey yaparak, efendim mektup yazdırarak, elçilerin eline mektup vererek gönderdi. Nereye gönderdi? Mısır'a gönderdi. İran'a gönderdi. İran'da Sasani İmparatorluğu vardı. Bizans İmparatoru, o zaman o Peygamber Efendimizin zamanında yaşayan İmparator Heraklius idi. Heraklius'e gönderdi. Elçi gönderdik. Daha başka çevredeki meliklere gönderdi. Zamanının Habeş İmparatoru Necaşi Peygamber Efendimiz'e iman getirdi. İman getirdi ve Peygamber Efendimiz onun vefat ettiği gün
o haber

Beşistan'da Peygamber Efendimiz Suudi Arabistan'ın olduğu mıntıkada, arada dağlar, denizler, kilometrelerce, yüzlerce kilometre mesafeler var. Dedi ki, kardeşiniz Habeş İmparatoru Necaşi vefat etti, ona namaz kılacağız dedi. Oradan gıyabında cenaze namazı kıldı Peygamber Efendimiz. Onun mümin olmasından dolayı. O imparator İslam'ı kabul etti. Çünkü kendisine sığınan Müslümanlarla Mekke'nin müşriklerinden gelip bunları bize teslim edin, biz bunları asacağız, keseceğiz diyen insanların konuşmalarını dinlediği zaman, bunlar haklı, ben bunları haklı görüyorum diye tabi olmuştu, Müslüman olmuştu. Heraklius'e de mektup gönderdi. Şimdi okuduğum mektup Heraklius'e gönderilen mektuptur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Yani hadisi şerif tabi, o da onun buyurduğu şey mektuba yazılmış ve Heraklius'e gönderilmiş. Bu mektuplardan hali hazırda o zamanki yazısıyla müzelerde elde mevcut olanlar var. Ürdün Müzesi'nde, Mısır Müzesi'nde, İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi'nde. Bir de Güneydoğu Anadolu'da Ermeni Süryaniler var, biliyorsunuz. Ermeni Süryanilerinin efendim papazlarından birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelmiş. Kendisinin yazdığı bir kitap da bırakmış. Bizim de Hristiyan vakıflarımız var. Bize vakıflarımıza işte idare etme selahiyeti verin filan gibi konuşmalar için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geldiği zaman o kitabı da hediye etmiş genel müdür. O genel müdüre hem kendisi şifahen söylemiş, hem de ben kitabında sonradan gördüm. Bize diyor, sizin peygamberiniz tarafından gönderilmiş mektup var, biz onu kilisemizin şeyinde saklıyoruz diyor. Yani demek ki Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki Süryani kiliselerinde, Ermeni kiliselerinde de Peygamber Efendimizin mektubu ulaşmış. Onlar da Müslüman olsunlar diye onlara da yazılmış. Allah nasip etmemiş demek ki. Şimdi bu Heraklius'e gönderilen mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz besmele ile başlamış yazdırma. Sonra ne demiş? Min Muhammedin İbni Abdillahi ve Resulihi, veyahut İbn kelimesi yoksa Min Muhammedin Abdillahi ve Resulihi ila Hirakle Azimir Rumi. Başlangıcı şöyle mektubun: bu Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'nun ulusu başkanı Herakle yazılmış mektuptur. Selamun ala menittebe'al huda. Hidayete İttiba edenlere selam olsun. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz selamı boşa harcamıyor. Selam sana ey Heraklius dememiş. Selam sana ey Heraklius dememiş. Ne demiş? Hidayete ittiba edenlere selam olsun demiş. Yani sen hidayete girersen, Müslümanlığı kabul edersen selama erersin. Girmezsen sana bir şey yok demek bu. Tabi olursan selam sana olsun. Neden? İki sebepten. Bir, insan müşrik oldu mu, Peygamber Efendimiz ona dua etse de, tevbe istiğfar etse de, müşrik olduğu için duası onu kurtarmaz. Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor ki in testağfir lehum seb'ine merreten felen yağfirallahu lehum. Yani müşriklere 70 defa söz verdim diye, yani bir sebepten dolayı tevbe istiğfar etsen dahi Allah onlara affu mağfiret etmeyecek. Münafıkları affu mağfiret etmeyecek diye Kur'an'da bildirilmiş. Demek ki iman şartı asgari şart. O iman şartı olmadan bir kimseye beri taraftan müminler dua etseler, Allah'ın evliyası dua etse, peygamberi dua etse, iman etmediği için o duadan bir fayda ona gelmez. Çünkü iman etmedi. Kur'an-ı Kerim'den bunu biliyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz ona dua edemezdi. Henüz Müslüman olmamış olan bir kimseye sana selam olsun diyemezdi Peygamber Efendimiz. Yasak, kendisine yasak edilmiş. Çünkü dese Allah'ın hak peygamberi, ya Rabbi yağmur yağdır dediği zaman bir hafta yağmur yağdı. Peygamber Efendimiz minbere çıkmıştı. Elini tuttuğu yerde, elini ovuşturduğu yerde hastalık geçerdi. Dua ettiği şey anında olurdu.
Minbere çıktı hutbe irad ederken köylünün, bedevinin birisi

Oradan kalktı dedi ki: "Ya Resulallah, otlarımız kurudu, topraklarımız susuzluktan çatladı, hayvanlarımız ve insanlarımız susuzluktan kırılıyorlar, ölüyorlar. Dua et de Allah yağmur göndersin" dedi. Hava masmaviydi diyor rivayet eden ravi. Gökyüzü masmaviydi diyor. Hiçbir bulut yoktu diyor bunu böyle dediği zaman diyor. Medine'nin kenarındaki bir dağın adını söylüyor. Şu anda benim hatırımda değil. O dağın üzerinden bir atlı süvari gibi bir bulut peydah oldu diyor birden diyor. Hani süvari böyle koştura koştura atını gelir. Bir bulut peydah oldu diyor. Geldi diyor. Hızla geldi diyor. Peygamber Efendimiz dua ettikten sonra şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağmaya başladı diyor. Bir hafta yağmış kardeşlerim. Bir hafta yağmış yağmur. Bir dahaki hafta o bedevi diyor ki: "Ya Resulallah, dua et de bu yağmur dursun. Çünkü sel basmaya başladı her tarafı." Peygamber Efendimiz tabi yağmur yağsın dediği için "Ya Rabbi yağdırma" demiyor. Diyor ki "Ya Rabbi havalina" diyor. Çevremize yağdır Ya Rabbi. Yani üstümüzden öbür taraflara rahmetin yağmasını kaydır. Edep sahibi peygamber. Allah'ın sevgili kulu, seçkin kulu ve inneke ile ala hulukin azim dediği kulu. Öyle her sözü şey. Onun için selam verdiği kimseye de bir kere selam vermeye selahiyetli olmadığı kimseye bedava efendim dua etmez. Sana selam olsun demez. O sebepten etse tutar. Onu etmediğinden, etmemesi gerektiğinden ne demiş? Selamun aleyküm dememiş. Selamün aleyküm dememiş veyahut esselamu aleyke ya Hirakl dememiş. Ne demiş? Selamun ala men ittebaal hüda. Allah'ın hidayetine ittiba edenlere, İslam'a girenlere, imanı kabul edenlere, doğru yola gelenlere selam olsun. Sen gelirsen sana da olsun. Gelmezsen sana bir şey yok demek yani. Bu sözün şeyi böyle, bu kadar zarif, bu kadar güzel bir selam. Emma ba'd. Gerekli görevi ifadan sonra Arapların böyle bir konuşmada söyledikleri sözdür bu. Yani üzerimize düşen vazifeyi eda ettikten sonra sadede gelelim filan manasına kullanılan bir sözdür. Emma ba'd sözü. Hutbelerde de biliyorsunuz elhamdülillah salatu selam getirildikten, şehadet getirildikten sonra emma ba'du feya ibadallah diye geçiliyor. Kitaplarda da öyle olur. Hamdele, salvele ve duadan sonra emma ba'd diye başlar şey. Emma ba'd fe inni ed'uke bi diayetil islam. Ben seni İslam dinine çağırıyorum diyor peygamber. İslam'a girmeye seni çağırıyorum. Ey Doğu Roma İmparatoru, Bizans İmparatoru Heraklius, ben seni İslam'a girmeye çağırıyorum diyor. Eslim teslem. Müslüman ol ki selamet bulasın. Çünkü dünyada imparator olmak insanı ahirette kurtarmayacak. Zengin olmak kurtarmayacak. Pehlivan olmak kurtarmayacak. Çevresinin geniş olması kurtarmayacak. Herhangi bir hatıra gelen güç kuvvet, dünyadaki efendim itibar edilen izzet vesilesi, ahirette hepsi sıfırlanacak. Hiçbirinin kıymeti yok. Ahirette imanı kamil ile ve kalbi selim ile gelenler mükafatlara erecekler. Günahla gelenler, küfürle gelenler cezalarını çekecekler, cehennemi boylayacaklar. O bakımdan eslim, Müslüman ol ki selamete eresin, selamet bulasın. Hem dünyada selamete erersin, hem de ahirette selamete erersin. Müslüman olursun, efendim, hem dünyanın mamur olur, hem ahiretin mamur olur, ahirette ebedi mutluluğa erersin, dedi Peygamber Efendimiz. Müslüman olmak, selamete ermek demektir. Allah bizi Müslüman etmiş, elhamdülillah. Müslüman yaşatsın, son nefesimizde imandan bizi mahrum etmesin, imansız ahirete göçürmesin. Allah bizi Müslüman etmiş, Müslüman yaşatsın. Müslüman yaşadığımız gibi Müslüman olarak ölmeyi, ahirette de cennetine, cemaline ermeyi nasip eylesin. Eslim teslem. Ey Heraklius, Müslüman ol ki selamet bulasın. Yü'tikallahu ecreke merrateyn. Müslüman ol ki Allah sana ecrini kat kat versin. İki misli versin. İki misli vermesi nedir? Yani Müslüman olan Heraklius Müslüman olsaydı. Heraklius Müslüman olsaydı. O zaman ona ecir niye iki misli verilecek?

İzah ediyor Peygamber Efendimiz. İleride söyleyeceğim. Fe in tevelleyte fe inne aleyke ismel erisiyyin. Eğer sırtını dönersen, benim bu davetime icabet etmezsen, benim bu teklifimi kabul etmezsen ey Heraklius, eğer benim Müslüman ol çağrıma uymazsan, o zaman ne olur? Fe in tevelleyte, sırtını çevirip dönüp de vazgeçersen, gidersen, geri gidersen, Müslüman olmazsan, o zaman senin üzerine efendim sana tabi olan efendim tebaanın günahları da yüklenir. Çünkü onlar sana tabi. Erisiyin yani fellahin demekmiş. Yani tebaa kastediliyor. Ey Heraklius, sen Müslüman ol, Allah ecrini iki kat versin. Öyle olmaz da sırt çevirir de geri gidersen, o zaman sana tebaanın da vebali yüklenir buyurdu. İşte Müslüman kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, her başkanın, her reisin, her hükümdarın, her güç kuvvet sahibinin, her emrinde insanlar olan, tebaalar olan, gruplar olan kimsenin sorumluluğu budur. Eğer iyi başkanlık yaparsa, gerideki, arkasındaki, maiyetindeki insanların da sevapları kendisinin sevabına eklenir. Onun için müminlerin emirinin, başkanının ecri kat kat fazla olur. Eğer kötü idarecilik yaparsa, kendisinin kötülüklerine, günahlarına, tebaasını da kötü idare ettiği için onların kötülüklerinin veballeri de gelir, yüklenir, perişan olur. Ruz-u mahşerde her başkan, her idareci, her böyle sivrilmiş kişi, mahiyetinde insan olanlar, elleri boynuna böyle bağlanmış esir gibi gelecekler, diyor Peygamber Efendimiz. Elleri boynuna esir alınmış böyle bazı kimseler getiriliyordu ya, görüyorsunuz şeylerde, boyunlarına böyle elleri bağlanmış esir olarak getirilecek, bir şiddetli hesaba çekilecekler, hesapları müspet olursa kurtulacaklar. Hesapları menfi olursa hem kendi veballeri hem de kendi tebaalarının, maiyetlerindekilerin veballeri eklenecek. Burada bir en kötü hükümdarlardan birisinin misalini vereyim muhterem kardeşlerim. Hindistan'da Ekber Şah diye birisi, Moğol imparatorlarından birisi, efendim İslam'ı değiştirmiş ve dini ilahi diye yeni bir din ortaya atmaya kalkmış. 1000 yıl tamam oldu, İslam'ın hükmü bitti, yeni bir din kuruyorum ben diye yeni bir din kurmaya kalkmış. Namazı yasaklamış, orucu yasaklamış, haccı yasaklamış, tesettürü yasaklamış. İneğin kesilmesini yasaklamış. Neden? Çünkü Hintliler ineğe tapıyorlar. Şimdi o şahsın vebalinin büyüklüğünü düşünün. Ama kim çıkmış? Onun devrinde İmam-ı Rabbani çıkmış, dikilmiş karşısına. O İslam'ı orada, böyle İslam'dan vazgeçilip başka bir din kurulduğu sırada, onun için İmam-ı Rabbani oluyor. Onun için büyük şahıs oluyor. Allah şefaatlerine erdirsin. Şimdi bu şahıs Heraklius Müslüman olsaydı, ecri iki kat olacaktı. Neden? Kendisinin Müslümanlığı, yaptığı ibadetler, taatlerden bir sevap alacaktı. Bir de kendisi Müslüman oldu diye tebaası da uyuyacaktı. Kendisinin arkasından gelen insanların topunun sevapları da ona eklenecekti. O fırsatı kaçırdı bu şahıs. Kaçırdığını sonra tarih kitaplarından biliyoruz. Arkasından Peygamber Efendimiz mektubun arkasına ayet-i kerime eklemiş. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimedir. Buyuruyor ki, yazmış arkasına, veya ehlel kitap, ey ehli kitap, teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm, sizinle aramızda müşterek olan söze, itikada, inanca gelin, ellâ nâbude illallah, Allah'tan gayriye ibadet etmemek, ve lâ nüşrike bihi şey'en, ona hiçbir şeyi ortak şerik koşmamak, ve lâ yettehize ba'duna ba'dan erbaben min dunillah, Allah'ı bırakıp da insanlar olarak birbirimizi putlaştırıp efendim ilah etmemek, Rab edinmemek kelimesi üzerine, yani vahdet inancı üzerine Allah'ın varlığını ve birliğini
efendim kabul etmek esası üzerine gelin, birleşelim diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, Hazreti İsa da Allah'ın varlığına, birliğine çağırdı. Musa aleyhisselam da Allah'ın birliğine çağırdı. Bütün peygamberler Allah'ın birliğine çağırdı. Hazreti İsa'nın Allah'ın birliğine çağırdığına Kur'an-ı Kerim'de delil var. Ayet-i Kerime var. Ayet-i Kerime'de bildiriliyor ki, Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki, buyuracak ki, ya İsa, ey İsa, benim peygamberim, efendim kulum, efendim, ey İsa, e ente kulte linnâsi ittehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh, sen mi söyledin insanlara Allah'ı bırakıp da Allah'tan gayrı beni ve anamı put edinin, ilah edinin diye, insanlara sen mi söyledin ya İsa diyecek Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü Meryem'e, efendim, Hazreti İsa'ya tapınıyorlar ya, şimdi ilah edinmişler ya, ne diyorlar? İsa Rab diyorlar. İsa Rab diyorlar Hristiyanlar. Efendim, Hazreti İsa'yı şey diye Rab edinmişler. Haşa sümme haşa. Sen böyle dedin mi ya İsa bunlara diye Kur'an-ı Kerim'de soracağını bildiriyor. Hazreti İsa'nın cevabı böyle, yani insanın içinde böyle bir sevgi doğuyor yani. Yumuşak, gayet edepli, Rabbinin sorusuna cevabı. Çünkü oyuncak değil, Rabb'i soruyor. Diyor ki, ya Rabbi, ma kultu lehum illa ma emerteni bihi. Senin bana emrettiğinden başka bir şey ben onlara demedim ya Rabbi. Sen bana ne emretmişsen onu söyledim. Ondan gayrı bir şey söylemedim ya Rabbi. Allah'tan gayrıya tapınmayın dedim. Allah'ın varlığını, birliğini, senin varlığını, birliğini söyledim ya Rabbi diye. Hazreti İsa, seni tesbih ederim, tenzih ederim, sana noksanın sıfatlar yakıştırıp eklerler, söylerler, senin şanına layık olmayan şekilde seni tanırlar, inanırlar, bu insanların şirklerinden, küfürlerinden seni tesbih ve tenzih ederim ya Rabbi diye cevap verdi Hazreti İsa aleyhisselam. İşte onlar da yine yanlış yolda gidiyorlar. Arkasında diyor ki ayeti kerimenin, فَاِنْ تَوَلَّوْا, ey müminler, siz böyle deyin Hristiyanlara, eğer onlar döner giderlerse, kabul etmezlerse, sırt çevirirlerse, bu davetinizi kabul etmezlerse, onlara deyin ki, فَكُولُوا اِشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ. Bak, siz dönüp gidiyorsunuz ya, şahit olun biz bunları size söyledik, biz Müslümanız, siz ne halt ederseniz edin, biz işte Müslümanız deyin diye Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Biz Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. İşte böyle Peygamber Efendimiz bütün çevredeki hükümdarlara mektup gönderdiği gibi Heraklius'e de mektup gönderdi. Kimden bu rivayet, bu hadisin rivayeti? Revahul Buhariyyu ve Müslümun an Ebi Süfyan'a radıyallahu anh. Bu hadisi şerifi Ebu Süfyan rivayet etti. Buhari'nin ve Müslim'in sahih kitaplarında var. Yani hadis-i şerif sahih. Ebu Süfyan, Heraklius'un bu mektubunu burada anlatmış ya, bize rivayet etmiş ya, Peygamber Efendimiz'in böyle mektup yazdığını rivayet etmiş ya, kendisi Buhari'deki izahata göre anlatıyor ki, henüz daha Peygamber Efendimiz'le mücadele ederken, Mekke'de müşrik iken ve Peygamber Efendimiz'le savaşırken, biliyorsunuz Ebu Süfyan, efendim, Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nde Kureyş'in başkanı olarak mücadele etti Peygamber Efendimiz'le. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Yani Müslüman oldu, onun için radıyallahu anh diyoruz, ama daha önce müşrik idi. Peygamber Efendimiz'le uğraşanlardan birisiydi. Peygamber Efendimiz'e inanmadığı zamanda, henüz mümin olmadığı zamanda Şam'a bir ticari ziyarete gidiyor. Bir sebeple Şam'a gidiyor. O sırada Bizans İmparatoru da ordusuyla böyle Suriye taraflarına gelmiş, Şam'da efendim bulunuyormuş. Dımaşk şehrinde yani bulunuyormuş. Ve Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Heraklius'e Hicaz'dan bir peygamber çıktı haberi kendisine geliyor. Ve bu peygamberin nasıl bir kimse olduğunu anlamak istiyor.
haber toplamak istiyor. Ordusunu toplamış, savaş olacak. Nitekim Müslümanlarla Bizanslar arasında Tebük çevresinde savaşlar oldu yani o devirde.

başkalarına da soracak hükümdar, yalan söylemesi mümkün değil. Peki diyor, yani onun ahlakı böyle daha önceden hani aranızda yaşamış, böyle aldatmacası bilmem yalancılığı, sahtekarlığı vesairesi, hayır, dürüst insandır. Muhammed el-Emin diye tanınır, güvenilir insan diye tanınır filan diye böyle çeşitli soruları soruyor. Çeşitli bilgileri aldıktan sonra bu mektup da geliyor kendisine, Heraklius'e. O zaman Heraklius diyor ki, bunlar gösteriyor ki o şahıs peygamberdir. Bize eski kitaplarda anlatılan peygamberdir bu şahıs. Hak peygamberdir. Ben de ona iman etmeyi uygun görüyorum diyor. Fakat bunu böyle bir toplantı yerinde hükümdarın etrafında adamları, saray erkanı, komutanlar vesaire filan hepsinin olduğu kalabalık bir yerde böyle bu münazara, konuşmalar, bu mektubun gelmesi, okunması, tercümesi böyle cereyan etmiş. Ebu Süfyan da orada, mektubu getiren de orada. Şimdi bu böyle cereyan edip de o böyle İslam'a meyledince bir gulgule kopuyor salonda. Aa, olur mu, nasıl olur, bilmem ne filan, artık neler dedilerse o hükümdarın etrafındaki o kalabalık, büyük bir hoşnutsuzluk ve homurtu meydana gelince Heraklius 180 derece çark ediyor. Yani tam yüz geri dönüyor ve diyor ki, ben sizin dininize bağlılığınızı denemek için sizi imtihan ettim. Mahsustan söyledim diyor. Yani Hristiyanlara, efendim ben size mahsustan söyledim diyor filan, iş böyle kapanıyor. Demek ki muhterem kardeşlerim, Heraklius şahsen bu işin doğruluğunu kavramış, fakat imparatorluk elden gitmesin diye çevresindeki insanlar kendisine efendim karşı çıkmasınlar, kendisiyle bir mücadele kopmasın diye bu işi geçiştirmiş bir kimse olarak görünüyor. Yani Habeş İmparatoru gibi Müslümanlığı kabul etmemiş. Allah-u Teala Hazretleri her işi hikmetle yapar muhterem kardeşlerim. Onun hikmetlerini görüp de ona güzel kulluk etmeyi Rabbimiz cümlemize nasip etsin. Bu hadis-i şeriften çıkan ders çoktur tabi de, her cümlesinden binlerce dersler, hikmetler çıkar muhterem kardeşlerim. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yaşadığı devirdeki büyük güçlüklere, ulaşım ve haberleşme imkansızlıklarına rağmen İslam'ı Mısır'a, Habeşistan'a, Sasaniye, İran'a, Irak'a, Bahreyn'e, Umman'a nasıl yaymışsa, nasıl tebliğ etmişse, bizim de asıl vazifemiz hepimizin, yalnız kürsüde vaaz eden, camide namaz kıldıran hocanın değil, bütün Müslümanların asıl vazifesi Peygamberimizin bu işini devam ettirmektir. Sen buraya Allah'a güzel kulluk etmek için, imtihan için geldin. Mühendisliğin yan bir iştir, o beni ilgilendirmez. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin. Asıl işin Allah'ın dinine hizmet etmek. Hocam ben öğretmenim, ben askerim, ben bilmem memurum, ben amirim, çiftçiyim, köylüyüm, şehirliyim, ne olursan ol. Asıl vazifen Allah'ın dinini öğrenmek, öğretmek, yaymak, Allah'ın dinine hizmet etmektir. Ötekisi bir geçim vasıtasıdır. Memur olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Çiftçi olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Hiçbirisi önemli değil. Önemli olan imandır. Hükümdar olmak da önemli değil. Heraklius hükümdar oldu da ne oldu? Hepsi geldi geçti. Bum nevvet mizenet, perdedari mi kunet der kasrı kayser ankebud. Bum nevvet mizenet, bertare mi efrasiyab, perdedari mi kunet der kasrı kayser ankebud. Efrasiyab'ın sarayında baykuşlar ötüyor. Efendim, Bizans kayserinin malikanesinde örümcekler perdedarlıklar yapıyor. Ne demek? Hepsi yıkılıyor, hepsi harabe oluyor, baykuşlar ötüyor, örümcekler yuva yapıyor, dünya saltanatı kimseye kalmıyor, hayat kimseye kalmıyor. Hepimiz öleceğiz, bir gün geleceğiz, hepimiz öleceğiz. Ben doktordum ya Rabbi, bana cennette iyi bir köşe ver. Ben mühendistim ya Rabbi, bana cennette şöyle mevkimle mütenasip bir yer ver. Bakanlık yaptım, memurluk yaptım, müdürlük yaptım, müsteşarlık yaptım. Dünyada altımda efendim makam arabaları vardı, emrimde insanlar vardı. Onun için dünyadaki gibi güzel bir mevki ver diyecek durumu yok kimsenin. Herkes inküllü.

nefsin illa atir rahmana abda, herkes kul olarak gidecek oraya, herkes soyunmuş olarak gidecek, uryen böyle çırılçıplak gidecek, anasından doğduğu gibi gidecek, üstünde ne rütbe bulunacak, ne başında taç bulunacak, ne sırma bulunacak, ne apolet bulunacak, herkes Rabbinin huzuruna öyle varacaklar. İlla men etallâhe bi kalbin selim. Yani ancak Allahu Teala Hazretlerine selim bir kalp ile gidenler, imanı kamil ile gidenler kâr edecekler. Buranın köleleri ahirette bey olabilir. Buranın fakirleri ahirette zengin olabilir. Buranın düşkünleri ahirette mevki, makam, rütbe, mertebe sahibi olabilir. Buranın efendim çok yüksek mevkilerinde olan insanlar da ahirette kölelerine muhtaç duruma düşebilir. Kölelerine el açacak, avuç açacak, yalvaracak duruma gelebilir. Allah dünyanın bu hakiki çehresini görüp de Allah'a güzel kulluk etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

0: Allahümme gfirli verhamni vehdini ve'afini verzukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha amali, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي İftakartu ila rahmetik.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığımı ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahumma ma qasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyyati ve lem tebluğhu mes'alati min hayrin va'adtahu ahadan min halqik au hayrin anta mu'tihi ahadan min ibadik fa inni arghabu ileyke fihi ve es'alukehu bi rahmetike rabbel alamin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid.

0: أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan, Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan, İslam'ın sahibi olan Allah'ım! Senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alne hâdîne muhtedîn, gayre dâllîne ve lâ mudillîn, silmen li evliyâik ve aduven li a'dâik, nuhibbu bi hubbike men ahabbek ve nu'âdi bi adâvetike men hâlefek.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: اللهم elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: اللهم benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
1: Allah'ım nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğit tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celâli vel ikram.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel yudhami ve min seyyi'il esqam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: اللهم kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: اللهم bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Peygamber Efendimizin övülen vasıflarından söz edeceğiz. Bize her alanda rehberlik eden ve yol gösteren yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de bizler için tanıtıyor, niteliklerini bildiriyor. O peygamberlerin sonuncusu, insanlık onun peygamberliğiyle dini ilerlemenin son noktasına erişti ve din kemale erdi. Ondan sonra ne bir Resul ne bir Nebi gelecek. O sallallahu aleyhi ve sellem özü, sözü, tavrı, ahlakı tüm vasıflarıyla bizler için en güzel örnek. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı niteliklerini hatırlatacağız. O son Resul ve son Nebi. Resul elçi, Nebi ise haber veren, haber getiren anlamına geliyor. Terim olarak Resul ve Nebi Allah'ın mesajlarını, emir ve yasaklarını, öğüt ve tavsiyelerini insanlara bildirmesi için görevlendirdiği kimseye deniyor. Türkçe'de Resul ve Nebi peygamber, haber getiren kelimesiyle ifade ediliyor. Kur'an'da mürsel ve nezir, uyarıcı, beşir, müjdeleyici, hadi, yol gösterici kelimeleriyle de ifade edilen elçiler, vahye mazhar olan, kendilerine kitap, hüküm ve hikmet verilen kimselerdir. Ashab suresi 40. ayeti kerimede Muhammed Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur buyurulur. Bu ayet hem Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu hem de bütün peygamberleri tasdik eden ve belgeleyen ilahi bir mühür değerinde olduğunu, peygamberliğin onunla sona erdiğini ifade ediyor. Peygamberimiz kendisini peygamberler zincirinin son halkası ve nebilerin sonuncusu olarak tanıtıyor. Ben, bir tuğlası eksik kalmış mükemmel bir binanın eksikliğini tamamlayan bir tuğlası mesabesindeyim. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, Müslim. O, bütün insanların peygamberi. Yüce Allah, ilk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren her bir veya birkaç topluma bir peygamber göndermiştir. Bu husus ayeti kerimelerde açıkça ifade ediliyor. Biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan tağuttan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Nahl 36. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir korkutan, uyarıcı peygamber gelip geçmiş olmasın. Fatır 24. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Rahat 7. Yüce Allah son olarak Hazreti Muhammed'i yalnız bir topluma değil bütün insanlara peygamber göndermiştir. Resulüm, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. Sebe 28. Ey Muhammed, seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Buna hakkıyla şahit olarak Allah yeter. Nisa 79. Bu ayet-i kerimeler Peygamber Efendimizin peygamberliğinin evrenselliğini ifade ediyor. O müjdeci ve uyarıcı. Kur'an'da birçok ayette Hazreti Muhammed'in beşir ve mübeşşir, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderildiği bildiriliyor. Şüphesiz ki seni rahmetimiz için müjdeci ve azabımız için bir uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Fatır 24. Beşir ve eş anlamlısı olan mübeşşir kelimesi, iman edip salih amel işleyenleri, Allah'ın rızası, cennet ve nimetleriyle müjdeleyici, nezir ve eş anlamlısı olan münzir ise, inkar edip isyan edenleri ilahi azap ve ceza ile uyarıcı anlamlarına geliyor. Uyarıcı ve müjdeleyicilik bütün peygamberlerin ortak niteliği. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece içinde yaşadığı toplumu değil, bütün insanları Kur'an ile uyarmakla görevlendirilmiştir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. En'am 19. O en güzel örnek. Hazreti Peygamber'in örnekliği Kur'an'da şahit ve üsve-i hasene kelimeleriyle ifade ediliyor. Şahit, sözlükte tanık, bilen, muttali olan, hazır olan, delil ve örnek anlamlarına gelir. Üsve-i hasene uyulacak en güzel örnek anlamına geliyor. O sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnektir. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret günün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Ashab 21. Bu ayet-i kerime onu örnek alacak kimselerin Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ummak ve Allah'ı çok zikretmek gibi niteliklerini bildirmesi yönüyle de önem arz ediyor. Hazreti Peygamber iman, ibadet, ahlak ve her türlü söz ve davranışlarında müminlere örnek teşkil ediyor. Peygamber Efendimizin övülen vasıflarını Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle hatırlatmayı sürdürüyoruz. O öğüt verici. Kur'an'da Peygamber Efendimizin bu yönü açıkça bildiriliyor. Resulüm, onlara öğüt ver ve uyar. Sen ancak bir öğüt verici ve uyarıcısın. Sen o inanmayanların üzerinde zorlayıcı, baskıcı değilsin. Gâşiye 21-22. O, hak davetçi ve etrafını aydınlatıcı bir kandil. Peygamberlerin en başta gelen özellik ve görevlerinden biri, insanları hakka davet etmek. Bu görevi yapanlara davetçi anlamında dâi denir. Kur'an'da Peygamber Efendimiz de bu nitelikle anılıyor. Ey Peygamber! Muhakkak biz seni ümmetin üzerine bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak, hem de Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab 45-46. O sallallahu aleyhi ve sellem yol gösterici. İnsanlara doğru yolu göstermeleri peygamberlerin temel özelliklerinden biridir. Biz onu, kitabı, bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. Şura 52. ayet-i kerimesinde beyan olunduğu gibi peygamberlerin görevi insanlara doğru yolu göstermek olup asıl hidayet veren Allah Celle Celaluhu'dur. O en mükemmel ahlaka sahip ve şüphesiz sen pek evrensel, genel, geçerli, mükemmel bir ahlak üzerindesin. Kalem 4. Peygamber Efendimizin Allah'ın övgüsüne mazhar olan ahlakı, Kur'an ahlakıydı. Hazreti Ayşe validemize onun ahlakı nasıldır diye sorulduğunda, sen Kur'an okumuyor musun diye mukabelede bulunmuş. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi diyerek bu ayeti kerimeyi okumuştur. O çok merhametli, çok şefkatli ve ümmetine çok düşkün. Hazreti Muhammed bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu husus Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Ve bir başka ayet-i kerime. Tevbe 128. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. O yumuşak kalplidir. Peygamber Efendimiz alçak gönüllü, yumuşak kalpliydi. Yüce

0: Allah bu hususu ayeti kerimede şöyle bildiriyor. Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, elbette onlar etrafından dağılıverirlerdi. O halde onları affet, onlar için mağfiret dile ve umuma ait iş hakkında onlara danış. Artık karar verdiğin zaman da Allah'a güvenip dayan, onu yap. Şüphesiz Allah kendisine güvenip dayananları sever. Ali İmran 159. Değerli dinleyenlerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den hareketle burada bulunan ayet-i kerimeler ışığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övülen vasıflarını anlatmaya çalıştık. Bu dosyamızı Akremedya'nın Son Peygamber haber kategorisinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Magic.

0: Akra'da kahve molası.
1: Sevgili Akra FM dinleyenleri, bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Bilal Kemikli hocam. Hocam
2: hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Eyvallah efendim, hoş bulduk, şeref bulduk. Hocam bugün nasip olursa Süleyman Çelebi ve Mevlidi hususunda konuşmaya çalışacağız.
3: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Akra FM dinleyicilerini saygıyla selamlıyorum. En azından bu program vesilesiyle Süleyman Çelebi hayırla yad edilmiş olacak. Mevlid üzerine biraz insanlarımız düşünmüş olacaklardır. Bu bakımdan asıl ben teşekkür ediyorum böylesine bir fırsat verdiğiniz için. Süleyman Çelebi Mevlid'i, daha doğrusu Vesiletün Necat olarak yazmış, eserin ismi Vesiletün Necat'tır ama halk arasında artık o Mevlid olarak bilinen bir eserdir. Mevlid'i 600 yıldır bu topraklarda okunuyor ama Mevlid üzerine pek fazla düşünmüyoruz. Yani okuyoruz, dinliyoruz çeşitli vesilelerle. 2007 yılında Mevlid'in...
1: Affedersiniz, düşünmüyoruz dediniz. Mevlid'i okuyoruz, evet. Ama düşünmüyoruz.
3: Evet,
1: yani bu çok net, evet. Bir tespit, doğru bir tespit.
3: Evet.
1: Bizim köyde, biz çocukluğumuzdan da hatırlarız. Kasabamızda, köyümüzde, şehrimizde güzel sesli müezzinlerimiz, hocalarımız okurlar. Biz de mahzuniyet demeyeceğim ama böyle bir şey duygusu içerisinde dinleriz.
3: Evet.
1: Bir sebebi ne anlayamamamızın veya anlamamamızın?
3: Aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Belki sorudan soruya atlıyoruz. Bir soruyu cevaplamadan başka bir soruya geçiyoruz. Bu biraz da Mevlid'in duasından da kaynaklanıyor. Yapısından da kaynaklanıyor. Oradan oraya atlamamızın sebebi. Her şeyden önce Mevlid'i muhteva değeri itibariyle incelediğinizde, metin değeri açısından Mevlid'e baktığınızda Mevlid'in aslında çok basit bir eser olmadığını görürsünüz. Mevlid'de bir varlık görüşünün, bir varlık felsefesinin yapıldığını, bir zihniyet inşa ettiğini Süleyman Çelebi'nin görürsünüz. Fakat bu varlık anlayışını, bu zihniyeti, bir medeniyet tasavvurunu ortaya koyarken onu oldukça sade, sehli, mümteni dediğimiz o üslupla yazdığından zamanla popüler bir hale gelmiş ve bestelenmiştir. İnsanlar bir ritüel olarak sadece dinleyerek yetinmeye çalışmışlardır. Oysa Mevlid'in yapılan şerhleri de var malum haliniz. İşte Hüseyin Masraf'ın ve diğerlerinin yaptığı gibi. Metnin içerisine girdiğiniz zaman gerçekten her bir mısrasının büyük anlamlar ihtiva ettiğini, büyük manalar ihtiva ettiğini görürsünüz. Kuşkusuz her şeye alışkanlık kesbettiğimiz gibi alıştığımız şeylerin üzerine pek fazla durmuyoruz. Yani geçtiğimiz sokağa pek fazla fark etmiyoruz, bakmıyoruz. Her gün aynı sokaktan geçiyoruz ama orada yeni açılan bir dükkanı görmüyoruz. Orada işte yeni yapılan bir binayı pek fazla fark etmiyoruz. Mevlid'i de 600 yıldır okuyoruz, Mevlid'i de 600 yıldır dinliyoruz ama Mevlid'de acaba neler söyleniyor? Pek bakmıyoruz.
1: Hocam şimdi, müsaade ederseniz yani bu içeriye daha sonra gelmek üzere buradaki söylediğiniz en önemli cümle şuydu bence. Mevlüt basit bir metin değildir.
3: Kesinlikle.
1: O zaman tekrar bir önceki soruya dönerekten.
3: Evet, şimdi biz Mevlid'in basit bir kitap olmadığını, popüler bir amaç için yazılmadığını bildiğimizden, onu o şekilde gördüğümüzden dolayı işte bilhassa Hüseyin Masraf'ın şerhini okuduktan sonra böyle bir kanaat oluştu bizde. Mevlid üzerinde Mevlid'in metin değerini ortaya koyabilecek, meseleye filolojik açıdan, felsefi açıdan ve dini kültürel açıdan bakabilecek bir toplantı, ilmi toplantı yapmamız gerektiğini düşündük. 2007'de böyle bir amaçla Mevlid ile ilgili bir sempozyum yaptık. Yani neler vardı orada? Şimdi geriye dönüp bakıyoruz. Mevlid'in yazıldığı ortam, o tarihsel ortam. Çünkü bir metni ancak tarihi ortamıyla birlikte daha iyi anlayabilirsiniz. Bakıyorsunuz o tarihsel ortamla ilgili sunulan tebliğlerde, yapılan çalışmalarda şunu görüyorsunuz. Fetret döneminde yazılmış Mevlid. Tam da fetret dönemi. Yani Osmanlı beylikten devlete tekabül ediyor, dönüşüyor. Efendim Ulu Cami yapılıyor, inşa ediliyor filan. Yani Rumeli'ye doğru da açılan bir Osmanlı görüyorsunuz. Aynı zamanda Anadolu'da bir birlik sağlamaya çalışan Osmanlı görüyorsunuz. Fakat doğudan gelen Moğol istilası, Timur istilasını da görüyorsunuz. Bu Timur istilası dolayısıyla o Osmanlı'nın hedefleri birden durağanlaşıyor ve istikrar yok oluyor. İstikrarın yok olduğu dönemlerde, o fetret dönemlerinde insanlar hep bir kurtarıcı özlem içerisine girerler. Yani kurtarıcı nedir? İşte Mehdi'dir. Bir Mehdi'nin peşine ya da Mesih'tir. Mesih'in peşine girerler. Nitekim o dönemde, Mevlid'in yazıldığı dönemde bakıyorsunuz İsa severlik ya da hüp Mesihlik gibi bir fikri akımın ortaya çıktığına tanık oluyorsunuz. Şimdi Süleyman Çelebi böylesine bir ortamda, yani fetret döneminde insanların zihinlerinin karmaşaya düştüğü, sosyal yönden, iktisadi yönden, ekonomik yönden bunalıma düştüğü ve bu arada da bazı insanların kurtarıcı aradıkları bir dönemde, yegane kurtarıcının aslında Efendimizle birlikte gelen Kur'an olduğunu, yegane kurtarıcının Hazreti Peygamber olduğunu, onun ahlakıyla ahlaklanarak ancak biz kendimizi kurtarabileceğimizi söylemek için böyle bir eser yazıyor. Tabii her eser bir şairin düzeyi de gerektiriyor. Yani sanat eserinin mutlaka bir sanatkarının da olması lazım. Şairi de olması lazım. Bu şairi de tanımaya çalıştık. Süleyman Çelebi kimdir? Belki biraz sonra soracaksınız kimdir diye. Süleyman Çelebi'nin yetiştiği ortam, muhit, onları bilmemiz gerekiyordu. Bu tarihsel bilgilerin yanında ortada var olan bu eserin, Vesilet-ül Necat'ın ya da işte halkın diliyle söylersek Mevlid'in bu kadar popüler hale gelmesine sebep olan o musiki, şiirsel dili anlatmaya dönük işte bir kısım tebliğler oldu. Şunu gördük, yani bir başka konuda şu oldu, arşiv çalışmaları yaptı arkadaşlarımız. Bu arşiv çalışmalarının neticesinde sırf Mevlid okunsun diye kurulan vakıfların olduğunu,

0: mevlüt vakıflarının kurulduğunu biz tespit etmiş olduk bu sempozyumda. Yani mevlüt öylesine toplum içerisinde değer kazanıyor ki mevlüt okunsun diye müstakil vakıflar kuruyor. Yahut da herhangi bir vakıf var ama vakfın bir yerinde bir vakıf şartnamesi içerisinde vakfı içerisinde mevlüt de okunsun diye. İşte Kudüs'te yahut da efendim Mescid-i Aksa'da, Süleymaniye'de, Sultanahmet'te yahut Bursa Ulu Cami'de mevlüt okunsun diye vakıflar yapıldığına tanık olduk. Yani mevlidin metin değeriyle birlikte bizim kültürümüze, örfümüze, sanatımıza, edebiyatımıza yansımalarını da kısaca tahlil etmeye çalıştık. Şimdi mevlidin pek çok tercümesi vardır. İşte Batı dillerine de son yıllarda tercüme edildi. Almanca'ya, İngilizce'ye, Arapça'ya tercüme edildi yakın bir geçmişte. Bu son yapılan tercümeler değil de hali hazırda mevlidin okunduğu Anadolu'da
1: bir gelenek olaraktan ortasında bulunan cumhuriyetlerde
0: hayır, ortasında okunmuyor mevlid. Şimdi Süleyman Çelebi mevlidi ilginç bir metin. Osmanlı'nın gittiği yerlerde okunuyor. Nerede okunuyor bakıyorsunuz? Balkanlar'da okunuyor, Karadağ'da okunuyor, Makedonya'da okunuyor, Arnavutluk'ta okunuyor, Bosna Hersek'te okunuyor, Romanya'da okunuyor, Yunanistan, Bulgaristan buralarda okunuyor. Karadeniz'e geliyorsunuz işte Tataristan, Kırım, Kazan o bölgelerde okunuyor ve Gürcistan'da bugünkü Acarya dediğimiz o bölgede okunuyor. Aşağı iniyorsunuz Kerkük'te okunuyor, Kuzey Irak'ta okunuyor. Yani bir bakıma mevlid Türkçenin şaheseridir diyorum ben. Yani gerçekten Türkçenin şaheseridir. Hem klasik edebiyatımızın ilk başlangıç eserlerinden birisidir. Hem de en çok okunan, en çok tesiri olan bir eser. Yani sadece Türkiye'deki, hali hazırdaki uygulamalar değil, bütünüyle bu sözünü etmiş olduğum geniş coğrafyada, büyük coğrafyada hali hazırda okunan bir eserdir. Yakın bir geçmişe kadar Mahmut Bey, buralarda mevlid Türkçe okunuyordu. Bir Gürcü ya bir Boşnak, hali hazırda Bosna Hersek'te yine Türkçe okunuyor kuşkusuz ama Boşnakçası da okunmaya başlandı. Yani Türkçeyi bilmese bile mevlidi Türkçe dinliyordu. Türkçeyi bilmiyor. Yani o dili bilmiyor. Bizim Arapçayı bilmediğimiz halde işte cemaatin Arapça dinlemesi gibi bir aşırı şerefi. Mevlid'i dinliyor ve onunla vecde geliyordu. Son yıllarda işte Arnavutça tercümeleri arttı. Daha önceki dönemlerde de Arnavutça tercümesi olmuştu. Meşrutiyet döneminde bilhassa tercüme faaliyetleri başladı. Gürcüce'ye geçtiğimiz senelerde tercüme edildi. Efendim Boşnakça tercümeleri yapıldı. Ve yeniden Mevlid, Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i üretilmeye başlandı. Ama bugün halihazırda Romanya'da, efendim Üsküp'te, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Bosna Hersek'te, Anadolu'da okunduğu gibi Türkçe mevlidin okunduğuna tanık olabilirsiniz. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Besteli mevlidi en iyi okuyanlar işte şu anda Prizren'deki bir grup var. Onlar okuyorlar o bölgede. Yani bugünkü Kosova sınırları içerisinde. Belki Türkçe bilmiyor ama mevlid okuyor. Hem de besteli musikiyle bizim klasik usulü uygun mevlidler okunuyor.
2: Kahve molası.
1: Şimdi tabii benim dikkatimi çekti hocam. Mevlid diliyle, metniyle ve içerdiği anlamla, yani anlam tabii bir ontolojik bir dünya görüşünü evet, ifade ediyor diliyle. Yani görünen sadece mısralardan ibaret değil, o bir anlam bütünlüğü içerisinde bir insan tipi inşa ediyor. Daha doğrusu bir medeniyeti hem ifade ediyor hem de inşa ediyor.
0: Eyvallah, eyvallah.
1: Ve bunu Türk dili ile civardaki başka milletler içerisine aslında mevlid kültürünü biz diğer coğrafyalardaki insanlarımıza ulaştırmıyoruz. Aynı zamanda Hazreti Peygamber Efendimiz algısını, din algımızı, dini yaşantı formumuzu diğer coğrafyalar üzerine de taşımış oluyoruz mevlid metni sayesinde.
0: Şöyle söyleyeyim ben, yani bugün biz diğer coğrafyalar diyoruz ama o coğrafyalar bizim coğrafyamızdır. Başlangıcından itibaren de zaten bizim coğrafyamızdı. Yani mevlidin yazıldığı dönemlerde, mevlid 600 yıl önce Bursa'da yazılırken aslında o dönemde devletin bir hedefi vardı. Anadolu'da birliği sağlayarak Rumeli'ye geçmekti. Rumeli'ye geçerken Rumeli'ye Türkçeyi mevlid de götürdü diyebiliriz. Dini duyguyu iki şeyle götürüyor. Bir mevlid, ötekisi de mesnevidir. Zaten Yahya Kemal'e sormuşlar, Üstad Viyana'ya nasıl gittik diye. Efendim bulgur pilavı yiyerek, mesnevi okuyarak gittik diyor. Gerçekten mesneviyle gidilmiş. Ama mesneviden önce mevlid de gidiliyor. Yani Bursa'da mevlid okunduğu dönemlerde bakıyorsunuz işte Kosova'da da mevlid okunuyor. Yani o dönemde coğrafya bir bütün. O bütün içerisinde mevlidle ulaşıyoruz. Bunu ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bir kere mevlid Türkçenin şaheseridir demiştik biraz önce hatırlarsanız. Türkçeyi mabede sokan bir eserdir aynı zamanda. Yani Süleyman Çelebi Türkçeyi mabede sokan bir kişidir. Bu çok önemli. Yani Türkçenin gücünü ortaya koyan bir şey. Hali hazırda gidin

0: Üsküp'te insanlar mevlüt okurlar ve Türkçe ilahi okurlar. Bendeniz öyle bir şeye şahit oldum. Bir caminin haziresinde Üsküp'te efendim Selahattin camileri var. Sultan Murad'ın camisinin haziresinde mezar taşlarını incelemeye dalmışken hemen arka tarafta köhne bir evden bir hanımefendinin Türkçe bir ilahi okuduğunu duydum. O mezar taşlarını falan bıraktım, o ilahi dinledim. Bizim Anadolu'da okunmayan, bilmediğimiz bir ilahiydi. Sesini kaydedemedim, geriye dönüp fotoğrafını da çekemedim ama onu dinledim. Vecd içerisinde dinledim. Beni aldı, farklı bir dünyaya götürdü. Sanki çok farklı bir dünyaydı. Yahya Kemal'in yetiştiği o sokaklar, o cami, o ortamı birden oradan teneffüs ettim. Yani niçin bugün Yahya Kemal var diyoruz? İşte o ilahi vardı, onun için var Yahya Kemal. Bunu şaşkınlığımı gören arkadaşlar dediler, hocam ne oldu? Dedim bakın burada Türkçe güzel bir ilahi duydum. Üsküplü olan arkadaşlar dediler ki hocam burada Boşnak, Makedon, Arnavut ne olursa olsun, hangi dili kullanırsa kullansın, hangi etnik kökeninden gelirse gelsin mutlaka Türkçe ilahiler okur dedi arkadaşlarımız. Tabii bunu bilemiyorum. Aynı şeyi Bosna Hersek için de söyleyebiliriz. Yani bizim tasavvuf kültürüyle, daha doğrusu biraz daha açmak gerekirse, biz Türkçeyi ulaştırmışız o bölgelere, her tarafa. Yani askerimizin gittiği her yere, medeniyetimizin gittiği her yere biz bir bakıma bu ruhani yapı içerisinde Türkçeyi de ulaştırmışız. İlahilerimizle, musikimizle, mevlidimizle bunu ulaştırmışız. Böyle bir coğrafya meydana gelmiştir. Bu coğrafyayı oluşturan temel eserlerden birisidir bu.
1: Kahve molası.
2: Mevlid'in Osmanlı coğrafyasında İslam'ın çok basit cümlelerle ama derinlikli cümlelerle hem İslamlaşmaya hem Türkleşmeye, Türkleşmeyi de şunun için söylüyorum, Türk dilinin mabede taşınması olarak hocam onu tarif ettiler. O çerçevede hocamla söyleşmiş olduk. Şimdi hocam esas tekrar başa dönersek, Mevlid basit bir metin değildir'e dönecek olursak, Mevlid'in yazarından başlayalım isterseniz. Mevlid'in yazarı olan Süleyman Çelebi Hazretleri kimdir?
0: Evet, tabii metin varsa metnin yazarı kimdir? Mutlaka bir yazarı vardır. Süleyman Çelebi kimdir sorusuna birkaç açıdan cevap vermek mümkün. Tarihsel olarak onun hayatıyla ilgili bilgiler verebiliriz. Ama ortaya koyduğu hizmet açısından da Süleyman Çelebi kimdir sorusunu sormak lazım. Ben öncelikle ortaya koyduğu eser bakımından Süleyman Çelebi kimdir sorusunu izninle cevaplamak isterim. Kimdir Süleyman Çelebi? Süleyman Çelebi her şeyden önce Türkçenin büyük bir şairidir. Türk dilinin, edebiyatının, estetiğinin büyük bir şairdir. Sadece büyük bir şair olmakla kalmaz, bir gelenek de inşa etmiş kişidir. Yani Süleyman Çelebi Sehli Mümteni ile eserini ortaya koyduktan sonra onun gibi mevlit yazmak isteyenler olmuştur ve bir mevlit türü edebiyatımızda meydana gelmiştir. Pek çok mevlit yazılmıştır. Hala hazırda günümüzde bile yazılan, çağımızda bile yazılan mevlitleri biliyoruz. Bir başka şey, yazdığı eseri toplum tarafından kabul edilmiş bir kişidir ve toplumsal olarak bir geleneğe, bir kültüre de dönüşmüş bir eserdir. Yani bir kişidir, bir şahsıdır.
2: Orada şuna herhalde, yine siz söyleyince dikkatimi çekti hocam, şuna vurgu yapmak gerekiyor herhalde. Süleyman Çelebi şiir formunda bir şeyi izah ediyorsa bunun öncelikle bilgisi ve bunun düşüncesi olmalı.
0: Evet.
2: Kendisinde var demektir bu. Yani basit bir halk ozanı gibi, basit bir halk şairi gibi vesaire değil. Yani bir fikri var. O fikrin oluşması için de bir bilgisi var.
0: Kesinlikle. Mahmut Bey, şiirle şuur kelimesi aynı kökten gelir. Şuur, şuuru oluşturan şey bir süreçtir. Yani bir bilgilenmedir. Şimdi bu geleneği inşa eden kişinin böyle bir şuura sahip olması biz ayrı köklerinden de buluyoruz. Yani Türkçenin şaheserini yazan, bir gelenek inşa eden, Ulu Cami'nin ilk imamı, bilge imamı olarak tanımlanan Süleyman Çelebi'nin ailesi hakkında birkaç tane bilgimiz var. Mesela yani bu şuuru oluşturan, o bilgi oluşturan şeyi de aileden görebiliyoruz. Dedesi hakkında bilgimiz var. Dedesi kim? Dedesi hakkında tarihi kaynaklar dedesinin Şeyh Mahmut olduğunu söylüyorlar. Şeyh Mahmut kim? Şeyh Mahmut İznik'te medresesi olan kişi. Yani hatırlarsanız İznik'te ilk medresenin müderrislerinden birisi kimdir? Davud-u Kayseri'dir. Davud-u Kayseri kimdir? Davud-u Kayseri İbn Arabi'nin yorumcusudur değil mi? Fusus'a şehir yazmış. Şeyh Mahmut da Fusus'a şehir yazmış. Yani muhtemeldir ki Davud-u Kayseri ile bir ahbaplı bir arkadaşlığı var. Fusus'a şehir yazmış ve hatta İsmail Beli'nin, Bursalı İsmail Beli'nin verdiği bilgiye göre ve daha sonra İsmail Beli'den yola çıkarak yahut da diğer tezkirelerimizde de Künhül Ahbar olmak üzere verilen bilgiye göre Osmanlı toprakları içerisinde, Osmanlı coğrafyası içerisinde ilk şiir yazan, şiire, edebiyata ilk merak eden, eser veren bu alanda, bu vaatte ilk eser veren kişi de Şeyh Mahmud.

0: olmuştur. Kuşkusuz Selçuklu'nun bir mirası var, Germiyanlı'nın bir mirası var ama Osmanlı Beyliği küçük bir beylik ve Osmanlı'nın ilk merkezlerinden birisi İznik'tir ve İznik'te ilk defa divan edebiyat tarzında, klasik tarzda şiir veren kişinin, yazan kişinin Şeyh Mahmut olduğu söyleniyor. Yani bir kere böyle bir dedenin torunusunuz. Babası hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. Ahmet Paşa devlet adamı ama Süleyman Çelebi'nin Ahmet Paşa'dan yahut da işte Şeyh Mahmut'tan mütevellit çok iyi bir şekilde yetiştiğini düşünüyoruz. Yani hakkında pek fazla bilgimiz yok, bir malumatımız yok. Meçhul meşhurlarımızdan birisidir aslında Süleyman Çelebi. Çokça bilinir ama, çokça hakkında konuşulur ama pek fazla böyle ayrıntılı bilgimiz yok. Nerede okudu, ne yaptı, neler yaptı pek fazla bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var, Şeyh Mahmut'un torunudur. Ve onun irfan damarından beslenmiştir. Ve Şeyh Mahmud'un Osmanlı'nın kurucu ailesi olan Osmanlı ailesiyle mesela Orhan'la yakın olduğu, işte onun kayınbirader olduğu şeklinde de rivayetler var. Dolayısıyla sarayla da irsi bir bağı da söz konusu Süleyman Çelebi'nin. Nitekim saraya çok yakın bir kişi olarak biz Süleyman Çelebi'yi görüyoruz. Daha Ulu Cami imamı olmadan önce şehzadelere müsahip olduğunu ve Yıldırım'ın efendim bir dönem divan imamlığını yaptığını görüyoruz. Yani oldukça yetişkin demek ki, ilmi açıdan oldukça yetişkin bir kişi. Bir başka şey bizim için, bir başka anahtar da şudur. Onun muhitini inşa eden yönler itibariyle Emir Sultan'ın irfani çevresinde bulunmuş bir kişidir. Kaynakların verdiği bilgiye göre, mesela Hüseyin Vassaf'ın zikrettiğine göre Emir Sultan'ın halifelerinden birisi olarak Süleyman Çelebi zikrediliyor. Yani onun halifesi midir değil midir bilemiyoruz ama Emir Sultan'ın tasavvuf sohbetlerinden feyiz almış, o ortamda bulunmuş ve Emir Sultan'ın delaletiyle, onun talebiyle bizzat Ulu Cami'ye imam olmuş bir kişi. Binaenaleyh böyle bir kişinin bir birikiminin olması, manevi yönden, bir ruhani yönden açılması, gözünün, gönlünün açılması söz konusudur. Yani bu, ben şiir yazayım da efendim ortaya çıksın şekliyle ortaya çıkan bir metin değil yani. Tamamen peygamber sevgisinin bir bakıma fışkırması söz konusu. Ben o yüzden Mevlid'e su gibidir diyorum Mevlid. Yani su gibidir, tatlıdır, berraktır. Yani su çıkacağı zaman çıkar kardeşim. Yani yer altında bazı sular vardır. Bir yer bulur, bir damar bulur ve oradan çıkar. Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i de öyledir. Çıkış için ne yapmak lazım? Bazen işte kuyu kazmanız gerekiyor. Bazen efendim birileri gelir oraya bir işte bir iki tane kazmayla vurur, su çıkar. Yahut hiçbir şeyi vurmasın da su gene çıkar. Ama Mevlid'in yazılışına bakıyorsunuz, yazılışıyla ilgili bir menkıbe anlatılır, hatırlarsınız. Ulu Cami'de bir Arap vaiz çıkmıştır. Orada işte peygamberlerin denkliği konusunu konuşmuştur. İlgili ayetleri bütün peygamberlerin birbirlerine müsavi olduğu çerçevede yorumlamıştır. Orada bir İranlı da olur mu diye buna itiraz etmiştir. Bir tartışma meydana gelmiştir Ulu Cami gibi bir yerde. Böyle bir tartışmanın olması Süleyman Çelebi çok üzmüştür. Onun için Mevlid'ini yazmıştır. Yani bir bakıma o tartışma Süleyman Çelebi'nin içinde beslediği, Süleyman Çelebi'yi bir arz, bir dünya olarak, bir alem olarak tasavvur edersek onun içindeki o peygamber sevgisi, o birikimi, o suyu ortaya çıkartan bir vesile olmuştur. Ve o su akmıştır bir şelale gibi ve hala akmaktadır. Yani eğer o aşk olmasaydı, o birikim, o istek, o arzu olmasaydı, oturup da Mevlid yazacağım ben diye yazsaydı herhalde bu kadar etkili olmazdı diye düşünüyorum. Sanki bizzat yaşamış, bizzat onları müşahede etmiş gibi, bizzat o anlatılan şeyleri kuşkusuz tarihi kaynaklardan yararlanıyor. Efendim Dariri'den yararlanıyor, Yunus Emre'den yararlanıyor. Efendim Aşık Paşa'dan yararlanıyor. Ondan bir kısım mısralar alıyor falan filan. Ama bütün bunları okuyarak peygamberimiz hakkında sürekli düşünen, tasavvur eden, dünyayı onunla birlikte anlamaya çalışan bir kişiyle karşı karşıyayız. Ve bu sevgi çağlayanı birdenbire Vesilet-ül Necat'la ortaya çıkmıştır işte. Yani Necat, kurtuluş vesilesi. Bunun ismi de çok güzel. Vesilet-ül Necat, kurtuluş vesilesi. Neden kurtuluş? İşte bu dağınıklıktan kurtuluş, fetretten kurtuluş, bunalımdan kurtuluş. Nerede kurtuluş? Hem bu dünyada hem de öbür dünyada kurtuluş. Bir huzur veriyor çünkü. Hakikaten okunduğunda, dinlediğinizde huzur duyuyorsunuz hali hazırda. Hüzünlü günlerinizde okuyorsunuz, matem günlerinizde okuyorsunuz ya da dinliyorsunuz, bir huzur duyuyorsunuz. O ruhaniyetle buluşuyorsunuz. Sevinçli günlerinizde okuyorsunuz, ruhen daha da yüceliyorsunuz, daha da yukarıya çıkıyorsunuz. Gerçekten anlamına matuf olarak da okunursa Mevlid Hanlar tarafından okunursa Mevlid gerçekten dinleyenleri de farklı bir huzura, farklı bir alana alır götürür diye düşünüyorum yani.
1: Yani Osmanlı'nın özellikle de tabii Osmanlı deyince Türk şeyini anlamış oluyoruz bir yerde hocam. Vesiletün Necat, kurtuluş vesilesi. Kim o? Hazreti Peygamber Efendimiz.
0: Eyvallah.
1: Şer'i taraftan bakarsak ayetteki vebtegu ileyhil vesile, Hak Teala'nın rızasını kazanmak için bir takım vesilelere tutununuz ayetinden yola çıkarak bazen bu vesile rızaya ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'e yapışmak veya güzel bir amele yapışmak. Her peygamberin öne çıkan tebarüz eden bir ameli var. Kiminde kurban kesmek, kiminde sadaka vermek, kiminde sırf yemek yedirmek vesile. Mesela evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da rıza için. Bizdeki damarda demek ki Peygamber Efendimiz sevgisi ve Peygamber Efendimiz'in hareketleri, ahlakı, karakteriyle ahlaklanmaya çalışmak. Onu herhalde Süleyman Çelebi en güzel şekilde yorumlamış. O da Türklerde ve Osmanlı'da baskın bir karakter haline herhalde gelmiş.
0: Kesinlikle. Zaten o baskın karakter haline geldiğini biz nerede görüyoruz? Süleyman Çelebi'den sonraki dönemlerdeki edebi türlerin ortaya çıkmasında görüyoruz. Yani bir toplumu anlamanın yolu o toplumun sanat eserlerini incelemekten geçer. Siciller, arşiv belgeleri kuşkusuz bize bir şeyler verir ama o sicillerin, arşiv belgelerin bize verdiği şey resmi tarihtir. Resmi tarihin dışında reel, hakikate ilişkin tarihi çözümlemeleri biz ancak edebi metinlerde, ortaya çıkan eserlerde, bestelerde, mimari yapılarda yakalayabiliriz. Şimdi Süleyman Çelebi'den sonraki dönemlere bakıyorsunuz, naat yazma geleneğinin arttığını görüyorsunuz. Naat. Hemen hemen her şairimiz mutlaka divanında tevhidden, münacattan sonra naat yazmıştır. Pek çok şairimiz bunu yapmıştır. Hatta sadece naat yazan, naatku dediğimiz şairlerimiz de var. Arkasından bakıyorsunuz sadece naat mı? Hilyeler de çıkmış ortaya. Miraciyeler, Mucizatün Nebi gibi Hazreti Peygamber sevgisini Süleyman Çelebi'nin terennüm ettiği anlamda o sevgiyi ve o sevgiyle birlikte o yaşantıyı ele alan pek çok eser yazılmıştır.
2: Kahve molası.
1: Hocam benim orada özellikle merak ettiğim husus şu. Şimdi Süleyman Çelebi Osmanlı'nın bir başkentinde yetişmiş. Bursa bu konuda yani Hazreti Peygamber Efendimiz sevgisi hususunda yani Süleyman Çelebi ile öne çıkmış. Yani veya Süleyman Çelebi Bursa ile öne çıkmış. O zaman Bursa'da başka mevlid yazanlar, mevlid geleneğini devam ettirenler kimlerdir diye sorsam kısaca zihninize ilk etapta gelebilecek isimler neler olabilir?
0: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Bursa'ya böyle bir atıfta bulunduğunuz için Bursa Evliya Çelebi'nin ifadesiyle ruhaniyetli bir şehirdir. Gerçekten yani eski Bursa nefsi Bursa diyelim yani eski Bursa'dan kasıt nefsi Bursa'dır ya da nefsi İstanbul gibi sur içi Bursa. Her sokağında türbeleri, medresesi, mektebi olan, camisi, mescidi olan, hazireleri olan bir Bursa'dır ama bugün bu Bursa'nın büyük bir bölümü kayıptır. Ben artık ruhaniyetli Bursa'ya aynı zamanda kayıp Bursa'da diyorum. Bursa gerçekten kayıptır. Bakın Süleyman Çelebi'nin hali hazırda türbesinin bulunduğu yer bir dergahtır ve orada bir hazire vardır, mezarlıklar. Şu anda o mezarlıklar yok. Tarihçi Neşri bile o mezarlıktadır ama kimse
1: yerini
0: gösteremiyor. Yani yok, başka bir şey yok. Ve halihazırda Süleyman Çelebi'nin de bu şöhretiyle, bu tanınmışlığıyla birlikte korunduğunu düşünüyoruz. Halihazırdaki oradaki mezar taşı daha sonraki dönemlerde yapılmıştır. Şimdi böylesine ruhaniyetli bir Bursa'dan kayıp bir Bursa'ya geldik. O ayrı bir konu. Tamamen ayrı konuşulacak bir konu ama yine bir şey daha söylemek istiyorum. Bursa hem ruhaniyetli şehirdir hem de benim açımdan şiir şehir diyorum Bursa için. Yani bunu biraz Tanpınar ilham ediyor. Yani Tanpınar'dan yola çıkarak belki söylüyorum. Gerçekten sadece Mevlid ilgili değil, din edebiyatımızla ilgili değil. Aşk şiirleri de en çok Bursa'da yazılmıştır. Ahmet Paşa'nın şehridir. Evet, sözü fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Gerçekten Bursa'da çokça Mevlid yazan şairlerimiz var. Bu şairlerimizden birisi son dönem mutasavvıflardan ve velüt yazarlarımızdan irfani kültürün, geleneksel kültürün Cumhuriyet dönemine, günümüze intikalinde büyük bir hizmet ifa eden, adeta bir köprü görevi yapan Mehmet Şemseddin Mısri'nin Mevlid'ini hemen hatırlamak isterim. Geçtiğimiz
1: Yadigâr-ı Şemsi müellifi.
0: Yadigâr-ı Şemsi'si var ve daha başka eserleri de var. Yani Şemsi'nin bir kısım eserleri halihazırda yazmadır. Divanını da bir arkadaşımız çalıştı. Fevkalade güzel bir divanı var. Çok üretken bir şahsiyet. Nur içinde yatsın, hak rahmet eylesin. İzin verirseniz onun mevlidinden teberrüken bir iki beyit okumak istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Becerebilirsem tabii. Açtım, Nigari Şemsi bölümü çıktı, Segah.

0: Allah diyelim her subhu şam, nefsimiz olsun o demde emre ram. Zikri hakkı terk eden merdud olur, dergehi haktan baid metrud olur. Allah adın yad eden olur said, gecesi kadrü berat gündüzü eid. Evet, yani
1: Allah adını zikredelim evvelanın.
0: Evet, Tevhid Bahri'nin ilk Tevhid Bahri'nin bir naziresi gibi.
1: Yani uzun uzun aslında durmak lazım. Evet. Ama biz tabii Vesilet-i Necat'a döneceğiz tekrar.
0: Evet.
1: Şimdi çok enteresan hocam. Yani biraz da hocalık şeyiyle ya besmele çekerek işte işe başlayalım. Eyvallah. Hayır, yani o besmele çekelim lafzını öyle söylemiyor da Allah adını zikredelim evvela. Şiir gibi söylüyor. Dolayısıyla dinleyenler demek ki Allah'ın adını burada söylememiz gerekiyor diyor. Ondan sonra da Allah'ın adını söylemenin ne tür faydaları var, ne tür insana kazandırdıkları var, onu şiir gibi anlatıyor. Dinleyince tam bir şeye girmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'e sanki baştan başlamış gibi, besmeleyi çekip başlamış gibi insanda bir duygu oluşturmuş oluyor sevgili hocam.
2: Kahve molası.
1: Şimdi hocam Mevlid'e gelecek olursak, İsterseniz önce Mevlid'in dili, baştan da öyle başlamış olduk. Çok basit bir dil dedik ama arkasında çok geniş bir alem, çok geniş bir birikim, çok geniş bir anlam dünyası var dediniz. Şimdi şu Mevlid'in dili, ben başta tabii hocam biz camilerde biraz böyle dinlerken mahmuriyet duygusu içerisinde, biraz uykusu gelmiş. Biraz hocaların sessiz sedasına tabii kaptırarak kendimizi anlamadan dinliyoruz işin açıkçası. Şimdi bunu aşmak için herhalde bir ön bilgimizin olması gerekiyor herhalde.
0: Gayet tabii, gayet tabii.
1: Şimdi bu ön bilgi nedir? Yani evet. Mevlid ile ilgili bizim zihnimizde ne tür bir bilginin bulunması lazım ki hoca bir şeyler söylerken orada sedasıyla birlikte burada şunu demek istedi hemen anlayabilelim.
0: Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Özellikle anlatacağım mevzu sadece Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ile sınırlı değil. Yunus Emre için de yahut Aşık Paşa'nın Garip Namesi için de Gülşehri'ni Mantık-ı Tayr için de geçerli olacak bir değerlendirme olur diye düşünüyorum. Ve bunlar içerisinde en iyi, en temel örneklerden birisi Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ıdır. Her şeyden önce Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat'ı Arı Duru Türkçe dediğimiz o Türkçe ile yazılmıştır. O dönemde halkın kullandığı bir Türkçe bu. Bu kelimelerden bir kısmı bugün arkaiktir, kullanılmıyor artık. Kayıp Bursa gibi o kelimeler de kayboldu. Yunus'ta da öyle. Mesela çalap kelimesi bugün yok. Efendim tamu kelimesi bugün kullanmıyoruz. Uçmak kelimesini bugün kullanmıyoruz. Kelimeler, o dönemdeki insanların kullandıkları kelimeler. Ama şu var, Süleyman Çelebi'nin Mevlidinde özellikle şu var. Din dilini Türkçeleştirme çabası var. İlim dilini, felsefe dilini Türkçeleştirme çabası var. Meseleye bu noktayı nazardan baktığınızda, böyle bir çabanın olabileceği ihtimaliyle baktığınızda gerçekten ilginç malzemelerle karşılaşabilirsiniz. Bir örnek vereyim sadece. İşte felsefede ilk yaratılan ruha ne diyoruz? Logos diyoruz değil mi? Bu tasavvufta nedir? Hakikati Muhammediye yahut da ruhu Muhammediye deriz yahut da akli evvel deriz değil mi? İslam felsefesi içerisinde. Bütün bu kelimeleri, yani tasavvufun, efendim felsefenin, İslam felsefesinin kavramlarını Yunus bakın nasıl Türkçeleştirmiş. Diyor ki ön din ruh diyor. Bak, Hak Teala ne yarattı evvela? Cümle mahluktan kim ol ön din ola. Bugün ön din kelimesi önce, ön anlamında kullanıyoruz, ön, öncelik. Oradan geliyor yani ön din ruh, ilk yaratılan ruh demektir.
1: Ruhu evvel.
0: Ruhu evvel ya da akle evvel, her neyse, bunu logosu bakın nasıl Türkçeleştirmiş oldu. Yani o dönemdeki insanların, Bursa halkının diyelim yahut da herhangi bir vatandaşın felsefeyle, felsefi metinlerle, dini ilmi metinlerle aşina olmayan, meşgul olmayan vatandaşların da böyle bir düşünceyi öğrenmesi arzusu içerisinde Süleyman Çelebi. Dolayısıyla kelime kadrosu halkın kullandığı kelimeler ama onlara Arapçadan ya da Farsçadan temel kavramlara karşılık arayarak bir bakıma manalarını o kelimelerin genişletmiş oluyor. Pek fazla mecaza ya da teşbihe pek fazla tevessül etmez. Oldukça sade anlatmaya çalışır ama kelimelerin anlamını bu anlattığım çerçevede genişletir. Ona bir kavramsal mahiyet verir, bir terimleştirir. İlmi bir derinlik katar. Şunu da söylemek lazım belki burada. Bu eser Sehli Mümteni ile yazılmış bir eserdir. Sehli Mümteni nedir? Mümteni

0: Malumunuz çok zor olan bir şey, çok girift olan bir şey, çok derin felsefi bir mevzuyu, ilmi bir mevzuyu sehil yoluyla yani kolaylaştırmaktır. Zor bir metni kolay anlatabilmek. Gerçekten girift olan bir konuyu çok kolay anlaşılır bir şekilde anlatabilmek. Şimdi Süleyman Çelebi'nin eserinde tamamen bir sehli mümteni görüyoruz. Çok girift bir konuyu, Hakikati Muhammediye gibi, Nuru Muhammediye gibi ya da tecelli gibi, tasavvufun temel kavramları açısından söylüyorum ya da yaratılış diyelim. Yaratılış gibi temel bir mevzuyu ya da kozmik tasavvuru sıradan insanın anlayacağı bir seviyede anlatıyor. Fakat bunu yaparken bayağılaşmıyor, sıradanlaşmıyor. Ona farklı bir ruh üflüyor. Bizim kullandığımız kelimeleri kullanıyor, bizim kullandığımız harfleri kullanıyor fakat onlara farklı bir ruh üflüyor. Bu sadece Süleyman Çelebi için değildir demiştim hatırlarsanız baş tarafta. Bütün diğer sufi şairlerimizde de bunu görüyoruz. Ben bu bakımdan sufi şairlerin aslında her birisinin birer dilci olduğunu düşünüyorum. Yani bunların dile yükledikleri, dile kazandırdıkları o zenginliği mutlaka bizim görmemiz, göz önünde bulundurmamız gerekir diye düşünüyorum. İşte Yunus üzerine konuşuyoruz. Yunus'un bizim dilimize kazandırdıkları şeyler nelerdir? Onun üzerine pek fazla konuşmuyoruz. Herkes Yunus okuyor, anladığını sanıyor. Acaba gerçekten anlıyor muyuz? Elbette anlıyoruz. Herkes bir şeyler bulur. Öznel çerçevede kendine ait bir şeyler bulur ama acaba orada asıl vermek istenen, verilmek istenen şey nedir? Süleyman Çelebi için de öyle. Metni okuduğunuzda, musikiden azade olarak bir metin olarak okuduğunuzda kendinizi verdiğinizde gerçekten metni anlıyorsunuz. Bilhassa Hakikati Muhammediye perspektifiyle bir ön bilginiz varsa kelamın tekvin nazariyesini, yaratılış nazariyesini ve tasavvufun tecelli nazariyesini kısmen biliyorsanız Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini de çok iyi anlayabilirsiniz. Bu bir tarih eseri değildir, bir siyer değildir Mevlid. Bazıları bunu siyerle karıştırıyor. Siyer değildir. Bir biyografik eser değildir bu. Bir edebi eserdir. Her edebi eserde mutlaka kurgusal taraf olur. Edebi eser dediğimiz zaman fiktif ya da kurgusal tarafta ön plana çıkıyor. Kurgu var. Rivayetleri alıyor. O rivayetleri kendi içerisinde yeniden yoğurarak onu sanatsal boyutta anlatmaya çalışıyor. Fakat bütün bunları yaparken, bütün bunları ortaya koyarken Süleyman Çelebi mümkün olduğu kadar tasavvurdan uzak kalıyor. Şimdi Süleyman Çelebi ve Süleyman Çelebi gibi şairleri diğer şairlerden ayıran temel sahiplerden birisi de budur Mahmut Bey.
1: Samimiyet.
0: Samimiyettir. Yani diğer şairler kelimelerle oynarlar. Bir heykeltıraş gibi kelimelerle oynarlar. Kelimeleri yontarlar. Harfleri. Ama aynı şeyi siz Yunus'ta da görürsünüz, Süleyman Çelebi'de görürsünüz. Bunların öyle bir niyetleri yoktur. Ulaştıkları hakikati, yaşadıkları tecrübeyi aktarmaktan ibarettir bunların yaptıkları şey. O tecrübeyi samimi bir niyetle yaşadıklarından, gerçekten tecrübe ettiklerinden o tecrübe dışarıya olduğu gibi yansımış oluyor. Ve orada siz sanat da buluyorsunuz. Yani sanat yok değil, sanat var. Bilhassa ahenkle ilgili sanatların pek çoğu Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde var ve diğer sufi şairlerde de var, ilahilerde bilhassa var. O yüzden zaten bunlar besteleniyor. Ama bir tasannu yok yani. İlla şunu yapayım, bunu yapayım gibi özel bir şey yok. Yani yapmacıklık yok. Yok. Sunilik yok. Oldukça doğal. Bu yüzden ben suyla teşbih ediyorum bunları. Yani su, baştaki teşbihi hatırlarsak su gibi yani böyle çıkıp akıyor yani. Öyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum Süleyman Çelebi'nin eserini. Yani
1: orada şu benim dikkatimi çekti hocam. Su gibi yani çıkacak yeri bulduğu anda oradan hemen çıkar. Demek ki aşağıda çok büyük bir göl var. Çok büyük bir hazine var. Derya var. Dolu taşıyor. Yani biz sadece çıkan suyu görüyoruz. Dolayısıyla yani Mevlid'i anlamanın zorluklarından birisi de günümüz insan için.
0: Tabii,
1: bizim içimizde, bizim için geçerli olan da bu herhalde.
0: Ama biz nasıl anlayabiliriz? En azından bu sudan tadarak anlayabiliriz. Yani bu suyla bir şekilde hemhal olarak anlayabiliriz. Bu suyla buluşarak anlayabiliriz. Bu suyu uzaktan seyretmekle anlayamayız. O suyun içine girmekle ancak o su hakkında bir kanaatimiz olur. O suyu tatmakla ancak tadacağız, okuyacağız. Ve herkesin tabii ben genellikle bu tür metinleri dört boyutta anlayabiliriz diye düşünüyorum.
2: Kahve molası.
0: Bu dört boyut meselesini işte Genon'dan ödünç alarak söylüyorum ama bizim geleneksel kültürümüzde de vardır bu. Kapıların her birisini, sıralamasının her birisini biz bu tür metinleri okumada kullanabiliriz kanaatindeyim. Bunu Yunus'la ilgili bir makalede Sufi Aşk ve Ölüm kitabında zikretmiştim. Ama nedir bu dört boyut? Bir, öznel boyut. Yani herkes okur, kendi kültürüyle, kendi bakışıyla, birikimiyle bir şeyler anlar. Doğrudur. background'umuzla, altyapımızla bir şeyler anlarız. İkincisi, filolojik çerçevede

0: Ya da tarihsel çerçevede o dönemin dil özelliklerini, tarih olaylarını, yazılışın o ortam çerçevesinde Mevlid'i anlarsınız. Ya da bu tür eserleri anlarsınız. İkinci aşama budur. Üçüncü aşama ise felsefi aşamadır. Felsefi anlamda siz onu anlayabilirsiniz. Nasıl yani felsefi anlamdan kastettiğim ne? İşte tasavvuf kültürü diyelim ya da İslam felsefesi diyelim. İslam felsefesinin varlık nazariyesini, ahlak nazariyesini, bilgi nazariyesini bilirsiniz. Yaratılış ilişkin ontolojik değerlendirmelerini bilirsiniz. Ondan sonra bu metinlere yaklaşırsınız ve bu metinler size mutlaka sırlarından bir şeyler verir, kapılarını açar. Fakat bütün bu sözünü ettiğim üç anlama boyutu da rasyonel bir anlama biçimidir. Yani bilimsel bir faaliyettir bu anlama biçimlerin her birisi. Zihinsel bir faaliyettir sonuçta. Fakat asıl anlama biçimi dördüncü boyutta batini anlama diyoruz biz buna. İşte empati diyorlar ya da modern anlama okullarında empati yapmak. Empati yapmak bizzat onu yaşamaktır. O şeyi tecrübe edersiniz. Yani Hazreti Peygamber hakkında rivayetleri okursunuz. Peygamberin hayatını okursunuz. Ve onu düşünürsünüz. Sadece okumaktan öte kalmaz. Tefekkür edersiniz. Müşahede edersiniz, murakabe edersiniz. Onu kendi hayatınızın bir parçası olarak görürsünüz. O tarihsel olarak yaşamış, orada yaşamış, işte orada efendim dar-ı bekaya intikal etmiş değil. Bizzat içinde yaşayan bir varlık olarak onu hissedersen, tecrübe edersen işte o zaman sırlarını size verir. Bunu Süleyman Çelebi'nin yaşadığını sanıyorum. O yüzden zaten böyle bir su. Yahut da Yunus'un şiirlerinde bunu görmek mümkündür. Bu dördüncü boyuta biz pek ulaşamadan ilk üç boyutla eserler vermeye, onları anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o suyu tatmak derken kastettiğim şey buydu yani. O suyla bir şekilde hemhal olmak, o suyla buluşmak durumundayız. Mevlüt bizi zaten su dediğimiz zaman suyla ilgili şunu da izin verirseniz anlatmak isterim. Su metaforunu kullanıyorum. Anasır-ı erba, dört unsur malum haliniz. Hava, ateş, toprak ve su. Bizim tasavvuf edebiyatında bu anasır-ı erbanın her bir unsuru dört büyük peygambere tekabül eder. Hava nedir? Hava İsa aleyhisselam hatırlatır. İsa nefesiyle ölü ruhları diriltmiştir. Evet. Nefesiyle diriltmiştir. O bakımdan bu tür şiirlere, tasavvuf şiirleri ya da işte Süleyman Çelebi'nin Vesilet-i Necat gibi eserlerini okuduğunuz zaman ölü ruhlar, ölü kalpleriniz, ölü taraflarınız dirilir, canlanırsınız. İkincisi ateş. Ateş kimdir? Ateş İbrahim aleyhisselam hatırlatır. Ateş İbrahimi olmaktır. İbrahimi bir hali. Ateş meselesi çok ayrı bir meseledir. Hüsnü aşktan yola çıkarak belki bunu konuşmak lazım. Ya da aşk gazellerinden yola çıkarak aşk meselesini konuşmak lazım. Bilmiyorum sizin programda bu olur mu? Bu İbrahimi olmaktır. Bir başka şeye bakıyoruz. Toprak diyoruz değil mi? Toprak. Toprak nedir? Toprak Adem'dir. Şimdi toprak üzerine çokça konuşuyoruz işte Ebu Turab değil mi Hazreti Ali'nin sıfatlarından birisi. Evet. Toprak doğruluktur, dürüstlüktür, tevazudur. Ama toprak aynı zamanda hayattır. Yani toprak olursanız üzerinizde bitkiler yetişir. Toprak olursanız eser verirsiniz. Toprak olursanız sevilirsiniz. Bu insanların her birisi birer topraktır aynı zamanda. Eserler vermişler. Bakın Süleyman Çelebi gerçekten bir topraktır. Böylesine mükemmel eser ortaya koymuş olmakla birlikte der ki tıpkı şairi gibi bu eserinde eksikliği çoktur der. Bunu söylemekten çekinmez. Tıpkı şairi gibi bu eserin de eksiği çoktur. Ve şunu da söyler. Gerçi kamiller eksik görmezler der. Yani okuyucunun kamil olacağını düşünüyor. Her ne kadar ben eksik bir eser yazsam da siz kamilsiniz, onu eksik görmezsiniz diyor. Bu beni gerçekten çok etkilemiştir. Bir şaheser ortaya koyuyorsunuz, bir gelenek inşa ediyorsunuz ve bütün bunlara rağmen tevazuyla diyorsunuz ki bir eser ortaya koydum ama benim gibi eksiktir diyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz Mahmut Bey? Böyle bir şair, böyle bir kişi, böyle bir bilge insan. Şair demek bile onu daraltmak anlamına gelir. Bilge demek de öyle daraltmak anlamına gelir. İşte topraklık bu. Peki su nedir? Su, alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber'dir. O yüzden Fuzuli su kasidesini yazıyor. Suya hasretini anlatıyor. Bu bakımdan yani o geleneksel kültürün bütün o kavramlarını, o sembollerini, o ortaya konulan o dil evrenini bir şekilde tanıyarak Süleyman Çelebi'ye yaklaşırsak işte dördüncü boyuta biraz yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Tecrübe etmesek bile, onu yaşayamasak bile iz takip ederek, bir izi takip ederek bir geleneği sanat açısından, edebiyat açısından, kültür açısından, dil açısından ortaya koymuş olduğu o ürünleri görerek, onlara bakarak, onları inceleyerek, onlarla hemhal olarak, onlarla hemzeban olarak belki anlayabiliriz.
1: Vallahi hocam program su gibi gidiyor, şiir evet. Gibi gidiyor.
0: Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun.
1: Teveccühünüz. Bu vakitte ilerliyor.
0: Teveccühünüz.
2: Kahve molası.
1: şimdi
0: bitmez efendim. Yani göze doyum olmaz. Söze de doyum olmaz.
1: Son olarak yine de üst başlığımız Mevlid. Şimdi hiç olmazsa şu Mevlid'in bölümlerini yani birer ne ifade ediyor ki yani nasıl çıkacağız işin içinden bilmiyorum. Programı nasıl toparlayacağız?
0: Toparlarız efendim. Şimdi Mevlana'dan örnek alırız. Fakir bazen böyle konuşmalara gittiği zaman kaybediyor belki. Diyorum ki bir yere gelince Mevlana bunu söylüyor Divan-ı Kebir'de. Söz uzar ama kısa kesmek lazım diyor. Gazelin kalan kısmını da sen tamamla diyor. Şimdi gazelin kalan kısmını o dinleyici tamamlamalı. Dinleyici ne yapmalı? Artık dinleyici şunu yapmalı. Mevlid'in bölümlerini falan konuşmamıza gerek yok Mahmut Bey. Dinleyici, en azından bu programı dinleyen insanlar Mevlid'i alıp, metin olarak alıp, işte Necla, merhum Necla Pekolcay Hoca Hanım'ın yahut da başka Faruk Kadir Timurtaş'ın ya da herhangi birisinin her neyse bir metni, sahih bir metni alıp Mevlid'i canı gönülden anlamak niyetiyle okumaları gerekir. Şiirsel olarak evde çocuklarınızla çay içerken biraz önce benim yaptığım gibi sesli sesli okumak lazım. Hepsini birden değil. Bir bahir okuyup üzerinde düşünmek lazım.
1: Ne demek istedi? Neyi kastetti?
0: Yani bu budur. Yani yoksa çok şey konuşabilirsiniz. Çok şey konuşmanın bir anlamı yok belki de. Ama belki dinleyicilerimiz bu vesileyle Mevlid'e yeniden teveccüh ederler, yeniden dönerlerse ya cenazelerimizde okuttuğumuz, düğünümüzde okuttuğumuz, sevinç anımızda, üzüntülü anımızda okuttuğumuz bu Mevlid acaba bize ne söylüyor diye bir bakma ihtiyacı duyarlarsa biz amacımızı gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Ama burada yine bir şeye dikkat çektiniz hocam. Hiç olmazsa Pekolcay'ın şerhiyle birlikte.
0: Şerh değil efendim, onun neşri. Neşri. Ama şerh okumak isteyenler varsa, Mevlid'deki o manayı daha derinliğine öğrenmek isteyenler varsa, geçtiğimiz yıllarda Hüseyin Masraf'ın Gülzar-ı Aşk adıyla yaptığı şerh neşredildi. Mustafa Tatçı beyler onu hazırladılar. Oradan alıp okuyabilirler. Aslında o şerh, o geleneği biraz önce sözünü ettiğim ve sizin su gibi, şiir gibi dediğiniz o geleneği en iyi ortaya koyan eserlerden birisi. Hüseyin Masraf'ı da burada rahmetle anmak isterim. Nur içinde yatsın.
1: Eyvallah hocam. Yani net bir şey de çıkmış oldu yön vermek açısından. Eyvallah. Okuyucularımıza tavsiye edebileceğimiz hem metin olarak hem şerh olarak okuyabilecekleri. Burada da işte yine şiir gibi bir toparlama oldu hocam.
0: Öyle olacak. Yani sözün sonu yok ama sözün ettiğimiz eserler önemli. Bu eserler alınabilir. Bizim daha önce Süleyman Çelebi ile ilgili yaptığımız Uluslararası Sempozyum kitabı. Meraklı olan insanlar bu tür kitapları da alabilirler. Ben sözü son olarak Mevlid'den kısa bir bölüm okuyarak kapatmak isterim. Süleyman Çelebi kapatsın isterim eğer izin verirseniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Ger Muhammed olmasaydı iyar, olmaz idi ayı gün leylü nehar. Ger Muhammed gelmeseydi aleme, tacı izzet inmez idi Adem'e. Ölmeyüp İsa göğe bulduğu yol, ümmeti olmağı için idi ol. Enbiyanın şeksiz ol sultanıdır, cümlesinin canı içre canıdır. Bu kadar efendim.
1: Eyvallah hocam. Hocam ağzınıza dilinize sağlık. Ben şükranlarımı arz ediyorum. Hem çok su gibi, şiir gibi dedik. Rahat ve huzur içerisinde programı kapatıyorum. Tekrar tekrar aziz dinleyenlerim adına ben şükranlarımı arz ediyorum.
0: Eyvallah efendim.
1: Sevgili Akrefem dinleyenleri, bugünkü misafirimiz Bilal Kemikli hocamdı. Tekrar tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlık ve afiyetle kalın efendim.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

ve ene evvelü men tenşakku anhul ardu ve la fahr. İlk defa yeryüzünün, toprağın yarılıp üzerinden açılacağı kişi ben olacağım, ama övünmek yok. Bu ne demek? Herkes ölüp de kabre konuluyor ya, bu kabirler basubadel melt, ölümden sonra dirilme zamanında kabirler açılacak da insanlar kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanmayacaklar mı? Toplanacaklar. İşte o kabirlerin ilk kabiri açılıp da mahşer yerine ilk gelen kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacak. Kendisi bunu böyle bildiriyor. Mahşer yeri topraktan, efendim kabrinden kalkıp da mahşer yerine ilk gelecek kendisi olacak. Ve ene evveli şafi'in ve evveli müşaffa'in ve la fahr. Ben ilk şefaatçi olacağım orada. Ve müşaffa ne demek? Şefaat hakkı kendisine verilmiş, şefaat etmesine müsaade olunmuş, şefaati kabul olunmuş insan demek. Tabi herkes şefaatçılık yapmak ister, kalkar efendim, hani temsilen anlatalım, valinin, müdürün, komutanın karşısına gidip de efendim işte rica ediyorum şu şahsa işte şöyle yapın böyle yapın der, ama kabul ederler mi? Bazen derler ki çekil kenara, sen bu işe karışma, kabul etmiyoruz. Ona ben yapacağımı yapacağım filan derler. Peygamber Efendimiz şafi, şefaatçi efendim ve şefaati Allah tarafından kabul edilen, peki seni şefaatçi kabul ettim, buyur dilediğine şefaat et diye şefaatçiliğine müsaade olunan şafi Peygamber Efendimiz. Tabi şafi ayın iledir. Şafi ayın ile olunca şefaat eden demek. Şafi i ile olsa, uzun i ile, y ile yazılıp şafi olursa, sonunda ayın olmazsa, şafi değil de şafi olursa, o zaman şifa veren demek. Tabi Allah şafidir, insanlara şifa veriyor. Efendim buradaki kelime o şafi değil, o şafi değil, bu şafi ayın ile şefaat kelimesinden geliyor. Peygamber Efendimizin şefaati var. Müjdeler olsun hepinize. Allah bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Peygamber Efendimiz ümmetine şefaat edecek. Müteaddit şefaatleri var.

0: bilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
1: Muhterem dinleyenler, Akra FM'de Hazreti Peygamber'in hayatı ve o muazzam, muhteşem hayat etrafındaki bu koku doku olacaktır. Fahri Kainat Efendimizin hayatını Kur'an'a bakarak, Kur'an'dan okuyarak anlatmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Profesör Doktor Ali Akyüz hocamızla beraber. Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ne güzel isimleri var, Kur'an'ın verdiği isimler var, Kur'an'dan mülhem eski büyüklerimizin kullandıkları tamlamalar var ama Hazreti Peygamber bizlere, insanlara, ashabına ve diğer insanlara karşı ne kadar muhabbetli, ne kadar sevgili. Daha doğrusu ebeveyni diye başlarken o sevgi o esnada yüreğine nasıl doldurulmuş? Acaba yarılıp dolduruldu? Nerede? Daha sonra işte Kabe dibinde zemzemle yıkanınca neler? Bizi çok severmiş herhalde. O sevgi dolu kalp hocam. Yine Kur'an açısından bakacak olursak peygamberin ümmete ve diğer insanlara, mahlukata karşı muhabbetine ve sevgisine, merhametine.
2: Tabii Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in bu duyarlılığına açıkça atıfta bulunuyor. Örneğin Kehf suresinde buyurur ki, neredeyse onlar sana indirdiğimiz bu kitaba inanmadıkları için, ve başına geleceklere düşündükçe neredeyse kendine kıyacaksın. Bakın. Bu ilahi kelamın Hazreti Peygamber'i tasviridir. Müşriklerin onlara getirdiği mesaja inanmadığı için onların akıbetini düşündükçe onun ruh halini tasvir eden bir anlatıyla neredeyse diyor kendine kıyacaksın.
1: Allah Allah.
2: Şimdi bu ilahi kelamın Hazreti Peygamber'i
1: tasviri. Kim kimin için canını feda eyler?
2: Kim kimin canı için? Üstelik kendisine bu kadar yani dünyayı yine Kur'an-ı Kerim bunu söyler. Seni memleketinden çıkarmak için neredeyse dünyayı başına dar ettiler. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Şimdi bakın bu kadar kendisine zulmetmiş insanlara karşı Hazreti Peygamber'in merhameti ve muhabbeti Kur'an-ı Kerim'de onun ruh hali böyle tasvir ediliyor. Ayrıca hayatından da baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela Mekke fethi esnasında. Ne yumuşak bir gönle, ne merhametli bir gönle. Ben o tabloyu takip ettikçe, okudukça gerçekten şöyle bakarak çok duygulanıyorum. Onlara herhangi bir hatırat gibi, herhangi bir enformatik bilgi gibi bakmıyorum. İşte bu sevgi ve aşk düzlemini de ona eklediğimde görüyorum ki Hazreti Peygamber kendisine dünyayı dar eden Ebu Süfyan'la Mekke dışındaki çadırda yani ertesi gün sabahleyin Mekke'ye girilecek. Askerler şey yapmış bekliyor sabahleyin ve Ebu Süfyan da gelip kendisine bir takım isteklerde bulunuyor. Kendisine dünyayı dar getiren Ebu Süfyan'a ve kendisine pek çok zulmetmiş olan insanlara Hazreti Peygamber muzaffer bir komutan olarak girdiği Mekke'de gerçekten o rahmeti şefkati ve insanlığa olan o müşfik gönlü olmasaydı düşünüyorum ne yapardı diye. Onlarca yıl kendisine zulmetmiş, Mekke'nin arka sokaklarında 3 yıl kendisini boykota tabi tutmuş, mahkum etmiş, aşk bir ilaç o çekilen şeylere, sıkıntılara baktığınızda o hicretindeki hüzün bir ayrı şeydir, kederdir. Habeşistan seyahatleri bir ayrı kederdir. Hazreti Hatice validemizin vefatı Ebu Talib'in himayesinin vefatıyla kalkmasından sonra Taif gezisindeki Taif'e tebliğ olarak tebliğ amaçlı olarak gidişindeki hüzün bir ayrıdır. Bütün bunlara baktığımda gerçekten Hazreti Peygamber'in ne kadar müşrik bir gönle sahip olduğunu şöyle zihnimde kurguluyorum. 13 yıl sonraki dönemlere de eklediğinizde Medine'deki dönemlere yıllarca daha kendisine çünkü hicretin 10. yılında olduğuna göre 23 yıl kendisine hayatı dar eden, zindan eden insanlara karşı onun şefkatli tarafını burada görürsünüz. Hiç kan dökülmeden, hiç kimseye bir şey yapılmadan Mekke'yi harem ilan ederek ve orada bütün kan davalarının, bütün yanlışlıkların ayaklarımın altında aldım diyerek binlerce insana irad ettiği hutbede bütün bunları söylemiş ve herkesi bağışlamıştı. Şimdi yine bir ayet-i kerimeyle devam edeyim sözüme isterseniz.
1: Hay hay.
2: Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın sana lütfettiği rahmet ve merhamet dolayısıyla o muhabbetle, o aşkla, o sevgiyle dolu olduğun için onlara yumuşak davrandın, müşfik davrandın. Şimdi bakınız, Arap toplumu, özellikle Mekke kırsal alan olduğu için bedevi bir toplum. O bedevi toplumun yapısal olarak biraz hayatı kaba sabadır. Yani hayat şartları gereği öyledir. Öyle oluşur insan kimliği.

biraz sert mizaçlıdır. Tavrı serttir, davranışı serttir, konuşması serttir. Kur'an-ı Kerim'in bu Hazreti Peygamber'le o dönemin münasebetlerini zaman zaman atıflarda bulunur. Mesela Hazreti Peygamber'e gelip kapısının önünden uzaktan, yani herhangi birine çağırır gibi, "Ey Muhammed!" filan diye bağırır çağırırlardı. Hazreti Peygamber onların hiçbirisine ve zaman zaman sahabe-i kiram kendi huzurunda, işte o eğitim sürecindeki Hazreti Peygamber'in istikrarı ve ısrarlı oluşu, sabırlı olması bu sonuçları getirmiştir. Dolayısıyla onlar Kur'an-ı Kerim'de atıfta bulunur bunlara ve ayet-i kerime de sahabeyi de hatırlatarak Estağfirullah ya eyyühellezine amenü la terfeu esvâtekum fevka savtin nebi. Bu aynı zamanda Peygamberin sözünün üstüne söz söyleyenlere, peygamberden çok sesi çıkanlara da bir telmih de bulunuyor diye düşünüyorum. Peygamberin sesinden fazla sesinizi yükseltmeyin. Onun sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin. Bu bir kabalıktır diye anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bakın, halen modern dünyamızın en ciddi nezaket kurallarındandır. Büyüklerimize, saygı duyduğumuz insanlara sert, kaba, saba ve yüksek sesle konuşmayız. Daha pes tondan, daha munis, daha zarif konuşuruz. Bu elan günümüz dünyasının da nezaket kuralları arasındadır. O sert, kaba, saba bir toplumdan muhteşem bir medeniyete çıkan yolculuğu, işte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, senin kalbine koyduğumuz o rahmet, şefkat ve merhamet dolayısıyla sen onlara yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَلِيْزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Eğer sen katı, kaba kalpli, kaba saba biri olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Hiç kimseyi bulamazdın etrafından. Bu aynı zamanda sevginin bir cazibe merkezi olduğunu da anlatıyor. Demek ki etrafında birilerini görmek isteyen, birilerine bir şey söylemek isteyenler varsa önce gönüllerindeki şefkat, sevgi ve merhamete bakacaklar. Çünkü sevgi cazibe merkezidir. Ne kadar gönülleri merhamet ve şefkat doluysa o sevginin oluşturduğu cazibe merkezi etrafında insanlar halelenecektir. Dolayısıyla toplumlara bir şey söylemek isteyenler, bu öğretmen olabilir, hoca olabilir, ne bileyim bir iş adamı olabilir, kimse, yani çevresinde birilerinin bulup da onlara söyleyecekleri olan, iddiası olan insanların bence kendi üstünde bulundurması gereken bu sevgi konusu, gönlü sevgi dolu olmak, merhamet ve şefkat dolu olma meselesi bir cazibe merkezi olacaktır ki buna dikkat etmeliler. Daha önceki programlarda ifade etmiş olduğum o Müddessir suresindeki ilk 7 ayet, başarmak isteyen insanların boynunda bulundurmaları gereken bir madalyon gibi. Yani 7 maddelik bir başarı şeyi gibi, kuralı gibi boyunda asılı durmalıdır. Başarmak isteyenler çaba sarf etmelidir. Kum feenzir. Kalk, çaba sarf et. Mücadeleni, anlatacaklarını, iyiyi, kötüyü, doğru bulduklarını, yanlış bulduklarını, ulaşmak istediği maksadını anlat. Söyle. Vakarla kendi özgüvenini tanımlamış biri olarak devam et. Bir kere kendinize özgüveniniz olacak. O kum kelimesi kıyamı ifade etmektedir. Yani bir duruşu, bir asaleti, bir vakarı ifade etmektedir. Tabii bütün ben bu kelimeleri kullanırken her kullandığım kelime zihnimin arka planında bir başka ayeti taşıyor benim. Şimdi duruşu, vakarı ifade eder derken ister istemez aklıma Nuh Aleyhisselam'ın vakarı ve duruşu geliyor. Anlatmadan geçmek istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinde Hazreti Peygamber'e örnek teşkil edecek şekilde. Çünkü Estağfirullah ayet şunu söylüyor. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh. Onlara Nuh'un haberini anlat. Nuh'un haberini anlat derken, oku söyle derken, yani onlara aynen Nuh'un kavmine söylediği gibi söyle. Nuh kavmine nasıl söyledi? Sen de kendi kavmine öyle söyle. Şimdi bakın, aslında burada şu var. Hazreti Peygamber bir mücadeleye başlamış. Aslında hepsi evrensel insani yardımlar. Yani mütevazi olmak, hamiyetperver olmak, ondan sonra alçak gönüllü olmak, çalışkan olmak, cesur olmak, ondan sonra sükunet sahibi ve vakarla yoluna devam etmek. Bunların, güzel giyinmek, güzel konuşmak. Soruyorum size, hangi deist, hangi ateist dünyada? Bunların hangisini kim reddedebilir? Bunlar evrensel insani erdemler. Yani insan olma vasfına haiz herkesin istisnasız üzerindeki, yani İslami mührü kaldırın, farz edin kaldırın, götürün herhangi birine. Bunlar evrensel insani erdemlerdir. Farklı davransalar da herkes bu

0: erdemlerin en yüce, en güzel olduğunu herkes kabul etmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde kaba insanı kimse sevmez. Dünyanın hiçbir yerinde mütekebbir insanı kimse sevmez. Dünyanın hiçbir yerinde tembel insanı kimse sevmez. Dünyanın hiçbir yerinde korkak insanı kimse övmez. Bana söyler misiniz nerede bunlar yapılıyor? Gideyim öğreneyim. Öyleyse bunlar evrensel insani erdemler. Hazreti Peygamber'e bunları anlatan Kur'an-ı Kerim hem davranış hem sözel yükümlülük getirmekte. Yap derken davranış yükümlülüğü, söyle derken konuşma yükümlülüğü. Onun şahsında özelde Hazreti Peygamber'e davranış ve ifade yükümlülüğü ama onun şahsında sembolleştirdiği bu kimliği genelde herkese ifade ve davranış yükümlülüğü getirmektedir. Onun için söyle onlara Nuh'un haberini derken neyi söylemiş? Evet, estağfirullah, evet, aleyhim ne ben o. Hani Nuh kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızda durmam, size Allah'ın emirlerini ve bu evrensel insani erdemleri anlatmam, size ağır geldiyse, hoşunuza gitmediyse, siz bilirsiniz. Ben ısrarla söyleyeceğim. Siz de derleyin, toplayın ortaklarınızı, şeriklerinizi, şirk koştuğunuz tanrılarınızı, size ortaklık edecek kişileri derleyin, toplayın, konuşun, fısıldaşın. Benim için ne yapmak elinizden geliyorsa buyurun onu yapın. Sizden mühlet istemiyorum, zaman istemiyorum, merhamet istemiyorum. Eğer benden ısrarla yüz çevirecekseniz sizden herhangi bir ücret de talep etmedim yani. Ben ücretimi Allah'tan istiyorum. Ama tek başıma da olsam ben mümin olmakla emredildim. Müminlerden olacağım. İnanın tarihin tavanında salınıp duran billur avize gibi bir duruş abidesi olarak kendi inancının, kendi düşüncesinin, kendi felsefesinin adamı olma ve onun için her fedakarlığa kendi öz güveninden kaynaklanan, kendine olan güvenle, hiç bir tereddüt olmayan bir erdemli insanın tavrıyla bunu aykırabilmek muhteşem bir duruştur. Onun için Nuh'a selam olsun, ona saygı ve hürmetler olsun, ona muhabbetler olsun.
1: Ses, söz, sanat.
0: İşte bakın, peygamberler silsilesi böyle bir ortak felsefeyi taşıyor. Hazreti Peygamber'e bunu Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nde 71. ayette onlara Nuh'un haberini oku ve anlat derken aynı zamanda onlara bunun gibi söyle ve sen öyle ol. Ümmetin de senden bir erdem, fazilet, vakar ve duruş abidesi olması, nasıl olması gerektiğini öğrensin ve görsün, öyle olsun. Bu söylemleri ifade edeyim. Kalk ve insanlara söylemen gerektiğini söyle. Ardından ve rabbeke fekebbir. Sadece Rabbini büyük tanı. Bakın buradaki ben şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani kalk diyen, korkut diyen, insanlara söyle diyen, ardından insanlara müjdeli haberleri ver diyen ayetler, yine sadece Rabbiniz yüce tanı diyen ayetler hep tekil olarak Hazreti Peygamber'e özellikle hitap ediyor. Fekebbir, sen Rabbini yüce tanı. Şimdi bakın, Kur'an herhangi bir kelam değil. Kur'an ilahi kelam. Dolayısıyla biz konuşuruz, bazen tekil bazen çoğul, evet bir mantığı vardır bizde ama her zaman konuştuklarımızın tamamını bütünüyle bir mantıki silsile içinde bazen bu detayları koruyup muhafaza edemeyiz, yani bu birikimimiz yoktur. Onun için cümlelerimizde bazen gerekli bazen gereksiz, bazen tekillerine çoğul gibi şeyler kullanırız ama ilahi kelam özenle seçmiş. Rabbeke fekebbir, sadece Rabbini en yüce tanı. Bu anlatımın içinde Hazreti Peygamber'in misyonu vardır. En büyük olan Yüce Rab'dır. Onun emriyle her şey olur. O istemezse olmaz. O isterse olur. Ölümler, dirilişler, varoluşlar, yok oluşlar. Onun için senin Hazreti Peygamber'e daha başlangıçta hem imanını, vahye bağlılığı, Allah'a olan güveni, dedim ya Hazreti Peygamber'in şahsında onun başarısının sırlarını ve iksirlerini öğrettiği gibi hem o başarının sırlarını hem de onun misyonunu, vizyonunu ve aksiyonunu niteliyor. Onun çerçevesini çiziyor. O açıdan çok mucizevi bir anlatım.
2: Kişisel gelişim uzmanları işte başarının sırrı şu, şöyle olun, böyle olun, güdülenin, motive olun, işte ayıklayın, planlayın, projeleyin. Şimdi sizi dinlerken yani bunca Vaveyda, bunca kurslar, bunca okullar, yani kişisel gelişimi sağlamak için vesaire yapılanlara baktığım zaman sanki hepsi bunu Kur'an'dan almış gibime, daha doğrusu da öyle, biz Kur'an'da var veyahut da görmeden atlayıp geçiyoruz. Kur'an'a karşı bir toplumumuzda bir ön yargı mı var hocam? Okunmaz, edilmez, asılır, bakılır, edilir, orada durulur veya okunduğu zaman da sadece bir enformasyon olarak mı?
0: Evet.
2: Gördüğümüzden neticeye gidemiyoruz. Şu hale bak, dipdiri kılıyor seni hocam. Şaşırıyorum ben, ağzım açık dinliyorum.
0: Ya bu 7 tane ayeti sonunda baktığınızda Hazreti Peygamber'in aksiyonunu anlatıyor. Kum fe enzir. Kalk.
2: Kalk.
0: Bir vakar abidesi olarak, özgüveni olan, kendi düşüncesine, fikriyatına sahip ayakta, biri olarak dimdik ayakta, git insanlara ne söyleyeceksen söyle.
2: Utanma, sıkılma, çekinme, ezilme, büzülme.
0: Hiçbiri, yani gidip evde saklanma.
2: Bir uyuşukluk, atalet bizde var mesela, atamıyoruz.
0: Tabii.
2: Bu emir bize de. Kalk.
0: Tabii Hazreti Peygamber'in şahsında bu aynı zamanda bize de, yani o bizim için en güzel örnek. Çünkü Hazreti Peygamber önce Hazreti Peygamber'i Kur'an perspektifinde Allah eğitiyor. Onu yönlendiriyor, kişiliğini şekillendiriyor. Bakın, yani sadece Rabbini büyük tanının içinde onu korkularından arındıran, Yüce Rabbi olan güvenini artıran, vahye bağlılığı ifade eden bir muhteva var. Yani sen devam et. Her şeyi bilesin ki o en yücenin elindedir. Onun için en büyük odur. Onu tanı. Bu onun misyonunu çerçeveliyor. Buradan sonrası vizyonu ifade ediyor. Vizyonun ilk ayeti çok önemli. وَثِيَابَكَ فَتَحِّرْ Elbiseni tertemiz tut. Bakın biz genelde nereden başlarız? Efendim gönül dünyasını, iç dünyasını. Hayır. Vizyonu çerçevelerken ilahi kelam Hazreti Peygamber gibi bir aksiyon insanına, insanlara söyleyecekleri olan, anlatacakları olan, onlara yepyeni bir dünyaya çağıracak olan, şimdi dönüyorum, aynı iddiası olan ya da benzer iddiası olan, örneğin bir iş yeri var, örneğin ne bileyim bir idarecidir, bir bürokrattır, her neyse, herkes kendi mahiyetinde söyleyecekleri olanlarla muhtevasını çizerken وَثِيَابَكَ فَتَحِّرْ ilk görünümün sağladığı intiba çok önemlidir. Sizi dışarıdan görenler iç dünyanızda değil, önce dış dünyanıza yansıyan tarafıyla görürler. Onun için de وَثِيَابَكَ فَتَحِّرْ diye başlamış. Diyorum ki ilahi kelam rastgele konuşmaz. Bakın bundan hemen sonra gelen ayet-i kerimeyle karşılaştırdığında çok enteresan. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Kötülüklerden de, olumsuz şeylerden de, günahlardan, haramlardan, kirli şeylerden de kendini koru. Nereden de sakın.
2: Bunlar Kur'an'da anlatılıyor hocam, öyle mi?
0: Evet. Bu Sure-i Müddessir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece kısa kısa 7 ayet okuyacağım. Uzun uzun da değil. Hepsi 1,5 satır. 1,5 satırda başarının sırları, başarmanın sırları. وَثِيَابَكَ فَتَحِّرْ İlk intiba çok önemlidir. Vizyonunuz güzel olmalıdır. Vizyonunuz çok güzel olmalıdır. Zarif, muhteşem. Aynı zamanda diksiyonunuzla, edanızla, duruşunuzla, konuşmanızla da. Onun şahsında kendini, kendimi, herkes kendisini görmeye başladığında sanıyorum başarının sırlarını, 7 maddesini, madalyonun arkasında önünde neler yazdığını sanıyorum okuyacak. Ardından وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Muhteşemdir. Ve bir şeyi de unutma diyor. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Yaptığın işleri çok görerek başa kalkma.
2: Ben vazgeçilmezim, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben varım, bu işi ben yaparım, ben olmazsam bu kurumlar, bu müesseseler, bu memleketler çöker biter, hiçbir şey, ben varsam.
0: Sadece Allah vazgeçilmezdir. Her gün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de de bunu hemen her ferdimiz de okur. Estağfirullah, kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir, Allahu samet. O samettir. Yani hiç kimseye muhtaç değildir. Her varlık ona muhtaçtır. O ezeli, ebedi, vazgeçilmez varlıktır. Herkes vazgeçilir. Kimse vazgeçilmez olduğunu unutmamalı. Mezarlıkları gezdiğimde muhtemelen hayattayken hepsi kendilerini kendi konumlarında vazgeçilmez sayarlardı. Ama şimdi oraların bana söylediği bir şey var. Ya da iki şey var.
2: Mezarlık.
0: Mezarlıkların. Bir, iyi insanları seyrederken onların hala ölmediklerini, iyi insanlar açısından bakıldığında mezarlıklar ölümsüzlük abideleridir.
2: Cennetten bir bahçe.
0: Ölümsüzlük abideleri.
2: Doya doya.
0: Hala Yunus ölmedi. Mevlana ölmedi. Ne bileyim yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ölmediler. Hala yaşıyorlar çünkü onların varlıkları o muhteva, güzel muhtevalarıyla tüm insanlığın gönlünde, zihninde evrensel insani erdemler olarak yaşamaya devam ediyor. Mezarlıkları seyrederken iyi insanlar açısından bakıldığında mezarlıklar ölümsüzlük abideleridir onlar açısından. Kötü insanlar açısından da insan çöplükleridir.
2: Eyvah eyvah.
0: Evet.
2: Cehennemden bir çukur mu?
0: Cehennemden bir çukur. Ve insan
2: çöktü. İnsan götürülüp
0: evet atılıyor. Tabii yani artık işlevini, fonksiyonunu bitirmiş. Artık bir yerlerde onu bekletemeyeceğin. Üzülürüm. Çoğu insanlar daha bir gün geçmeden, kimisi bir hafta, kimisi bir ay, kimisi 6 ay, kimisi bir sene sonra unutuldu giderler en yakınları tarafından. Ama Adem'i unutmadık, Adem Aleyhisselam'ı. Nuh Aleyhisselam'ı unutmadık. Musa Aleyhisselam'ı unutmadık. İsa Aleyhisselam'ı unutmadık.
2: Ah ya Muhammed.
0: Unutmadık. Ah ya. Onları gönlümüzde, zihnimizde şu ilke ve prensipleriyle ne yapmak istiyorsa insanlar, iş adamıysa iş dünyasında, ticaretinde, eğitim dünyasında, nerede olsa olsun başarmak istiyorsa çaba sarf edecek, kendi düşüncesini anlatacak. Sadece vazgeçilmez olan Yüce Rabb'e sığınacak. Çünkü ondan başka her şey bir gün yok olur, gider ve korkularınızı bir tarafa atın, sadece ondan korkun. Her şeyi o yapar. Kötü işler yapan insanlar örnek olamazlar. Vela temnün testeksir. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Buradan şunları anlıyorum. Siz bir iş yapıyorsanız zaten onu kendiniz iyi insan olmak için yapıyorsunuz. Yani siz kötü işler yaparken nasıl iyi insan olursunuz? Bir insan kötü iş yaparken iyi olabilir mi? Öyleyse siz behemhal iyi yapacaksınız. E iyi yaptınız, adam bilmiyor, başına kakıyorsunuz. Ben senin için neler yaptım? Çocuklarına, eşine, yakınlarına, uzaklarına başına kakmayacaksın. Çünkü siz zaten iyi yapmazsanız iyi insanlığınızdan söz edilemez. Onlar bilse de iyi yapacaksınız, bilmese de iyi yapacaksınız. O zaman başa kalkmak niye? Başa kalkmak muhtevayı küçültür, sizi küçültür. Dolayısıyla başarmak isteyen insanlar وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ. Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Allah'ın yaptıklarının yanında seninki ne ki? Yapmaya devam et. Sen onlar bilmedi diye kötü mü yapacaksın? Hayır. Peki o zaman niye başa kalkıyorsun? O zaman iyiyi de kötüyü de bir fırsat bil. İyi hali de kötü hali de bir fırsat bil. Sen iyiliklere şükretmek, kötülüklere sabretmek. Bak bu Kur'an'ı ifadedir. Estağfirullah. Ve nebluukum bişşerri vel hayri fitne. Biz insanları iyiyle, kötüyle, hayırla, şerle imtihan ederiz. Öyleyse kimse bulunduğu iyi hali kendisi için iyiye yormasın. Eğer kendisine bu dünyada iyilikler ve nimetler verildiyse şükür imtihanında olduğunu unutmasın. Yoksa Karun gibi kâle innemâ utîtu alâ ilmin indî. Ben zaten buna layıktım da Allah verdi derse kaybetmiştir. Dolayısıyla nimetler içinde bulunan insanlar şükür imtihanındadır. Ona dikkat etmeliler. Külfet içinde bulunanlar da sabır imtihanındadırlar. Ve beşşeri sabirin. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Estağfirullah. Ve la nebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel emvâl. Biz birazcık korkuyla, huzursuzlukla, güvensizlikle, açlıkla, bir takım imkanlarınızı, lükslerinizi azaltmakla imtihan ederiz. Ve beşşeri sabirin. Sabredenlere müjdele. Bu eksilme ve kısımlardan söylene bağırıp çağırıp yakınmıyorsa, sabrediyorsa kazanıyor. Bakın çok enteresan bir ayet-i kerimeyi düşünürken çarpılıyorsunuz böyle. Yani sizi uyarıyor, şoke oluyorsunuz. Şunu okuduğumda estağfirullah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرَ لَهُمْ. Cimriler sanmasın ki Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o büyük nimetler, varlık, mutantan, o zenginlik kendileri için hayırdır. Bel huve şerrul lehum. O onlar için şerdir. Çünkü şükür imtihanında başaramadılar ve bunu gerektiği gibi kullanamadılar. Siz behemhal iyi yapmakla, iyi kul olmakla, iyi insan olmakla, iyi Müslüman olmakla, evrensel insani erdemleri yaymakla mükellefsiniz. Birisi bilmiş ya da bilmemiş. Siz bilmezse kötü, bilirse iyi mi yapacaksınız? Böylelerine Hazreti Peygamber şahsiyetsizler olarak niteler.
2: Efendim.
0: Evet Efendimiz Aleyhisselam. Ve la tekunu immaten tekulu.
2: Allah Allah.
0: Biz iyilik gördüğümüzde iyilik yaparız, kötülük gördüğümüzde mukabele ederiz diyen şahsiyetsizlerden olmayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Bu adet çok yaygın hocam.
0: Evet.
2: Filan geldi, ben de ona gideyim. Filan gelmedi, işim olmaz.
0: Evet.
2: Filan verdi, ben de vereyim. Filan vermedi, ben de vermem.
0: İşte Hazreti Peygamber bu ayetle yetiştiği için وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Yaptığın işi çok görerek başa kalkma. Sen behemhal iyi yap. Behemhal iyiliği yapmakla mükellefsinle yetiştiği için mukabele beklemeden iyi olmuştur.
2: Bunlar Kur'an-ı Azimüşşan'dan birer ayet. Bir dünya dolusu mana, evet. Hakikatte gizli ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap oluyor. O yaşıyor, gösteriyor bize.
0: O yaşıyor, gösteriyor.
2: Bunu bir laf değil hocam ya.
0: Güzel örneklik işte bakın.
2: Güzel örnek.
0: Yani 1,5 satırlık 7 ayetten Sure-i Müddessir'den bir Hazreti Peygamber misyonu, vizyonu ve aksiyonu.
2: Ali hocam, dinleyenlerimiz mutlaka bilirler. Efendim şu tarihte doğdu, şu tarihte şuradan şuraya hicret etti vesaire. Bu tarihi kronolojik sıra hayat-ı şerifleri anlatılıyor ama biz daha öte Kur'an'la anlatmayı istedik ve bu noktada da size müracaat ettik. Yaşayan Kur'an Hazreti Peygamber diye dinleyenlerimiz bilsinler ki Kur'an ile Hazreti Peygamber'i anlatmaya, Kur'an dilinden Hazreti Peygamber'i anlatmaya Ali Hocam'la devam ediyoruz.
0: Çaba ve gayret insandan, tevfik Allah'tandır. Biz sonuna dek biz yönümüzü döndük ve gidiyoruz. İyi olmak, erdemli olmak ve öyle yaşamak kararlılığındayız. Biz kaldığımız yerden sonrakiler devam eder. Onun için aceleci olmaya gerek yok. Sabırla, ısrarla ama doğru yolda, doğru çizgide yürümeye devam edeceksin. Sizin bıraktığınız yerden alacak biriler vardır. Onun bıraktığı yerden alacak biriler vardır. Aceleciliğin getirdiği seviyesizliklere ve çapsızlıklara düşmekten uzak durmak durumundayız efendim.
2: Muhabbetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bilmukabele efendim cümlenize değerli dinleyenler. Hoşça bakınız saatinize.
1: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

0: Sağduyulu akıl.
1: Hayata sağduyulu bir bakış. Aklı selim olmak. Şöyle bir durup düşünelim. Hiç düşündük mü? Eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Hızla akıp giden hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Kararın ötesinde duygularımızla hareket ettiğimiz adımlar bizi istediğimiz sonuca taşıyor mu? Bitirmeye çalıştığımız işlerimiz, hızına yetişemediğimiz zamanın içinde tükenen anlarımız, yapay bir olguya emanet ettiğimiz fikirlerimiz düşünmeye fırsat bırakıyor mu? Nasıl olsa birkaç tuşla erişecek olduğumuz için artık hatırımızda, hafızamızda tutma gereği duymadığımız bilgiye kolay erişim lüksü bize kolaylık mı sağlıyor, yoksa fikirlerimizi, düşünme melekemizi azaltıyor mu? İnsanı insan yapan ulvi bir meleke, düşünmek, akletmek. Kavramlar bize ne anlatıyor? Düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanan akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağı. İnsan akletme niteliği sayesinde düşünen, karar verebilen, muhakeme edebilen, doğruyu ve yanlışı değerlendirebilen bir konumda yer almakta. Kur'an-ı Kerim'de bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Kur'an terminolojisinde akıl, bilgi edinmeye yarayan bir güç ve bu güçle elde edilen bilgi şeklinde tarif edilmekte. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmetse derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Bu konuda Hazreti Peygamber, "Yararlı bilgi isteyin, yararsız bilgiden Allah'a sığının." buyuruyor. Bir şey hakkında zihnin çalıştırılması anlamında akletmek fiilinden türeyen tefekkür, bilgiye, bilinene sevk eden bir kuvvet. Tefekkürde esas olansa akıl ve kalp bütünlüğünün sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bu bütünlüğü tanımlayan bir başka kavramsa şuur. Anlama, farkına varma, duyularla idrak etmek, hissetme ve bilgi elde etme anlamında beynin fonksiyonları ile ilgili bir başka akletme çeşidi olan şuur, bir şeyi hissetmekle bilmek anlamını taşıyor. Sağduyu kelimesi doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklı selim, hissi selim şeklinde sözlükte yer buluyor. Aklı selim ise kelime kökeni itibarıyla selim, saf, temiz ve akıl, düşünme yetisi, idrak gücü sözcüklerinden oluşuyor. Kavram olarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde doğru karar verebilme yetisini ifade ediyor. Aklı selim olmak, aklın en yüksek aşamasına ulaşmak ve nefsin arzulardan arındırılarak hakikati kavrayabilmesi anlamına geliyor. Sağduyu kelimesinin İngilizce karşılığı olarak good sense kelimesi, kesin bir delille veya akıl yürütmeyle çözümü mümkün olmayan durumlarda, pratik hayatta soğukkanlı ve dengeli muhakemede bulunmak anlamıyla bize başka bir boyutu vurgular.

hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim perspektifinde akıl ve sağduyu. Akıl insanı insan yapan, onun her türlü eyleminde ilahi emirlere karşı sorumluluk ve yükümlülük altına girmesini sağlayan önemli bir değer. Kulluk onunla anlam kazanır. Dünya yaşantısından yararlanmak, ahiret yurdunun kazanılması yine ona bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insan, akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Esasen Kur'an'ın muhatabı doğrudan akıldır. Ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Pek çok ayet, insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp, aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmektedir.

kılavuzumuzun çarpıcı sorusu, akletmez misiniz? Birçok ayette akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz. Akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Ayet-i kerimelerde yöneltilen bu sorular, bizi her daim akletmeye, düşünmeye, hikmeti aramaya davet ediyor. Alimlerin ve filozofların nazarında sağduyu ve akıl. İslam felsefesinde akıl, insanın hakikati kavrama gücü olarak değerlendirilmiştir. Kelam ve fıkıh alimi Seyyid Şerif el-Cürcani'ye göre akıl, kalpte bulunan ve kendisiyle doğruyla yanlışın, hakla batılın ayırt edildiği nur. Ünlü fakih Maverdi'ye göre varlıkların hakikatini bilme ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Muhaddis Tirmizi'ye göre ise aklın anlamları şöyle. İyi ile kötüyü ayırt etme yetisi. Allah'ın hitabına muhatap olmayı sağlayan meleke, tecrübeyle edinilen bilgiler ve nesilden nesile aktarılan miras aklı. Farabi'ye göre faziletli ve iyi olanı tercih eden kişinin düşünme ve akletme. İbn Sina'ya göre aklı selim, insan aklının faal akılla ittisal kurarak en yüksek idrak seviyesine ulaşması anlamına gelir. Gazali'nin yaklaşımına göre saf akıl sınırlıdır ve ancak kalbin arınması ile hakikate ulaşılabilir. Aklı selim, nefsin arınması ve marifetullah'a erişimle mümkün hale gelir. Tüm bu kavramlar ve yaklaşımlar ışığında günümüz sorunlarına yaklaşım olarak kalbi selamette tutmak, istikamet üzere olmak, tüm davranışlarımızın sorumluluğunu taşımak, muhakeme yapmak, akıl ve kalp bütünlüğünü koruyarak hareket etmek gerektiğini hatırımızdan çıkarmamalıyız. Sağduyulu bir akılla sıhhatli kararlar verebilir ve yol alabiliriz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve habibühü ve resûlühü. Allahümme fasalli ve sellim ve barik ala hadan nebiyyil karim ve rasulü seyyidil senel azim bil kalbir rahim seyyidina Muhammeden ve alihi ve sahbihi ecma'in.
2: İnne racül min ehli elliyyin ve yüşrifu ala ahil cennet ve tudî'ül cennet li veçhihi ke'enneha kevkibin durri. Ehli elliyyinden şey tabakanın insanlarından bir adam, yani Allah'a dönebilmiş ve onun nurunu iktibas edebilmiş kamil ve mükemmel olan insanlar le yüşrifu ala ehlin cennet. Cennette birçok insanlar var ya, onları şöyle kendini bir gösteriyor. Cennette onlara kendini bir gösteriyor. Feydü'l cennet li veşhihi. Cennet onun yüzünden ayın değil, güneşin değil, daha fazlasının gibi tavuk tavuğunu veriyor. Cennet bu bahtiyarın yüzünden aldığı nur ile kendi ziyasının üstünde bir ziya ile ziyalanıveriyor. Çünkü Allah bizi öyle bir korkunç yaratmış ki işte şu et kemik ama içi cevher dolu. Kevkibi durucuydu. Bu cennete girdiğimiz vakitte, ehli cennette hacetü ahadihim arak. Yiyecek, içecek, derri hacet denilen şey yok. O derri hacet olan şey ter ile çıkıyor gidecek. Fîze batluğu katlanır. O kadar yediğine göre anında şişmedik. Burada demiş ki, bu yeme içme dünyada bilemez bu. Hocalar söylüyor, çok yemeyin, çok içmeyin diye. Bu dünyada bilemez bu. Cennette neden metolunuyor bu yeme içme bu kadar diyerekten? Bir itiraz vermiş. Diyor ki burada yeme içme mezlum, çünkü bu yeme içme insanı gaflete düşürür, Allah'a olan ibadetten alır. Bundan dolayı mezlum. Ahirette ise bu yok. Zahmet vermeyecek sana yemen içme. Külfet olmayacak, ağırlık vermeyecek. Sen için yalnız bu kadar. Çok hoşuma gitti. Allah Adı Fülme Arif kitabının oruç kısmında. İnsan yemeği içmeye müptela oldu mu daima istiyor çeşitli yağlı, ballı, kaymaklı yemekler yemeği. Tila almış. Alışmış mezarlı. Daima zevkleniyor, hoşlanıyor. Bunun bu haline melekler ağlar diyor. Sen bunun için mi yaratıldın ey insan? Sen bu yemenin içmenin zevk-ı sefanın içinde mi yaratıldın? Senin insanlık kabiliyetlerin nerede? Diyerekten melekler ağlar diyor. Allah bizi affetsin. Oradan getirmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bahsediyor. Bunu söylüyor. Arkasından da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Hazreti Ayşe'nin şu sözünü söylemiş. Ay olurdu. Evimizde ateş yanmazdı. Işık da yanmazdı. Bazen nısıf ayda olurdu. 1,5 ay. Ateş yüzü görmezdik. Ne yapardınız? Kurmayla suyla geçinir. Kurma ve suydu gıdamız. Hem 3 gün birbiri üzerine Resulullah artı ekmeğinden bile karnını doyurmamıştır diyor. 3 gün birbiri üzerine artı ekmeğinden karnını doyurmamıştır Resulullah. Binaenaleyh bu böyleyken, bunun peygamberi böyleyken senin yemekleri ortaya dolup da artık şu da tatlısı, bu da tatlısı, şu da yağlısı, bu da kaynaklısı diyerekten kendini böyle beslemeye ne lüzum var? Çünkü vücut beslenince efendim şehvet artar, günahlara dalar. Nefis kabarır, vesveseten kendini kurtaramazsın. Allah-u Teala diyor, çok yalvaralım, bu içimizi nurlandırsın. Nurun iktibas edebilecek bir kabiliyet desin. Fakat şimdi bir şeytan geliyor da. Şimdi ay alıyor ziyayı. Fakat demir, bizim demiri tutsak da güneşe, güneşten bir şey alır, bize bir şey verir mi? Vermez. Ama bir tersiz aynası diyorlar. O aynayı tuttuğu vakitte güneşe hem altındakini yapıyor hem ışığını başka tarafa da veriyor. Demek ki insanda böyle tertavsızlık derecesine incelmek lazım. Şeffaflık lazım. Şeffaflık ancak o sefa ile oluyor ki oruçlarla olur. İbadetlerle olur. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَنْطَلِكُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي وَسَلَاتُهُ لَا تَعْدُلُ اِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضًا. Bak dikkat edin arkadaşlar. Camiye giriyoruz hepimiz. Kişi gelir camiye. Fiyusalli. Allah'a göre kılın namazı. Ama وَسَلَاتُهُ kıldığı namaz. لَا تَعْدُلُ dik gelmez. İndi ilahiyede جَنَاحَ بَعُوضًا bir sivrisineğin kanadına değmez. Kıldığı namaz sivrisineğin kanadına denk gelmez indi ilahiyede. Biz bakıyoruz, vah ne güzel bak namaz da kıldı diyor. Niçin? Gönül başka yerde. Gönlü Allah'a veremiyor. Maksat namazı durmaktan maksat, gönlü Allah'a verip oradan nur alma gibi. Sen boşu boşuna geldin gidiyorsun işte o kadar. Senin namazın indi ilahiyede bir sivrisineğin kanadına bile denk gelmiyor. Niçin? Aklımız, fikrimiz hep dünyada. Öyle günül Allah'a nasıl döner? Zincirle mağrıda gidemez. Kendi kendimizi aldıklarız. وَاِنَّ الرَّجُبْ yine bir adam. Allah'ın kulu. لَيَتِ الْمَسْجِدِ o da gelir camiye. فَيُصَلِّي kılar namazı. وَسَلَاتُهُ تَعْدِلُ جَبَلَ اُهُ koca bir dağ gibidir onun namazı indi el ayıda. İki rekat kılmıştır beş dakikanın içerisinde ama Uhud dağı gibi öymüştür indi el ayıda. اِذَا كَانَ اَحْسَنُ مَا اَقْلَ akıl cihetinin hangisi daha etkense onun namazı indi ilahiyede o kadar makbuldür. Ve keyfe yekülü ahsedü ma'aklen ya Rabbi nasıl öleceğiz onların akıllarının hangisi daha üstün akıl parametresi yok yanımızda. Ah bak Cenab-ı Peygamber öyle böyle. قَالَ اَوْرَعُهُمَا عَنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın haramlarından hangisi daha çok takınıyorsa, Allah-u Teala'nın haramından daha kim çok takınıyorsa, derecesi onun namazı o kadar büyük. Derecesi. Ve Resulüma ala esbabil hayr. Bir de hayırlara haris. Hayırlara haris. Atılgan. Varını veriyor. Diyor ki, dünyada hiç kimse girdiği gibi dünyadan çıkmamış. Herkes işte dünyaya çıplak geliyor yani. Giderken de birçok bir şeyler bırakaraktan gidiyor. En fakirinin ya, hiç olmazsa bir babucu bir şeyse oluyor yani. Fakat filankisi diyor, ismini unuttum. O diyor, dünyaya nasıl çıplak geldiyse, ahirete giderken de öyle çıplak gitmiştir. Hiçbir şeyse olmadığı halde. Neden? Sebebi hastaymış, ölüm hastası yatıyor. Bir sahil gelmiş kapısına. Demiş ki, şey ellillah. Yok bir şeyse adamı çıkarmış hasta halinde gömleğine, götürün verin o adama demiş. Kendisi komşudan aldığı ödüş bir gömlek ile canının ailesine teslim etmiş. Bir hayır yapıyorsa bakillikten ancak kendisini kurtarmıştır. Ona bakil denmez. Zekatını vermiş, sadakalarını vermiş, hayatını yapmış. Bakil denmez. Fakat cömert de denmez. Çünkü cömert olabilmesi için malının çoğuna vermesi lazım. Nasıl diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Hakeza, hakeza, hakeza, hakeza. Her tarafı böyle Allah nasıl verdiyse ahsin kena ahsine Allah'u leyk. Allah sana nasıl verir ki sen de öyle ver. Onun için Allah bizi istersin. Afasyonumuz olsun. Olmazsa olmaz. Ne lazım? Para lazım. Ne yapacağız? İşimizi çevirmek lazım. Düzen lazım, hile lazım. Şu da lazım, bu da lazım. Çünkü ne yapalım? İşi öğretecek. İnner racib. لَيُدْذِكُ بِحُسْنُ خُلْفِهِ وَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْءِ سَائِمِ النَّهَرِ İnsana Cenab-ı Hakk'ın böyle güzel ahmet sayesinde geceleri sabaha kadar uyumayan abidlerin günüzlerde bütün gün oruçtan sahimlerin sevabını veriyor Allah, ahlakı güzel Allah'ın sana. Ne büyük mükemmel. Şurada bir şey unuttum. Bir ağaç yamıksa onu ateşe tutarlar. Bu ateşte onu ıslah eder. Kıvama getirirler istediği hale. Ateş bunu ıslah ediyor, düzeltiyor buharıyla vesairesiyle. Kendini burada düzeltebilirsen cehennem yok sana. Kendini düzeltebilirsen haramlardan, yasaklardan, günahlardan korunur. Ve Allah-u Teala'nın verdiğini de böyle verebilirse etrafına aslında cehennemin olmadığını başım cennete bir şey ederim sana. İnner racib fi cennet ve yettek bu sevgine sana. قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة فتضرب على من كبير فينظر وجهه إلى آخره. جنة تكون حس بيارك الله كل بزي نسوق أصير يعني. Orası yalnız yemek, içmek, zevk yedi olduğu için istemek hoş değil. Orada didar-ı ilahinin müşahedesi de oradan olacak. Didar-ı ilahinin müşahedesi de oradan olacak. Şimdi cennetimizi istiyoruz. Yoksa Allah-u Teala'nın nazarı nerede erişirse orası cennet olur. Yani orada adam öyle bir mes hayranlık içerisine girecek ki 70 sene yanından yanına sağdan sola dönmeden hayranlık içerisinde. 70 sene geçecek, kendinden gitmiş adam. 70. اِنَّ الرَّجُلَّ تُرْفَ وَدَرَدُّهُ الْجَنَّةِ فَيَقُلْ يَا رَبْ اَنَّا لِهَذَا اَيْقَلْ بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدُكِ. Cennette adamın derecesi artırılıyor. Ya Rabbi bu benim derecemin artması neden? Ben artık amel edemiyorum ya. Öldüm geldim buraya. Amelim yok. Nereden bu derecelerim artıyor benim? Bir istiğfarı olarak. Evladının istiğfarı dolayısıyla Cenab-ı Hak anneleri babaları terfi derecat yaptırıyor da. Onun için hayırlı evlat yetiştirirsen ne mutlu sana. Hayırsız evlat yetiştirir ne yazdı sana. Onun için evladın hayırlı olmasına dikkat et. O geçen Gazali'nin sözü çok güzel. Eğer evladını mümin olarak, müvahhid olarak, Müslüman olarak yetiştirdiysen Allah'ı var onun kafi burada. Bunun için sen üzülüp de ona para mal bırakacaksın diye kendini üzme. Allah'a kafi durma. Eğer evladın bozuksa bu paralarınla senin için günah işleyecek bu da. Günah da bu istiğfarıyla nasıl onun derecesi artıyorsa günahları da o da o da üzülecek. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فَيَهْبِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ سَبْعِينَ حَرِفًا. Konuşmasına insan çok dikkat etmeli. Bazen insan beşeriyet zatı hatalı bir söz söyler, Allah-u Teala'nın gücüne gider. O Allah-u Teala'nın gücüne gittiği sözle 70 sene cehennemde aşağı düşürürüz. Ve iyi bir söz söylersen o da seni yukarıya çıkar. اِنَّ الرَّجُلْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَضْحِكُ جُلَسَاهُ يَهْوَى بِهَا عَبَدَ النَّسْفَيَا. Yine arkadaşlarını güldürmek için bazı insanlar acip sözler konuşurlar ki Allah-u Teala'nın gücüne göre sözler, o sözlerinden dolayı Süreyya denilen yıldızın mesafesinden daha aşağı cehennem inerdir. اِنَّ الرَّجُلْ اِذَا رَضِيَ هَدِيَ الرَّجُلُ وَعَمَلُهُ وَهُوَ بِسْفَيَا. Bu çok güzel bir tefsir var. Bir insan الرَّجُلْ مَعَ مَنْ يُحِبُّ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birisi ama ismi hatırında gelmek istiyorsun her neyse. Gelmiş bakmış ki sararmış. Hasta mısın demiş. Yok. Neden demiş seni böyle sarı, rahatsız gibi görüyorum. Demiş düşünüyorum ya Resulullah. Sen peygambersin. Cennette kim bilir hangi dereceye girecek. Ben demiş cennete girsem bile, giremezsin başka ya. Girsem bile benim derecem nerede, senin derecen nerede? Seni ben orada nasıl göreceğim? Onun üzüntüsüyle sararıp soluyorum demiş. Ashab-ı kiramda ne aşklar var? Demiş o zaman el mer'u ma'a men ahab. Kişi kimi seviyorsa kıyamette onunla haşr olacak. Onun derecesinde olacak. İşte burada sevdiği insanların kimleri seviyorsa, kimlerle ünsiyet ediyorsa, kimleri beğeniyorsa onun amelinin misli ona da olacak. Bu mesela geceleri sabaha kadar namaz kılıyor. Oruç da tutuyor her gün. Fakat sen yapamıyorsun ama onu seviyorsun ya, senin dertlerine de bu işlenecek. Ne büyük taksiyon. Bir iyiyi sevmenin mükafatı. Bir kötüyü sevmenin mücazatı da bunun aksine tabii. Onun için İbn-i Abbas Hazretleri'nin bu sözü hoşuma giderdi. İnsan şeysini sormuşlar, nasıl bilelim? Konuştuğu adamlara bakın demiş. Kimlerle düşüp kalkıyor, ona göre ona ne merak edersiniz? Allah kusurumuzu affetsin. İyi ahlaklı, güzel ahlaklı, bağımsız, etrafımızdaki Müslümanlara daima şefik, rahim, efendim, acıyan, onların imdadına her anda yetişmeye gayret eden kullarımızın ve sen bizlere de ilhak eylesin. Bu marika mezamızda da bu ayın güneşten aldığı nur gibi biz de Allah-u Teala'nın nurundan nur almaya kabiliyetli olmamızı Cenab-ı Hak'tan isteriz. Cümlemize ihsan eylesin.
0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store

0: Den hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina ve senedina ve tacir-i usina ve üsvedina el-haseneti Muhammed'in Mustafa. Emma ba'd. Değerli muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı dünyada ahirette, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Onun seçkin kulu Muhammed-i Mustafa'sı Habibi Edibine sonsuz salatü selamlarımızı, tahiyyat ve ihtiramlarımızı arz ederim. Bütün semavi dinlerin hakikatlerini ilahi kitap Kur'an-ı Kerim içinde toplamıştır. İnsanlara lazım olan bütün malzeme Kur'an-ı Kerim'dedir. İslam'ın öğrettiği hususlar bozulmadan bize kadar gelmiştir. Bir bilim adamının olanca titizliğiyle Peygamber Efendimizin hayatının gecesi gündüzü, özel hayatı, ailevi hayatı, siyasi hayatı, içtimai hayatı, seferleri, sözleri, konuşmaları tespit edilmiştir. Ve yine bir batılı alim diyor ki,

0: Dünya üzerinde hiçbir insanın hayatı bu kadar detaylı tespit edilmiş değildir. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz kadar hayatının bütün detayı tespit edilmiş, bu kadar detaylı tespit edilmiş bir kimse yoktur. O halde bir peygamber bütün haberleriyle karşımızda numune olarak duruyor ve Kur'an-ı Kerim'in bir harfi değişmemiştir. İndiği zamandan günümüze kadar halen elimizde müzelerde Kur'an-ı Kerim'in eski nüshaları vardır. Topkapı Sarayı Müzesi'nde Hazreti Ali Efendimiz'in imzasını taşıyan nüsha vardır. Eski kitapların içine bir takım pasajlar vardır. O pasajlarda, o cümlelerde, o paragraflarda Peygamber Efendimiz bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta Saf Suresi'nde ve Fetih Suresi'nde ve daha başka surelerde bilgi var. Fakat Kur'an-ı Kerim'den ayrı Tevrat'ta ve İncil'de bilgi var. Papazlar o kitapların, o eski kitapların o ayetlerini kendileri gösteriyorlar. Sonra Zeki Veli Bey'in bir makalesi vardır. Kumran denilen Lut Gölü kenarında bir mağarada eski metinler bulundu. Hristiyanlığa ait, Yahudiliğe ait çok eski kitaplar yakılmasın, Romalılar tahrip etmesin diye saklanmış oraya, mağaraya. Bu metinler bulundu ve bu metinlerin bir kısmını Amerika aldı, bir kısmı Ürdün Müzeleri'nde, bir kısmı Vatikan'da muhtelif yerlere alındı, incelendi. Buralarda Tevrat ve İncil'deki değişmeleri işaret eden Kur'an-ı Kerim'in haklı olduğunu gösteren malzeme var. Ve Kur'an-ı Kerim'in tasdikçisi durumunda bulunan vesikalar yani. Bazı büyük papazlar, bazı büyük Hristiyan ve Yahudi alimleri Müslüman olmuşlardır. Kendi kitaplarındaki müjdelerden dolayı Peygamber Efendimiz gelmeden önce şu evsatta bir peygamber gelecek diye beklemişlerdir. Peygamber Efendimiz geldiği zaman ona tabi olmuşlardır. Peygamber Efendimiz'in zamanından misal Selman-ül Farisi Hazretleri'dir. Selman-ül Farisi Hazretleri İranlı bir aileden dünyaya geldikten sonra asil bir aileden papazların yanında çeşitli illerde, ülkelerde gezdikten sonra ahir zaman peygamberi Hicaz'da zuhur edecek diye onun gelmesini yakalamak, ona tabi olmak, onu tanımak için Hicaz'a gelmiştir. Yine Medine-i Münevvere'deki Yahudi alimlerden Abdullah İbni Selam, Tevrat'taki bilgilerden dolayı Peygamber Efendimiz'in hak peygamber olduğunu anlayarak Müslüman olmuştur. Yani bu misaller eski kitaplarda Peygamber Efendimiz'le ilgili malzemenin olması en büyük delil. Çünkü o eski kitaplarda biz uydurmuş olamazdık ya, eski kitaplar bizden önce mevcut muhtelif kültür sahalarında. Hatta İslam My Choice diye bir kitap neşretmiş Begüm Ayşe Beveni Vakfı Pakistan'da. Orada Hintli bazı Hint kaynaklarında yani eski Hint dinlerinin kitaplarından fotoğraflar veriyor, sayfa fotoğrafları. Orada Peygamber Efendimiz'in geleceğine dair cümleler var. Yani eski Hint kitaplarında, eski İran dini metinlerinde yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı çağlardan önce yeryüzünde mevcut bulunan dinlerin kitaplarında onunla ilgili metinler, fotokopileri ve tercümeleri var. Demek ki Tevrat'ta, İncil'de, eski İran metinlerinde, Hint metinlerinde Peygamber Efendimiz'in geleceğine dair müjdeler var. Kur'an-ı Kerim'de de bunlara işaret ediliyor. Mesela Veizgale İsa ibn-i Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullahi ileyküm musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min ba'd ismuhu Ahmet. İleride Ahmet adında bir peygamber gelecek diye İncil'de bir ayetin olduğunu, Hazreti İsa'nın böyle buyurduğunu Saf Suresi beyan ediyor. Hakikaten de İncil'de böyle bir ayet vardır. Hamidullah Bey bize İncil'den getirip göstermişti ve bu ayet sebebiyle nice papazlar o şahıs Peygamber Efendimiz'dir, Paraklit diye tercümesi yapılmış. Tabi İncil'in indiği asıl metin elimizde değil, tercümeleri elimizde. O tercümelerde o asıl kelimenin mukabili olan tercüme kelimeler var. Ama o kelimelerinde yine bu Peygamber Efendimiz'i gösterdiği papazlar tarafından ifade edilmiş ve onların Müslüman olmasını sağlamıştır. Meşhur bir misal İspanya'nın Mallorca adasından yetişmiş Anselme Turmada isimli papazdır. Bu papaz İspanya'da, Fransa'da ve İtalya'da yüksek ihtisaslarını tamamladıktan sonra Fransa'da bir manastırda çok yüksek bir alemin hizmetinde çalışırken İncil'deki bu ayeti kerimenin Peygamber Efendimiz'i anlatan ayeti kerime olduğunu öğrenince Tunus'a gelip Müslüman oluyor. Abdullah adını alıyor. Abdullah et-Tercüman diye. Ve İncil'deki İslamiyet'i ve Peygamber Efendimiz'i müjdeleyen ayetleri konu edinen bir kitap yazıyor. Bu tercüme edilmiştir Türkçe'ye. Sonra ben profesörlük çalışması olarak şu bizim meşhur matbaacı, Türkiye'ye matbaayı getiren İbrahim-i Müteferrika'nın Risale-i İslamiye diye bir eseri olduğunu görmüştüm. Ve deniliyordu ki Risale-i İslamiye, efendim, Müslümanlığı anlatan bir kitaptır. Böyle geçiştiriliyor. Ben de dini edebiyat kürsüsü başkanı olduğum için bakalım bu Risale-i İslamiye nedir diye inceledim ve sonunda onu bir kitap halinde de neşrettim. İbrahim-i Müteferrika bir Romanyalı papaz. O bize Türkiye'ye matbaayı getiren şahıs, Romanya'da Kolozsvár şehrinde yaşamış bir papaz kendisi. Ve çok yüksek bir, güzel bir tahsil görmüş. Yunanca'yı, Latince'yi öğrenmiş. Eski metinleri ve kilisenin kitaplığındaki diyor ki üstadı bir mürüvvetlerin okumasını yasak ettiği kitapları okudum diyor. Ve oradan Hristiyan literatürünü Peygamber Efendimiz'i müjdeleyen malzemesine aşina olduğunu ve onun için Müslüman olduğunu söylüyor. Ve bu Risale-i İslamiye isimli kitap, İslam'ı anlatan bir kitap değil. Saklanıyor bu mesele. Yani halk bilmesin diye bazı gerçekleri saklıyorlar araştırıcılar. Kim yapmış bu şahsın üzerinde araştırmayı? Bir Katolik papaz yapmış. İbrahim Müteferrika üzerindeki en bilimsel araştırma Katolik papaz falancanın yaptığı çalışmadır deniyor. Katolik papaz, Müslüman olan bir papazın efendim Müslümanlığa yarayan malzemesini bize tanıtmak ister mi? Tanıtmıyor. İslam'ı anlatan bir eser. Hayır. İslam'ı anlatan bir eser değil. Bir papaz olan İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olmasına sebep olan İncil ayetlerini bahis konusu eden bir kitap. O konuya kimse yanaşmasın. O konuyu bilmesin diye papaz saklıyor gerçi. İbrahim-i Müteferrika kendi hayatını anlatıyor. Yani hangi ayetleri görüp de Latincesini veriyor. Latincesini de veriyor orada. Hangi ayetleri görüp de Müslüman olduğunu anlatıyor. Demek ki Müteferrika derecesine yükselmiş. Yani ihtisas isteyen, sanat ve bilgi ve görgü isteyen bir takım işlerin erbabına Müteferrika derlerdi. İbrahim-i Müteferrika yani sarayda o hizmeti yapacak dereceye gelmiş bir saraylı eleman, memur demek oluyor. Müteferrikalıktan da yüksek bir hizmete çıkmıştır sonra. Ömrü boyunca da efendim hakikaten çok faydalı hizmetler yapmıştır. Şayan-ı Şükran efendim hizmetler yapmıştır. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Samimi Müslüman olduğu ve hakikaten İslam'a hizmet ettiği kanaatine vardım ben incelemelerimle. Ama eseri bir papazın İncil metinlerini okuyup da hangi ayetlerden dolayı Müslüman olduğunu anlatan bir şeydir. Yani o da faydalı olur diye ben de onu neşrettim. Yani başka papazlar da görsünler diye. Sonra Abdülahad Davud isminde bir araştırıcı daha var. Bu araştırıcı önce Hristiyanmış. Abdülmesih'miş ismi. Abdülmesih, Mesih İsa'nın kulu demek. Yani İsa'ya, Hazreti İsa Aleyhisselam'a Tanrı'dır diye inanan insanların koyacağı bir isim bu. Abdülmesih, Mesih'in kulu demek. Müslüman olmuş, Abdülehad adını alıyor. Öyle şey yok. Allah tektir, bir tektir diye. Abdülehad. O ehad olan Allah'ın, yani Bilal-i Habeşi'nin ehad ehad dediği gibi. Bir tektir o. Şerike naziri yoktur diye. Abdülehad adını almış ve İncil'i anlatan çok değerli araştırmalar var. Çünkü İngiltere'ye gitmiş, Roma'ya gitmiş, doktora yapmış, bir doktora daha yapmış, İran'da profesörlük yapmış, Türkçe biliyor, Farsça biliyor, Arapça biliyor, İngilizce biliyor, İtalyanca biliyor, Yunanca biliyor, Süryanice biliyor. Her şeyi çok güzel öğrenmiş bir insan. Burada da ismini andım. Allah ona da rahmet eylesin. Bu Abdülahad'e de. Şimdi asrımızın ilmine sahip kardeşlerimiz, ben deniz profesörüm. Dinleyiciler arasında profesör dostlarımız, kardeşlerimiz var. Seve seve Müslümanız. İnanmış olarak, incelemiş olarak, çeşitli tenkitleri bilen, onlara zaman zaman cevap veren insanlar olarak seve seve, canı gönülden Müslümanız. Her tenkit bizi İslam'a daha çok sımsıkı sarılıyor yani. İslam böyle bir din. Hatta ed-dinu en-nasihatu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da iyi bilinmeyen, manası iyi anlaşılmamış bir hadis-i şeriftir. Din nasihattir diye tercüme ediliyor. Yanlış. Ed-dinu en-nasihatu demek, din samimiyettir demek. Nasihat çünkü samimiyet manasına geliyor. Din öğüt demek değil, öğüt olmasa da mühim olan samimiyettir. Ed-dinu en-nasihatu demek, din samimiyettir demek. Zaten arkasından cümlenin gelişi meseleyi anlatıyor. Galu limen ya Resulallah. Kime karşı samimiyet ya Resulallah? Lillahi. Allah'a karşı samimiyet. Eğer öğüt manasına olsaydı Allah'a karşı öğüt söker mi? Yani kul Allah'a öğüt verebilir mi? Çünkü değil, demek ki öğüt manasında değil. Allah'a karşı samimiyet. Veli Resulihi, Resulüne karşı samimiyet. Veli Kitabihi, Kur'an'a karşı samimiyet. Kur'an'a karşı öğüt bahisimiz olmayacak. Veli Eyyimmetil Müslümin, Müslümanların yöneticilerine karşı samimiyet. Veli Ammetihim, hepsine karşı samimiyet. Ne kadar güzel. Yani samimiyet, din tamamen samimiyettir diyor. Yani bizim bunu böyle duyurmamız lazım insanlara. Din, kuru merasim değildir, dış şekil değildir. Özdür ve samimiyettir, tamamen samimiyettir. Allah'a karşı samimiyet, Resulüne karşı samimiyet, Kur'an'a karşı samimiyet, yöneticilere karşı samimiyet, genel olarak Müslümanların hepsine karşı samimiyet. Böyle özetliyor Peygamber Efendimiz. Sonra, İslam sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinlâsi beşiren ve nezira. Bütün insanlığa hitaben müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam. Elhamdülillah ki Müslümanız. Allah bizi Müslüman olarak, Müslüman bir ülkede, Müslüman anne babalardan nimet içinde dünyaya getirmiş. Bu nimetin kadirini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Gelecek yüzyılların temelleri, sağlam temelleri İslam'ın prensipleridir. Ve bizim dünya üzerindeki insanlara verebileceğimiz çok kıymetli fikirler, tecrübeler, bilgiler, duygular vardır. O da İslam'dadır. Allah bize mensubu olduğumuz dinin kadrini, kıymetini bilmeyi nasip etsin. Güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Tam Müslüman olmayı nasip etsin. İnsanlığa Müslümanca en güzel hizmeti nasip etsin. İnsanlığa en faydalı insanlar olmayı nasip etsin. Rabbimizin huzuruna vazifesini yapmış, Allah'ın sevdiği, taltif eylediği, cennetiyle, cemaliyle, müşerref eylediği bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Deneme. Deneme edebi türler içinde konu ve biçim bakımından en serbest olan türlerden biridir. Kesin sınırlarla tanımlanamaması onun özgür yapısının en belirgin göstergesidir. Bu yüzden İngiliz yazar Samuel Johnson herhangi bir türe yerleştiremediği yazılar için deneme ifadesini kullanmıştır. Deneme türü 16. yüzyılda Fransız yazar Montaigne ile edebiyat dünyasında bağımsız bir kimlik kazanmıştır. Montaigne'in Denemeler adlı eseri bu türün temelini oluşturur. Onun ardından İngiliz yazar Francis Bacon da deneme türünün önemli ustalarından biri olmuştur. Deneme en kısa ifadeyle yazana göre yazıdır. Bu türde önemli olan konu değil, yazarın o konuya nasıl yaklaştığıdır. Aşk, ölüm, yalnızlık, sanat, ahlak, din ve hayatın farklı yönleri gibi insanı ilgilendiren pek çok konu denemeye malzeme olabilir, ancak bu konular kesin yargılarla değil, yazarın kişisel duygu ve düşünceleriyle ele alınır. Deneme yazarı okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazar, katı bir plan izlemez, düşünceler arasında serbestçe dolaşır. Bu yönüyle deneme bir anlatıdan çok bir düşünce yolculuğudur. Nitekim son dönem deneme yazarlarından Ali Çolak'ın ifade ettiği gibi deneme bir gezintiye benzer. Belirli bir hedefe ulaşmak zorunda değildir. Yazar düşünceler arasında özgürce dolaşır. İstediği yerde durur, istemediği yere uğramaz. Bu yüzden deneme bir zorunluluk değil, bir zihinsel serbestlik alanıdır. Suud Kemal Yetkin'in düz yazıyı yürüyüşe benzetmesi de bu noktada anlam kazanır. Deneme bu yürüyüşün en serbest halidir. Hatta zaman zaman bir gezintiye dönüşebilir. Çünkü deneme kendi kurallarını kendisi kuran bir yazı türüdür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Cabir radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye fi yevmin mi'ete merreten kadallahu lehu mi'ete hacetin seb'ine minha li ahiretihi ve selasine minha li dünyahu. Şimdi bir kimse bana günde 100 defa salatu selam getirirse diyor Peygamber Efendimiz, Allah onun 100 hacetini kaza eder. Hacetini kaza etmek ne demek? 100 ihtiyaç duyduğu işi yapar, bitirir, ona verir demek. İşini görür, 100 işini görür demek. Seb'ine min hali ahireti. Bu 100 işin 70 tanesi ahirete aittir. Ahirette görecek faydasını. Ve selasine min hali dünyahu. 30 tanesi dünyası içindir. Buradan anlıyoruz ki bir insan Peygamber Efendimiz'e 100 salavat getirirse, onun o gün, günde böyle 100 salavat getirirse, o gün Allah dünyaya ait 30 işini efendim ihsan edecek, bitirecek, görecek, verecek. 30 lütfu ilahiye erecek. 70 tanesi de ahirete kalacak. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, Efendimiz'e salatu selamı çokça getirin. Bakın bir salatu selam getirince neler kazanıyor insan. Günde bizim tavsiye ettiğimiz, hatırlattığımız, yapın diye size söylediğimiz, aslında Peygamber Efendimiz işaret buyuruyor. 100 defa salavat getirdiği zaman da ne kadar büyük mazhariyetlere insan nail oluyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamı bu ayda çoğaltın.

0: İbni Baytar ve Botanik. Asıl ismi Abdullah bin Ahmet el-Maliki olup Endülüs'ün bir sahil şehri olan Malaga'da yetiştirdiği alimlerle tanınan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İbni Baytar lakabını babasının veterinerliğinden dolayı almıştır. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte çeşitli rivayetlerle 1179 ile 1200 yılları arasında gösterilir. İbni Baytar yaklaşık 1248 yılında Şam'da vefat etmiştir. İlk öğrenimini babasından gördüğü dini ve nakli ilimler okuduktan sonra botaniğe merak sardığı bilinmektedir. İbni Baytar'ın botanikçi olmasındaki en önemli etken 20 yaşına kadar birlikte çalıştığı İbnur Rumiye diye tanınan Nebati'ye aittir. İbnül Baytar, Nebati ile dostluğu süresince Endülüs bölgesinde yetişen tıbbi bitkiler ve bunların özelliklerini, yetiştikleri yerleri, ilmi ve mahalli adlarını öğrendi. Bu sırada bir yandan Dioscorides ve Jalinios'un basit ilaçlar hakkındaki eserlerini okuyor, bir yandan da Endülüs'ün çeşitli kesimlerindeki araştırmalarını sürdürerek malzeme topluyordu. Daha 20 yaşlarındayken Akdeniz havzasındaki ülkelerde araştırma yapmak amacıyla uzun sürecek bir yolculuğa çıktı. Önce Fas, Cezayir, Bicaye, oradan da Kosantina, Tunus, Barka ve Trablus gibi Kuzey Afrika şehirleriyle civarını dolaşarak yazmak istediği eserler için zengin malzemeler topladı. Oradan deniz yoluyla Anadolu'ya, Antalya'ya geçip Selçuklu ve Bizans hakimiyetindeki bölgeleri gezerek tıp, eczacılık ve botanik alimleriyle tanıştı. Seyahat dönüşü artık çağının en büyük botanikçisi kabul edilen İbnül Baytar, topladığı zengin bitki koleksiyonuyla İskenderiye'ye gitti. Mısır Eyyubi Hanedanı'ndan El-Melikül Kamil Muhammed kendisine Mısır Botanikçileri Başkanı unvanını verdi. İbnül Baytar, Doğu ve Batı Orta Çağ'ında bilgi, görgü ve tecrübesini arttırmak ve yazacağı eserlere malzeme toplamak için üç kıtayı gezen ender bilginlerden biridir. Onun alanında çağının en büyük alimi olduğu kabul edilir. Orta Çağ'ın en büyük botanisti ve eczacısı olan İbnül Baytar, eserlerinde 1400 kadar bitkiyi tek tek inceleyerek bunlardan hangi ilaçların yapılabileceğini, bu ilaçların kimyevi yapılarını ve hastalıkları önlemedeki tesir derecelerini bir bir anlatır. İbni Baytar'ın hayatı boyunca üst üste yaptığı deneyler ve dikkatli ilmi çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilerin mahsulü olan bu ilaçlarla ilgili eserlerden batılı bilginler yüzyıllarca kaynak kitap olarak faydalanır, üniversitelerde okutulur.
1: Bir mucit, bir icat. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Sen geldin ey Muhammed. Haleflerin, seleflerin, peygamberlerin, İbrahim'in, Davud'un, Musa'nın, İsa'nın ardından. En son sen geldin. İlk yaradılan sen olmana rağmen. Milat 571'i gösterdiğinde Ukba'dan hicret edip dünyaya geldin. Yerler ve gökler, rüzgarlar ve yağmurlar, boranlar, bolayırlar, güneşle ay şahit oldu. Musa seni müjdeledi, Ahmet. İsa seni müjdeledi, Farakli. Gelecek. Göklerden son kurtarıcı gelecek. Makam-ı Mahmud'un sahibi, gökte hakkın, yerde halkın övdüğü, övündüğü en temizi. Muhammed, sen geldin. En son sen geldin ve bize müjde verdin. Müjdeledin, ümmetim dedin. Başka bir şey demedin.
1: Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlat.

0: anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
1: Önemli bir konu peygamberimizi örnek almak. Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi peygamberimizin görevleri anlatılırken işte bir ayette onun tebliğ olduğunu, görevinin Allah'tan aldığı ilahi emirleri bütün bir insanlığa duyurması istenir. Bu da yetmiyor. Yani bu tebliğ edilen ilkelerin, ilahi öğretinin bir de tebyine ihtiyacı var. Yani açıklanması gerekiyor. Ama bu açıklamayı kim yapacaktır? Sadece peygamberimiz değil. Kur'an-ı Kerim'de işte Kıyamet Suresi'nde Cenab-ı Hak anlatır. Acele etme peygamber, sümme inne aleyna beyanehu, sonra onu biz sana açıklayacağız. Ha, buradan ne çıkıyor? Arapça bilmek demek Kur'an'ı anlamak anlamına gelmiyor yani. Demek ki onun açıklamasını da Cenab-ı Hak peygamberimize öğretiyor. Bu da yetmiyor. Peygamberin bir başka görevi de temsil görevi vardır. Yani onu temsil etmesi gerekiyor. İşte bu örneklik dediğimiz şeydir yani, temsil dediğimiz şey. Bugün İslam dünyasına baktığımız zaman, içinde yaşadığımız coğrafyalara baktığımız zaman, Müslümanların aslında İslam'ı anlatacak alimlerden, akademisyenlerden, ilahiyatlardan mahrumdur diyemeyiz yani. Gerçekten İslam'ı bilen yetkin insanlarımız var. Yani bu konuda bilge insanlarımız var. Ama bugün yani onu liyakatıyla temsil eden, yaşayan örnek Müslümanlara ihtiyacımız vardır. Sizin bildiklerinizi hayata aktarabilirseniz, anlamlandırabilirseniz o önemlidir. İşte temsil dediğimiz peygamberimizin bu yönüdür. Yani örnek almak dediğimiz şey bu yönüdür. Tabii bugün şu soruyu da sormak gerekiyor. Elbette Kur'an bize işte Allah Resulü'nde sizin için güzel örneklik var diyor. Hayatın her alanıyla ilgili örneklikler var. İşte bir İslam alimimiz der ki, bundan asırlar önce yaşamış, vahiy nübüvvet temeli üzerine oturmuştur der. Bu ne demektir? Şimdi biz vahyi kimden öğreniyoruz? Peygamberden öğreniyoruz. Onun mahiyetini bilen peygamberimizdir. Bana vahiy geliyor, ayetler geliyor diyen peygamberdir. Dikkat edersek tarih boyunca, Kur'an-ı Kerim okuyanlar da bilir bunu, bütün saldırılar Hazreti Peygamber'e yöneliktir. Ve onu yıpratmaya yönelik olmuştur. Mesela Mekke müşrikleri de öyledir. Şair demişlerdir, Mecnun deli demişlerdir. Yani fakirlikte, yoksullukla itham etmişlerdir. Bu işte Muhammed bir Acem'den öğreniyor demişlerdir. Onu alaya almışlardır. Ne kesik demişlerdir, mizah konusu yapmışlardır. Hep yani onu küçülterek, onun ortaya koyduğu ilahi değerlerin toplumda taban oluşturmaması için bunu yapmışlar. Ama yaşadığımız yüzyılda Batı toplumlarına baktığımız zaman, hatta İslam toplumlarında da maalesef yani bir takım insanlar hep saldırılarını vahiyden daha ziyade Hazreti Peygamber'e yöneltirler. Hatta sahabiye yöneltirler. Özellikle sahabe konusunda da vahiy katiplerine yöneltirler. Yani vahiy komisyonunda görev alan katiplere. Neden? Bir nevi Kur'an'ın altyapısını çökertmek için bunu yaparlar. Ve şöyle bir şey var. Şunu açıkça, açık yüreklilikle iddia edelim ki, İslam'ın sosyal hayatta görünülürlüğünü sağlayan şey Kur'an değil, Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Elbette Hazreti Peygamber'in sünneti ne peki? O yaşayan Kur'an'dır işte. Yani onu diyoruz biz. Ve bugün dikkat edersek hep sünnet üzerinde yapılır tartışmalar. Kur'an'dan ziyade. Neden? Çünkü İslam'ın görünülürlüğünü bütün bir insanlık tarihinde, bütün bir dünyada sağlayan sünnettir. Müslümanların ittifakını, ittihadını, vahdetini sağlayan da sünnettir. Nereye giderseniz gidiniz, Müslümanlar Fas'ında, Tunus'unda, Cezayir'inde, Amerika'sında, İngiltere'sinde gördüğünüz zaman birbirlerine benzerler yani. İşte mutfak kültüründen tutun da ev mimarisine varıncaya kadar, ev tefrişine varıncaya kadar, giyim kuşama varıncaya kadar, insanlar arası ilişkilere varıncaya kadar bunu belirleyen nedir? Sünnettir. Bu sünnet Müslümanlığı dediğimiz şeydir. Yani İslam'ın sosyal hayatta, kamusal hayatta görünürlüğü dediğimiz şeyi sağlayan sünnettir. Onun için de bugün bütün saldırılar Hazreti Peygamber'e ve onun sünnetine yöneliktir. İşte tarihsellik tartışmaları vesaire gibi şeylerin temelinde de bunlar vardır. Onun için Hazreti Peygamber aleyhisselam, ondan 14 asır sonra yaşayan bizler, Farklı bir coğrafyada yaşıyoruz. Farklı bir işte mekansal anlamda, zamansal anlamda bir uzaklıkta yaşıyoruz. Onun yaşadığı kültür ve coğrafyadan apayrı bir kültür ve coğrafyalarda yaşıyoruz. Acaba Hazreti Peygamber'i bugün tam olarak örnek almak mümkün müdür yani bu anlamda? Yani asırlar sonra ondan, 14 asır sonra yaşıyoruz. Onun yaşadığı bir coğrafya, onun yaşadığı bir iklim gibi bir iklimde yaşamıyoruz. Ama onun yaşadığı iklimde de yaşayanlar var. Çok farklı iklimlerde de yaşayanlar var. Peki Hazreti Peygamber işte örnek almak nasıl olacak? Onun hayatının biçimsel yönünü mü örnek alacağız? Yoksa getirdiği, yaşadığı, ortaya koyduğu ahlaki değerleri mi, o yönünü mü örnek alacağız? Veya insanlar arası ilişkilerde onun ortaya koyduğu tavrı mı örnek alacağız? O ahlaki değerleri mi örnek alacağız? Gelişen olaylar karşısında aynı tavrı bizde gösterebilecek miyiz? Bunları mı örnek alacağız? Bunu biraz daha açarsak, biçimsel yön diyoruz mesela. İşte giyim kuşam. Yani İslam bu konuda ne getirmiş? Tek tip bir şey mi getirmiştir? Yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı belki iklim, yani coğrafya. Peki Sibirya'da yaşayan, bizim gibi yani işte iklim açısından kış iklimi olan bir yerde bunu yaşamak mıdır? Yoksa Hazreti Peygamber bu konuda bir ilke mi koymuştur? İşte setrül avret dediğimiz bir şey, namazın farzlarından değil mi? Yani bu konuda Peygamberimiz bir ilke koymuştur. Mesela Peygamberimizin kullandığı araç gereçler vardır. Onun başka ortaya koyduğu ilkeler midir bu konuda? Yani kullandığı araçlar, gereçler bugün değişmiştir. Farklı araçlar, gereçler vardır yani bu alanda. O halde burada önemli olan insani ilişkilerde işte onun gibi adil miyiz? Yani değerler bakımından, yani bu Hazreti Peygamber gibi dürüst müyüz hayatın her alanında, aile hayatından tutun da ticari hayata varıncaya kadar, sosyal ilişkilere, sokağa, çarşıya varıncaya kadar, yani bunu çoğaltabiliriz, uluslararası ilişkilere varıncaya kadar bunu çoğaltabiliriz. O doğruluk, dürüstlük dediğimiz şeyi temsil edebiliyor muyuz Hazreti Peygamber aleyhisselam gibi? İşte onun gibi merhametli bir insan mıyız gerçekten? Yani bütün bir varlık dünyasına, insana, bitkiye, hayvana, kuşa, yani her şeye, yani bütün bir var dediğimiz şeylere karşı Hazreti Peygamber'in o merhamet dilini, o şefkat dilini taşıyabiliyor muyuz?
0: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: Demek ki insani ilişkileri onun ahlaki ölçülerine uygun olarak yaşayabilirsek, işte o zaman belki de Hazreti Peygamber'i örnek alabileceğiz. Tabii bunu çoğaltmak mümkün. Ya bunlar hep anlatılıyor. İşte onun gibi eş olmak deniliyor. İşte onun gibi ticaret adamı, işte onun gibi komşu, onun gibi sosyal sorumlulukları yerine getiren bir vatandaş, birey, onun gibi devlet adamı olmak, onun hayatını işte sahih kaynaklardan doğru bir şekilde öğrenerek, İşte o temsil ettiği Müslümanlığı yaşadığımız çağa taşıyabilirsek, işte odur peygamberin o misyonu, yani o örnek alınma dediğimiz şey. Ama eğer biz peygamberimizi sadece bir salavat-ı şerifeyle sınırlandırmışsak, yani onun ismi anıldığı zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsak, ama İnsanlar arası ilişkilerimizde, çocuklarımızla olan ilişkilerimizde, ticari hayatla olan ilişkilerimizde, talebelerimizle olan ilişkilerimizde, sokağımızda, çarşımızda, uluslararası ilişkilerde bunları çoğaltabiliriz. İşte Hazreti Peygamber'in o getirdiği Müslümanlık anlayışını birebir yani yaşayabilir, içselleştirebilirse kendi hayatımızda onu örnek almış oluruz. Fiili sünnet dediğimiz şey, yani nebevi sünneti belki yaşama geçirme, hayata geçirme dediğimiz şey öyle olacaktır. O zaman insanlar örnek kalacak. O zaman insanlar İslam'ın değerini, Müslümanlığın değerini, Hazreti Peygamber'in yüce şahsiyetini kavramış olacaklar. Yoksa yani kitaplar yazıyoruz. Çok güzel yani bu çağda Peygamberimizle ilgili birçok kitaplar yazılıyor. Sempozyumlar düzenleniyor vesaire. Bunlar çok iyi yani insanı anlatmak bakımından, ama yani bunu anlatan insanların da tabii hayatında bunun olması lazım. Şimdi bizler yani işte güya bunun ilmini yapan insanlar, hani Hazreti İsa Aleyhisselam'a sormuşlar, onun mucizelerinden birisi de ölüleri diriltmek. Yani birçok mucizeleri var. Birisi demiş ki efendim işte çok sevdiğim annem babam var. Daha önce vefat ettiler. İşte siz bu duayı bana öğretin de işte kabrinin başına gideyim. İşte kum ya filan ya ümmi ya ebi diyeyim annem babam. O da kalsın diyor. İşte Hazreti İsa aleyhisselam diyor ki işte şu duayı oku diyor. Git annenin babanın kabrinin başında. Okuyor ama ne toprak kımıldıyor ne yaprak kımıldıyor. Yani bir hareket yok. Ne dirilen var ne bir şey. Geliyor diyor ki efendim diyor işte öğrettiğiniz duayı okudum.

0: Salih insan diyoruz değil mi biz? Yani salih insan. Salih insan kimdir? Görüldüğü zaman Allah akla gelen insandır. Yani o insanlar, siz onların bir sohbetine katılsanız bir cazibe merkezi oluşur. Manevi bir çekim alanı oluşur. Yaptığınız ibadetlerden haz duyarsınız. İçinizde bir haşyetullah oluşur. Bir manevi zevk oluşur. Yani kendinizi sanki bir güneşi gören bir karın buzun eridiği gibi, günahlardan erimiş gibi hissedersiniz. Yok olursunuz. Yani aklanırsınız. Bir heyecan olur. Yani gece ibadetiniz olur. Hani İmam-ı Gazali'ye, işte alimlere sormuşlar. Efendim ben diyor gece ibadetine kalkamıyorum. Ya bunun sebebi ne olabilir? Demiş ki o da, günahların seni bağlıyor. Yani gündüz işlediğin günahlar seni bağlıyor. İşte harama bakmak diyor insanı Kur'an okumaktan alıkor. İşte haram lokma da insanı diyor işte gece ibadetinden alıkor diyor. Bakın yani bütün bunlar demek ki yaşanılırsa, işte Hazreti Peygamber'in o sünneti dediğimiz yaşayan sünneti hayatımızda olursa onu örnek böyle alabiliriz. Yoksa sadece yani peygamberimizi seviyorum, yani çok seviyoruz demekle yetmiyor yani. Hatta Allah'ı sevmek peygamberden geçiyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebiuni. De ki siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Çünkü o öğretti Allah'ı sevmeyi. Namaz kılmayı o öğretti. Haccı o öğretti. Anne baba sevgisini, itaati o öğretti. Temizliği bize o öğretti. Çünkü o ilk öğretmendi. Bizi insan yapan oydu. O rehberdi. O ayetleri o öğretti. Yani dikkat edersek bugün bir Müslümanın peygamberimizin hadislerini, hatta sahabenin hayatını, bu hayat-ı sahabe ile ilgili kitapları çok iyi bilmemiz lazım. Kur'an'ı anlamak için de bu malzemeler de gerekli yani. Efendim ben işte peygambersiz Kur'an'ı anlayabilirim. Hatta şöyle sorular da duyuyoruz. Yani dinleyicilerimizi bunlardan münezzeh kılıyoruz. Maalesef yani protestan bir İslam anlayışı diyebileceğimiz bir İslam oluşturmak isteyen çevrelerde maalesef yine buna alet olan bir takım insanlar, ya işte İslam'ı Hazreti Peygamber mi iyi anlar, biz mi iyi anlarız soruları soruyorlar. İşte Hazreti Peygamber'den daha iyi anlarız çünkü bugün biz işte şöyle bir dünyada yaşıyoruz falan filan. Bunlar çok yanlış şeyler yani, bu tip şeyler. Biz asla iyi anlayamayız. Ve onun getirdiklerine, onun sünnetine, sahih siretine, mesela Siret-i Nebi çok önemli bir kaynaktır. Kur'an'ı anlamada, bakın Kur'an-ı Kerim'i anlamada aslında peygamberimizin sahih rivayetleri kadar siret kaynakları da çok önemlidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i demek ki örnek almak, yani onun o ahlaki değerler alanında getirdiklerini, insanlar arası ilişkilerde ortaya koyduğu tavrı biz de koyabiliyor muyuz bugün? İşte o zaman peygamberimizi örnek alabiliriz.
1: O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: Türkçe bir tavsiye ister misiniz?
1: Namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Namaz Peygamber Efendimizin bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salah. Aman namaza dikkat. Aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin. Zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim. Köle diye Bilal-i Habeşi radıyallahu anha çölde. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten. Allah rızası için azat etmiş. İşte mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin.
0: Dostça bir tavsiye.

Allah-u Teala'dan korkmak ve onun emrine imtisal etmekten başka çaremiz yoktur. Allah-u Teala'nın emrine imtisal ederken de Resulullah'ın da emirlerine imtisal vazifemizdir. Çünkü Allah ve atıyor Resul. Allah'a Resulüne itaat olmadıkça Allah'a olan itaati Cenab-ı Hak kabul etmez. Çünkü bir insan la ilahe illallah dese Muhammedur Resulullah demedik ki Müslüman olmaz. Madem ki Muhammedur Resulullah diyorsun, onun da yolundan gitmek lazım.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın askerlerinin kadın, çocuk ve köle öldürmemeleri için uyarılışı. Süleymoğulları önce süvari birliğini teşkil ediyorlar, Halid bin Velid de onların kumandanı bulunuyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir kadın ölüsüne rastlamıştı ki halk onun başında toplanmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam nedir bu diye sordu. Bir kadındır, Halid bin Velid öldürdü dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam orada bulunanlardan birine Halid'e yetiş, ona Resulullah seni çocuk, kadın ve hizmetçi öldürmekten men ediyor de buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam süvari birliğinin çocukları da öldürmeye başladıklarını işitince dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir. Dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir. Dikkat ediniz, çocuklar öldürülmeyecektir buyurdu. Useyd bin Hudayr, ya Resulallah, onlar müşriklerin çocukları değiller mi diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, sizin en hayırlınız da müşriklerin çocukları değiller miydi? Her çocuk İslam yaratılışı üzere doğar, dili dönünceye kadar öyle gider. Ana ve babaları onu ya Yahudileştirir ya da Hristiyanlaştırır buyurdu. Ebu Amir el-Eş'ari'nin Evtas'ta savaşması ve orada şehit oluşu. Huneyn'de bozguna uğrayan hevazinlerden bir kısmı Evtas ordugahında toplanmışlardı. Toplananların sayısı pek çoktu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir sancak bağlayarak Ebu Amir el-Eş'ari'yi Seleme bin Ekva ile birlikte Evtas'a gönderdi. Evtas'ta üstlenen müşrikler kendilerini savundular. Hevazinlerden bir adam meydana çıkıp benimle çarpışacak kim var diye bağırdı. Ebu Amir ona karşı vardı. Adam Ebu Amir'e saldırdı. Ebu Amir onu İslamiyet'e davet etti ve ey Allah, şahit ol ona, onu İslamiyet'e davet ettiğime dedi. Üzerine yürüdü, onu öldürdü. Sonra ikinci bir adam çıkıp Ebu Amir'e saldırdı. Ebu Amir onu İslamiyet'e davet etti ve ey Allah, şahit ol ona, onu İslamiyet'e davet ettiğime dedi. Vurup onu da öldürdü. Hevazinler birer birer meydana çıkıyor, Ebu Amir'e saldırıyor, Ebu Amir de onları önce İslamiyet'e davet ediyor, sonra da üzerlerine yürüyüp onları öldürüyordu. Ebu Amir böylece onlardan 9 kişi öldürdü. 9.'sü çarpışmak için alametlenmiş, koşa koşa gelmişti. Meydana çıkan 10. adam başına sarı bir sarık sarmıştı. Gelir gelmez Ebu Amir'e saldırdı. Ebu Amir de onun üzerine yürüdü. Kendisini önce İslamiyet'e davet etti ve sonra da ey Allah şahit ol ona, onu İslamiyet'e davet ettiğime dedi. Adam ey Allah bana şahit olma deyince Ebu Amir ondan elini çekti. Adam da kaçıp kurtuldu. Kendisi sonradan Müslüman oldu. İslamiyet amelleriyle Müslümanlığını güzelleştirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onu gördükçe bu Ebu Amir'in kaçırdığıdır buyururdu. Beni Cuşem bin Muaviyelerden Haris oğullarıyla Ali ile Evta Ebu Amir'e ok atarak biri onu kalbinden, diğeri de dizinden vurdu. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, Resulullah Aleyhisselam beni de amcam Ebu Amir ile birlikte göndermişti. Savaş sırasında Ebu Amir'in dizine Cüşem kabilesinden biri tarafından bir ok atılmıştı. Okçu okunu Ebu Amir'in diz kapağına saplamıştı. Hemen Ebu Amir'in yanına koştum. Amcam hayatından umudunu kesti ve bana ey kardeşimin oğlu, Peygamber Aleyhisselam'a benden selam söyle. Benim için Allah'tan mağfiret dilesin dedi ve beni kendisinin yerine halkın üzerine kumandan tayin etti. Ebu Amir sancağı Ebu Musa'ya verdi ve atımı silahımı Peygamber Aleyhisselam'a teslim et dedi. Ebu Amir bir müddet sonra şehit olarak vefat etti. Yüce Allah ondan razı olsun. Ebu Musa el-Eş'ari sancağı alınca savaşmaya girişti. Allah fetih ve zaferi onun eliyle gerçekleştirdi. Evtas'ta toplanan halkı bozguna uğrattı. Onlar Evtas'tan Taif'e kaçtılar. Ebu Musa el-Eş'ari der ki, Evtas'tan dönüp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzuruna girdim. Ebu Amir'in silahını, atını vesaire eşyalarını da yanımda götürdüm. Resulullah Aleyhisselam o sıradan hasırdan örülmüş, üstüne şilte serilmiş bir somya üzerinde yatıyordu. Hasırın örgüleri kendisinin sırtına ve böğürlerine iz yapmıştı. Resulullah Aleyhisselam bayrağı benim elimde görünce, "Ey Ebu Musa, yoksa Ebu Amir öldürüldü mü?" diye sordu. Kendi haberimizi ve Ebu Amir'in haberini ve Resulullah Aleyhisselam benim için Allah'tan mağfiret dilesin dediğini ilettim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam abdest suyu isteyip abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Sonra ellerini kaldırıp, "Ey Allah'ım, kulcağızın Ebu Amir'i yarlıga" diyerek dua etti. Dua ederken ellerini o kadar kaldırdı ki koltuklarının beyazlığını gördüm. Sonra, "Ey Allah'ım, onu yarattığın insanlardan çoğuna kıyamet gününde mertebece üstün kıl. Cennette onu ümmetimin üstlerinden eyle" diyerek dua etti. "Ya Resulallah, biliyorum ki Yüce Allah Ebu Amir'i muhakkak yarlıgamış, kendisi şehit olarak da öldürülmüştür. Ya Resulallah, benim için de Allah'tan mağfiret dile" dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, "Ey Allah'ım, Abdullah bin Kays'ın günahını bağışla. Kıyamet günü onu da girilecek üstün bir mertebeye girdir. Onu da ümmetimin üstünlerinden eyle" diyerek dua etti ve Ebu Amir'in terikesini oğluna vermemi bana emir buyurdu, verdim. Huneyn ve Evtas şehitleri. 1. Eymen bin Ubeyd. 2. Süraka bin Haris. 3. Ebu Amir el-Eş'ari. 4. Rukaym bin Sabit. 5. Zeyd bin Rebi'a. Allah onlardan razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyorum.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan

Sultan. Dertliyiz, senden umarız derman. Lütfuna had yok, ihsan yap ayağa. Dertliyiz, senden umarız derman. Gerçi kullarda masiyet çoktur. Rahmetin Mevlam dahi artıktır. Gayrıdan bize hiç medet yoktur. Dertliyiz, senden umarız derman. Gel demez isen biz günahkâre. Bir adım kadir mi ki yol var? Çare yok, senden olmazsa çare. Dertliyiz, senden umarız derman. Şu dem ki senden bir heda geldi, feyzi akdesten aşina geldi, bir cefasına bin safa geldi. Dertliyiz, senden umarız derman. Bu niyazi için zikrine düştü, dünü gün gönlü fikrine düştü, zatına eren şükrüne.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuyla ilgili bazı bilgileri hatırlatmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum zamanı ne zamandı? Alimlerin incelemelerine göre 571 miladi senesinin Nisan ayının 20'sinde teşrif etmişler.

doğmuşlar. Efendim alemleri nura gark etmişler. Peygamber Efendimiz Hazretleri doğumu o zaman. Bu tabii o zaman hicretten 53 yıl kadar önce oluyor. Efendim kameri takvime göre de demek ki hicretten önce 53 yılında doğmuş oluyor. Rebiül evvel ayının 11'ini 12'sine bağlayan, pazarı pazartesiye bağlayan gece sabaha doğru seher vaktinde efendim doğmuş. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii efendim yalnız o zaman Nisan ayıymış. Kameri sene şemsi seneden, miladi sene şemsi sene cinsindendir. Efendim eksiktir 11 gün kadar, 10 küsür gün kadar. 354 küsür gündür. Tabii eksik olunca her sene 10 gün, 11 gün eksik olduğu için gittikçe efendim bir farklılaşma meydana geliyor. Bunun bir güzel tarafı Ramazanlar, bayramlar, böyle efendim kutlamalar efendim bize göre senenin her gününe, yani şemsi şimdi kullandığımız takvime göre senenin her gününe geçiyor. Her sene bir başka ayda bir başka efendim güne gelmiş oluyor. Bütün günler, senenin bütün günleri mübarekleşmiş, şereflenmiş oluyor bir bakıma. O da bir güzel şey. Efendim bir bahar gününde doğmuş. Efendim o zaman tabii bu yazlar, kışlar da izafi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi Mükerreme'de doğdu. Kabri Şerife'de, Medine'yi Münevvere'de doğdu.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli kitap severler, yeniden merhaba. Bir önceki bölümde Nur Çocuğun gençlik günlerindeydik. Hılf-ı Fudul'a katılışı da 14-15 yaşları civarında gerçekleşmişti. İleride sıkça anacağı çobanlık dönemi de bu yaşlarına tesadüf ediyordu. Şimdi gelin kaldığımız yerden devam edelim. 12. bölüm. 17 yaşlarında ve bu kargaşalık hengamesinde amcası Zübeyir ile birlikte Cenub'a, Yemen'e bir seyahatleri var. Kargaşalık çığırı Fudul Yemeni ile sona ererken mukaddes genç adam 20 yaşını aşmış aşmamıştır. İşte ona El Emin lakabını bu çağında taktılar. Sözüne, rivayetine, şehadetine, ahdine, kefaletine, sadakatine, herkesin kesin birlik olarak inandığı ve pes dediği insan. Yalan, Allah'ın yarattığı hakikati değiştirmek, ihanetlerin en büyüğü. Allah insanlardan küfürün arkadaşı olan bu iktidarı nice iktidarla beraber esirgemedi. Bunun içindir ki hiçbir insanın sözü bizim için mutlak olarak emin değildir. Bu dünyada kimdir o zat ki herhangi bir sözü ve nakli kendi benimize ve bene bağlı fiili hakikat müşahadesi derecesinden emin olabilsin? Bu dünyada böyle bir zat yoktur ve olamaz. Yalnız o vardır. Görülmemiş bir vakar, iffet ve asalet halesi içinde mukaddes genç adam, Mekkelilerin saygı dolu gözleri önünde ağır ağır dolaşıyor. O çağ gözüne meleklerin görünmeye başladığı devre. Şimşek gibi bir çakıp bir sönüyorlar, bir görünüp bir kayboluyorlar ve yukarılardan onu gösterip birbirlerine sesleniyorlar. İşte alemi kurtuluşa erdirecek insan. Fakat henüz memuriyeti başlamadı. Davet edileceği gün gelmedi. O zaman ürküyor. Çocukluğundan beri kendisini takip eden fevkalade hallerden sonra bunları nasıl manalandırılacağını bilemiyor. Ürpertiler içinde kalıyor. Hiçbir karara varamıyor. Mahzun mahzun soruyor. Ya Rab, nedir bu haller? Ve melekler şimşek gibi çakıp sönüyor. İşte büyük kurtarıcı. Henüz vakti erişmedi. Kureyş kabilesinin malum faaliyetine, kervan ve kervan şiirine dönelim. İçerlek boyunları ve dışarıya doğru çıkık hörgüçleriyle en ileri bir dekoratör dehasının daha üstününü hayal edemeyeceği çizgi lezonları içinde arka arkaya muazzam bir vezin ve ahek yoğuran develerin kervanı. Ticarete verilen kıymet o kadar büyüktü ki başka meslekler onun yanında hor sayılırdı. Bu bakımdan Ebu Talip bir gün Allah'ın alemlere efendi olarak yarattığı mukaddes genç adama şöyle dedi. Artık yetiştin, 25. yaşına bastın. Kendine bir meslek seçmen lazım. Ticaretten daha iyisi ne olabilir? Kureyş yakında ticaret maksadıyla Şam taraflarına bir kervan göndermek istiyor. Senin de bu kervana katılman için bir yol var. Hüveylid kızı Hatice'yi tanırsın. İffetli ve servetiyle meşhur muhterem dul kadın. O her sene Kureyş'ten biri vasıtasıyla icap eden yerlere mal göndererek ticaret ettirir ve adamına hisse verir. Bu işe bu defa sen istekli çıkarsan acaba nasıl olur? Senin temizliğin, doğruluğun ve ahlakın bilindiği için umarım ki seni hemen kabul eder ve başkalarına tercih eder. Sen de mutlaka kabilendekiler gibi ticaret mesleğine girmeli, bu meslekte yetişmelisin. Mukaddes genç adamın cevabı pek kısa oldu. Güzel, fakat ben ona başvurmadan belki Hatice bana müracaat eder. Böylesi daha iyi olur. Ebu Talip bu cevabı kayıtsızlık ve tedbirsizlik sandı. Hemen yeğenine karşılık verdi. İyi ama ya bu arada bir başkasını bulur da iş işten geçmiş olursa? Bakalım, dedi mukaddes genç adam. Arada ne olduysa oldu. Olacak olan zuhura geldi. Ulvi kadın mukaddes genç adamın muradını yerine getirdi. Kendisine bizzat müracaat etti ve birini göndererek şu teklifte bulundu. Kureyş kervanına katılıp Şam taraflarına ticaret için gidebileceğini tahmin ediyorum. Eğer razıysan benim için de en güzel şart yerinde demektir. Malımın başında bulunmayı kabul ederse kendisine başkalarına verdiğim ticaret payının iki mislini veririm. Mukaddes genç adam teklifi amcası Ebu Talib'e haber verdi. Ebu Talib'in memnuniyeti büyük. Heyecanla mukabele etti. Bu Allah'ın sana ihsan ettiği bir rızıktır. Daha güzeli olamaz. Hemen kabul et. Anlaştılar. Füvelit kızı Hatice, kölesi Meysere'yi mukaddes genç adamın emrine verdi ve ona tembih etti. Sana ne emrederse hemen itaat edeceksin. Hiçbir reyine aykırı iş görmeyeceksin. Bir dediğini iki etmeyeceksin. Ticaret ve seyahat hazırlığı başladı. Ebu Talip ve kardeşi kervana katılacak başka şahıslara da tembihler ederek yeğenlerinin gözetilip korunmasını rica ettiler. Kervan yola çıktı. Gide gide bir zamanlar Rahip Bahira'nın bulunduğu ibadethanenin önüne kadar geldiler. Bahira ölmüş ve yerini Nastura isimli bir rahip almıştı. Nastura kervan sahrada yavaş yavaş yol alırken uzaklardan görüyor. Kervanın üzerinde tek, garip ve beraberce hareket eden bulut. Kervan durunca mukaddes genç adam Meysere ile birlikte bir ağacın altına çekiliyor ve kervandakilerden uzaklaşıyor. Rahip bakıyor ki bulut da kervandan ayrılmış ve ağacın üzerinde karar kılmış. Bahira'nın incelemelerine benzer bazı muayenelerden sonra hüküm. Şehadet ederim ki sen İsa peygamberin İncil'de haberini getirdiği Hamd livası, Kevser havuzu sahibi, şefaat müjdecisi, ümmi peygambersin. Keşke ömrüm yetse de memuriyet gününü görebilsem ve bahtiyar ümmetinin saflarında yer alsam. Mukaddes genç adam başında bulunduğu malları pazarlarda muvaffakiyetle sattı ve onlara karşılık alacağı malları alıp yeni baştan tertiplenen kervanla beraber Mekke'ye döndü. Hatice ile karşılaştığı zaman Meysere hanımına acayip, içinden çıkılmaz, derin bir sır belirten hadiseleri haber verdi. Yolda ve kızgın güneş altında mesafe alırken üzerimizde daima bir bulut bulunuyor. Nereye gitsek beraber, görülmüş, işitilmiş şey değil, daha neler neler. Ve bütün bu gördüklerini, görebildiklerini, noktası noktasına, çizgisi çizgisine anlattı. Hatice'de büyük bir hayret ve derin bir dikkat. Getirilen eşya satıldı ve hesap görüldü. Ticaret her senekinden bir misli fazla. Hatice ayrıca dikkat etti ki bu insanla kurduğu şirketin misilsiz bir bereketi vardır. İnsanlığın Adem'den son adama kadar gayesi güzel, doğru ve iyiden başka ne olabilir? Mukaddes genç adam 25 yaşlarında, henüz ilahi memuriyetten yalnız serpintiler aldığı sırada. Mücerret insan olarak güzeli, doğruyu, iyiyi, manada ve maddede, nefsinde düğümlemiş bir örnektir. Ve artık ulvi Hatice'nin gözünde o, insanların en güzeli, en doğrusu, en iyisi. Evet, Hatice-tül Kübra, büyük ve temiz Hatice, ona aşıktır. O öylesine doğru ki bakın bir iş ortağı onun için ne diyor? Peygamberliğinden evvel Allah'ın Resulü ile müşterek bir işimiz vardı. Ben iş neticelenmeden bir yere hareket zorunda kaldım. Belli başlı bir zaman içinde dönüp işi neticelendirmeye söz verdim. Fakat taahhüdüm tamamıyla aklımdan çıkmasın mı? Verdiğim sözü ancak vadesinden 3 gün sonra hatırladım. Hemen buluşma yerine koştum. İleride Allah'ın Resulü olacak zat beni görünce ne kaşlarını çattı ne dik bir tavır takındı. Sadece mülayemetle dedi. Çok merak ettim ve 3 günü burada geçirdim. Yine ileride Sahip isimli biri Müslümanlığı kabul ederek peygamberin huzuruna çıkacağı zaman bütün etraf bu zatı methe koyulacaktır. O zaman Allah'ın sevgilisi diyeceklerdir ki sahibi ne diye methediyorsunuz? Onu ben hepinizden iyi tanırım. Ve sahip vecd içinde atılacaktır. Sana feda olmak isterim. Seninle ticaret arkadaşlığı ettik. Hak bahsinde hatır gönül dinlemez, zerre kadar hırs ve riya göstermezdin. Buluşma yerine 3 gün geç kalarak gelen ortağını, aynı yerde 3 gün bekleyen kainatın efendisinin ahlakını anlayabilmek için, işte onun ahlakına tevarüsten başka bir şey olmayan veliliğin bir mensubuna ait vaka. Veli kendisine birazdan gelirim diye söz verip ayrılan birini kar ve yağmur altında günlerce bekliyor. Ona soruyorlar, sen deli misin? Hala gelmeyeceğini anlamıyor musun? Ne bekliyorsun kar ve yağmur altında? Diyor ki veli, eğer buradan ayrılacak olursam arkadaşıma yalancılık isnat etmiş olurum. Onun için bekliyorum. Bu ahlak velinin değil, velilikle beraber her şeyin asli sahibi bizzat onundur. Büyük ve temiz Hatice ona haber gönderiyor. Teklif, beni alsın, alır mı? Allah'ın sevgilisi vaziyeti amcalarına açtılar. Ebu Talip sordu, alır mısın? Vakar, hüzün, fikir ve güzellik timsali. Evet, buyurdular. Amcalarından Ebu Talip ve Hamza, Hatice'nin amcasına gittiler. Ebu Talip ondan Hatice'yi insanlığın tacına nikahlamak için resmen istedi. Hatice'nin amcası da bu teklifi kabul etti. Ebu Talip'in malından 20 genç dişi deve mihir biçildi. Karşılıklı olarak amcalar tarafından Arap adetine uygun olarak belagatli birer hitabe okundu. Hatice hazır ve davetli bulunan kabile büyüklerine muhteşem bir ziyafet çekti ve evliler aynı gece zifafa girdiler. Ebu Talib'in hutbesinden. Şükür Allah'a ki bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in neslinden, Mead'ın aslından ve Mudar'ın unsurundan yarattı. Mükerrem evin bekçisi ve insanların reisi kıldı. Kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş'ten hangi genç tartılacak olsa hesap ve nesepçe, akıl ve faziletçe o hepsinden ağır basar. Malı ve parası yoksa da buna bakılmaz. Mal ve para gelip geçici bir gölge. Karşı tarafın hutbesinden. Allah'a şükür ki bizi bildirdiği gibi yarattı. Kimse sizin fazlınızı inkar, hayır ve şerefinizi görmemezlik etmez. Biz de sizinle yakınlık kurmaya istekliyiz. Ey cemaat, şahit olun. Ben Muhammed bin Abdullah'ı Hatice binti Hüveyli'de nikah ettim.
0: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadisi şerifinde buyuruyor ki, senin Allah indinde makamının, mevkiinin, durumunun, derecenin ne olduğunu merak ediyorsan, senin yanında Allah'ın ne durumda olduğunu bir düşün. Yani senin Allah'a karşı kulluğun ve Allah'a karşı tavrın ve senin Allah'ı sevmen, senin Allah'ın emrini tutman, senin Allah'tan korkman, senin Allah'la ilgili vazifelerini, zikirlerini yapman derecesinde senin onun yanında kıymetin olduğu anlaşılır diye zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadis-i şerifinde buyurduğuna göre demek ki iş doğrudur. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri ile bizim her işimizi Allah rızası için yapmamız lazım. Allah'ın kulluğuyla meşgul olmamız lazım. Allah'ı sevmemiz lazım. Allah'tan korkmamız lazım. Allah'ın zikriyle meşgul olmamız lazım. Yoksa halk beni sevsin diye ne kadar uğraşsan halk gene sevmez. Halk bana saygı duysun, benden korksun diye ne kadar uğraşsan halk seni yine saymaz, senden korkmaz. Demek ki Cenab-ı Hak'tan gayrı şeylerle meşgul olmanın sonu hüsran oluyor. Ama mahlukatı bir tarafa bırakıp da Halık'ı insan düşününce ve ona kulluk etmeyi düşününce bu sefer bütün mahlukat onun karşısında dize geliyor. Onun hizmetine giriyor, onun etrafında dönüyor. Başka hadis-i şerifler de var. Bu manaları takviye eden başka hadis-i şerifler de var. Yani yerdeki, gökteki kuşların, böceklerin, hatta denizin içindeki balıkların dahi böyle alimlere efendim dua ettiğini, efendim istiğfar eylediğini bildiren hadis-i şerifler var. Tabii bizim gayemiz nedir? Büyüklerimizin bize öğrettiği bir kelime var. Diyoruz ki ilahi ente maksudi ve rıdake matlubi. Ya Rabbi, benim maksudum sensin, hedefim sensin, kastım sensin, teveccühüm sanadır ve ben senin rızanı istiyorum. Senin rızanı istiyorum, başkasının rızasını değil. Senin beni sevmeni, benden razı olmanı, benden hoşnut olmanı istiyorum diyoruz. Zaten bu sevgiye, bu kulluğa, bu teveccühe başka bir şey karıştı mı, o zaman bir bakıma niyetine böyle şeyler karıştığı zaman insan ihlasını kaybetmiş oluyor. Bir çeşit şirkin içine düşmüş oluyor. Ve Allah-u Teala Hazretleri de efendim o zaman o kulu sevmiyor. Hedefimizin Allah olması lazım. Gönlümüze Allah'ın sevgisini yerleştirmeye çalışmamız lazım. Allah'ın korkusunu eğer Allah'a itaat etmezsem Allah'ın gazabına uğrarım. Allah'ın yolunda gitmezsem Allah'ın rızasını kaybederim korkusunu yerleştirmeniz lazım. Ve Allah'la meşgul olmak lazım. Yani Allah'ın zikriyle, ibadetiyle, rızası yolunda, efendim, hizmetinde olmak lazım. Böyle olduğu zaman bunun bir yan ürünü olarak, ama bizim gayemiz olarak değil. Bizim gayemiz Allah'ın rızası, ama bunun bir sonucu olarak insanlar, mahlukat bizi sever, mahlukat bize hürmet eder, mahlukat bizim sözümüzü dinler, mahlukat bizim efendim işimizle meşgul olur, hizmetimizde bulunur. Bu o şahsın istediğinden değildir. İstemesi doğru olmaz. Ama Allah'a kulluk etmesinin sonucudur. Allah'ın hiçbir veli kulu teveccüh toplamak istememiştir, rey toplamak istememiştir. O tarafa meyletmemiştir. Halkı gözünden, gönlünden silmeye, çıkarmaya çalışmıştır. Halktan kaçmaya çalışmıştır. Hakka yönelmeye çalışmıştır. Allah da onun mükafatı olarak ona hem dünyayı hem ahireti vermiştir. Nitekim bir başka hadisi şerifi daha hatırlattı son cümlelerim bana. Diyor ki o hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz, bir kimsenin arzusu, hevesi ahiret olursa, dünya değil, ahiret olursa hevesi, o zaman Allah'ın iki yakasını bir araya getirir. Efendim, ve gönlüne gönül zenginliği verir. Dünya da o dünyaya sırtını dönüp ahirete yöneldiği halde dünya da onun peşinden kös kös gelir. Burnu sürte sürte efendim gelir. Yani çünkü Allah ister, öyle ister. Kulu ahireti istediği zaman dünyalık da gene gelir. Dünyalıktan da mukadderatta nasibi olan rızkı ve hayrı ve zenginliği gene gelir. Ama bir insanın gayesi dünya olursa, Allah onun işlerini dağıtır, yayar, perişan eder, toparlayamaz hale getirir. İki gözünün arasına fakirlik korkusunu diker, sallandırır. Aman fakir olacağım, aman mahvolacağım, aman efendim kendi başıma kalacağım diye böyle bir korku, bir fakirlik korkusu gözünün önüne gelir. Ve bütün çırpınmalarına rağmen, hedefi dünya olduğu halde, bütün çırpınmalarına rağmen de dünyalıktan eline

Allah'ın yazdığından fazlası da gelmez. Ben buna misal olarak ecdadımızın hayatlarını düşünüyorum. Orta Asya'dan kalkmışlar. Büyük ekseriyeti bu Anadolu'daki halkın ecdadı olan kişiler. Bu diyarlara cihad etmeye gelmişler. Malazgirt Savaşı olmuş. Daha başka savaşlar olmuş. 3-4 asır Anadolu'nun fethi için Müslümanlar uğraşmışlar. Efendim, işte Diyarbakır taraflarından başlamış Adıyaman, Hısnı Mansur denilen yerden, efendim, Meyya Farik'in denilen Silvanlardan, efendim, Kafkasya'ya doğru genişlemiş, efendim, Adana'dan Tarsus'a doğru, Anamur'a doğru genişlemiş, efendim, Gordion denilen Eskişehir'e doğru ulaşmış, Akıncılar gelmişler, gitmişler, uğraşmışlar, bilinmişler, efendim, asırlarca bu mücadele sürmüş, ölmek için gelmişler buraya. Helalleşmişler yakınlarıyla, kefeni yanlarına almışlar, ölürsek yolda kefenlesinler bizi diye. Efendim, Allah yolunda can vermeye gelmişler. Allah-u Teala Hazretleri de onları sevmiş, bu fedakarlıklarını. Bu diyarları mükafat olarak onlara ihsan eylemiş. Biz de onların torunları olarak huzur içinde yaşıyoruz. Ama onlar cihangirlik sevdasıyla zengin olalım diye gelmiş değiller. Hepsinin hayatlarını biliyoruz, eserlerini biliyoruz, ideolojilerini biliyoruz. Menakıbini okuyoruz. Hepsinin buralara geliş sebebi, efendim, Allah'ın rızasını kazanmak. İstanbul'u fetih için gelen orduların hepsinin amacı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifindeki müjdeye mazhar olmak. İslam hudutlarında murabıtlık yapmanın, düşmana karşı cihat etmenin sevabının büyüklüğünden dolayı murabıt olarak, mücahit olarak gelmişler, buralara yerleşmişler. Canlarından vazgeçmişler, mallarından vazgeçmişler. Evladı iyalinden ve rahat ve huzurlarından, kendi memleketlerinden vazgeçmişler. Göç edip buralara gelmişler. Allah nice nice diyarları vermiş. Bu böyle olmuştur daima. Allah bize de ihlas, amellerimizde ihlas nasip eylesin. Efendim, şu fani dünyayı değil de baki olan ahireti ve Allah'ın rızasını düşünmeyi nasip eylesin. Allah'ı sevmeyi, muhabbetullah'ı ihsan eylesin. Efendim, marifetullah'ı ihsan eylesin. Ve Allah ile, Allah'ın zikriyle meşgul olmayı, Allah'ın sevdiği, razı olduğu hizmetlerle meşgul olmayı cümlemize Mevlamız nasip eylesin. Semiyetü ebel fadl. Nasrebne ebi nasr. Yekulü semiyetü nel fadl. El-Kadıl Belhiyye. Yekulü semi'tu Muhammed ebne İsmail ebni Musa. Yekulü semi'tu Yahya ebne Muaz'in yekul. Bu rivayet zinciriyle Yahya ebni Muaz'dan şu sözde geliyor. Leyse men tahe fihi kemen tahe bi acaibi ma verede aleyhi minhu. Buradaki zamirler Allah-u Teala Hazretlerine racidir. Leyse men tahe fihi. Yani Allah'da efendim Allah'ı düşünmekte, Allah'ın marifetullahında efendim hayran olan, sergerdan olan efendim kimse neyse kemen tahe bi acaibi ma verede aleyhi minhu, Allah'tan kendisine gelen varidat ve ikramat ve bir takım halattan efendim hayran olan kimse gibi olmaz. Yani marifetullah'ın insana verdiği neşe İkramullah'ın insana verdiği neşeden daha üstün, çok daha zengindir, çok daha derindir, çok daha efendim tatlıdır demek istiyor Allahu Alem. Tabii onun için biz diyoruz ki ilahi ente maksudi, sensin maksudum ya Rabbi. Yani Allah'ın rızasını kazanalım da ceplerimizi dolduralım, dünyada ahirette rahat edelim, cennete girelim, dünyada da huzur içinde yaşayalım. Tabii bu da bir duygudur, cenneti istemek var. Çünkü cenneti istemeyi tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim. Elbette insan cehenneminden kurtulmak ister. Elbette insan cenneti efendim elde etmeye şevklenir, arzu duyar. Ama insanlar bu konuda grup gruptur. Öyle aşık-ı sadıklar var ki onlar için cehennem duygusu, korkusu da bahis konusu olmuyor. Cennet arzusu ve şevki de bahis konusu olmuyor. Sırf Allah'a, Allah'ın rızası için kulluk etmek önemli oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de bunlarla ilgili işaretler vardır. Minküm men yuridü dünya ve minküm men yuridü ahire.
sizden bir kısım

Dünyayı istiyordu, bir kısmı da ahireti istiyordu deniliyor. İnsanoğulları tabi sadece efendim Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde değil, her zaman kimisi dünyayı istemiştir, kimisi ahireti istemiştir. Kimisi bir maddi hesap yapmıştır, kimisi de manevi bir hesap yapıp ahireti istemiştir. Ama bir de bazı ayet-i kerimelerde de şöyle ifadeler geçiyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir nefseke ma'allezine yed'une rabbahum bilgadati vel aşiyyi yuridune vechehu. Ha, bir de Allah'ın zat-ı pakini, veçh-i pakini murad eden insanlar olduğu da bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor ve Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri onların yanında yer almayı tavsiye ediyor. Demek ki bir dünya isteyenler var. Mümkün men yuridid dünya. Dünyayı isteyenler var. Bir ve minkum men yuridul ahire, ahireti isteyenler var ve bir zümre daha var ki Allah onları methediyor. Peygamber Efendimiz'e onları kırma, onları üzme, onların yanında yer al diye tavsiyede bulunuyor. Onlar da kim? Yuridune vechehu, yani vechallah. Allah'ın zatı pakini ve şifakini arzu eden insanlar da var. Demek ki ona da işaret var Kur'an-ı Kerim'de. Yani aşık-ı sadıklara da işaret var. Yani bir menfaat kaygısıyla, bir mükafat arzusuyla kulluk etmeyip, sırf aşk ile, şevk ile, halisane kulluk duygusuyla, Allah sevgisiyle hareket eden insanlar da olduğu anlaşılıyor. Tabii Allah'ın derece derece kullarına ikramları vardır. Derece derece, yaptıkları amellere göre, işledikleri hayrat ve hasenat ve ibadet ve taata göre kullarına mükafatları vardır. Ve bu mükafatlar büyüdükçe efendim lezzet artar tabii. Efendim insan bir güzel rüya görse, ikram-ı ilahiye mazhar olsa sevinir. Evet, bunlara sevinir, hayran olur. Efendim kendinden geçer, mest olur ama bu ikramlarla mest olmak Allah'ı düşünüp marifetullah'la mest olmak gibi değildir. Marifetullah'la mest olmanın zevkine doyum olmaz demek istiyor yani. Allah'ı bilmenin ve Allah'a ermenin zevki, Allah'ın ikramlarına kavuşmanın zevki gibi değildir. Çok daha yüksektir diyor. Ve kâle ve semitu Yahya yekul. Aynı raviler dediler ki, Yahya ibn-i Muaz şöyle söylemiş. El fevtü eşeddü minel mevt. Elden kaçırmak ölümden beterdir. Fevt etmek, el fevtü elden kaçırmak bir şeyi. Fevt etmek, kaçırmak. El fevtü eşeddü minel mevt. Ölümden daha beterdir. لِيَنَّ الْفَوْتَ اِنْكِتَاءٌ عَنِ الْحَقِّ. Çünkü elden kaçırmak, manevi bakımdan, tasavvufi yönden, elden makamı, mevkiyi, Allah'ın rızasını, iltifatı kaçırmak, manevi bakımdan fevt, اِنْكِتَاءٌ عَنِ الْحَقِّ. Haktan kesilmektir. Halbuki وَالْمَوْتَ اِنْكِتَاءٌ عَنِ الْحَقِّ. Ölüm, halktan kesilmektir. Ölünce insan mahlukattan ayrılıyor ama ahirette Allah'ın huzuruna gidiyor. Demek ki fevt daha fena. Fevt ölümden daha fena. Manevi makamları elden kaçırmak çok daha kötü. Çünkü fevt Allah'tan, Allah'ı kaybetmek demek oluyor. Allah'la olan efendim ilişkisini kaybetmek oluyor. Allah'tan kesilmek oluyor. Elden kaçırmak oluyor. Ama mevt halktan kesilmek oluyor. Halkla alakası kesiliyor. Ölüyor, ahirete gidiyor. Olsun, bir şey değil. Yani biliyorsunuz insanlar derece derece efendim basit insanlar var. Takva ehli insanlar var. Arif insanlar var. Efendim ihlaslı insanlar var. Efendim bir de insanların sıddıkları var. Yani Ebubekir Sıddık Efendimiz gibi o sıfatı almış olan bir kişi Ebubekir Efendimiz ki ümmetin eftali oluyor. Sıddık ne demek? Sadakatte son derece ileri mertebede olan demek. Doğrulukta ve doğru arkadaşlıkta, bağlılıkta son derece ileri mertebede olan demek. Tasdikte en ileri mertebede olan demek. Biliyorsunuz Ebubekir Sıddık Efendimiz'e müşrikler geldiler, dediler ki gördün mü şimdi senin inandığın Hazreti Muhammed'i? Bu sefer ne söyledi? Ne söyledi dedi. Ne olmuş yani? Ne telaşlanıyorsunuz? Ne söylemiş yani? Güya dün miraca çıkmış. Güya yedi kat semavatı görmüş. Güya eski peygamberleri görmüş. Güya Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkmış. Gördün mü işte böyle şeyleri söyledi. Böyle şeyleri söyledi mi dedi. O müşriklere. Söyledi mi bunları? Duydunuz mu? Gerçekten mi söyledi? Siz mi uyduruyorsunuz? Yok. Biz uydurmuyoruz. Gerçekten o söyledi. O söylediyse doğrudur dedi.

0: O söylediyse onun ağzından, yani aynen çıkanları söylüyorsanız o söylemişse doğrudur dedi. Hiç tereddüt etmedi. İnsan yedi kat gökleri geçer mi? Efendim bilmem eski peygamberleri görür mü? Meleklerle konuşur mu filan demedi. Efendim tasdik etti. Yani tasdikte, sıdkı sadakatte, bağlılıkta, efendim doğrulukta en yüksek mertebe oluyor sıddıklık. Şimdi sıddıklık makamına çıkmış olan bir kimse için elvihdetu, tek başına olmak. Kimse olmaması yanında. Arkadaş yok, kimse yok, tek başına kalmış bir yerde, çölde, dağda, ovada, mağarada, evde, köyde, tek başına kalmak. Vihde. Biz vahdet diyoruz, vihde diyor. Bir çeşit tek başına kalma demek yani. Münyetü sıddıkın, sıddıkların temennisidir, arzusudur, istediği bir şeydir. Yani millet, cahiller, gafiller, efendim, arif olmayan kimseler biraz yalnız kaldılar mı canları sıkılır. Çünkü arif değil, Allah'ı bilmiyor, Allah'la ünsiyeti bilmiyor, efendim, Allah'a kulluk etmeyi bilmiyor, Allah'ı zikretmeyi bilmiyor, efendim, yalnız kaldı mı canı sıkılır. Çıkıyorum ben. Nereye gidiyorsun efendi? Kahveye gidiyorum. Ya canım sıkıldı, patladım ya bu tatil gününde. Ne bu ya? Hiç kimse yok. Yallah kalabalığın içine. Yani yalnız durmayı hazmedemiyor ve yalnız durmayı değerlendiremiyor. Yalnızlık, tek başına olmak sıddıkların arzusudur, emelidir, temenni ettiği bir şeydir. Vel ünsü binnas, insanlarla düşüp kalkmaksa vahşetu. İşte o asıl yalnızlıktır onlar için. Neden? İnsanlarla konuşuyor, o bir laf söylüyor, ötekisi bir laf söylüyor. Kendisinin Allah'la meşguliyetine enkıta veriyor onlar. Yani püf, öf, nedir bu insanlardan çektiğim ya, biraz yalnız kalsam da Allah'la baş başa olsam diye onlar onu arzu ederler. İnsanlarla beraber oldukları zaman onların yalnızlığı başlıyor, kopukluğu başlıyor. Yalnız oldukları zaman efendim şeyleri, arzuları, emelleri o zaman muratlarına ermiş oluyorlar. Sevdikleriyle baş başa kalmış oluyorlar. Yani bir insan eğer yalnızlığı hazmedemiyorsa, sevemiyorsa derecesi eksik demektir. Yalnızlıktan rahatsız oluyorsa ham demektir. Yalnızlığı sevecek insan. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce ilk önce yalnızlık sevdirildi. Çok zor çıkılan, bir saatte çıkılan bir yerine çıkıp bir mağarada günlerce kalmak ne demek? Yalnızlığı sevmek demek. Peygamber Efendimiz diyor ki bana ilk önce yalnızlık sevdirildi. Çünkü yalnızlık olunca insanlardan kesilme ama Allah'la buluşma oluyor. İnsanlarla buluştuğu zaman Allah'la kulluğu ve ünsiyeti kesiliyor bu sefer. Yalnızlığı sevebilmek ve değerlendirebilmek lazım. Bu da tasavvufla oluyor. Zikirle oluyor. Zikrin tadına varmakla oluyor. Tefekkürle oluyor. Kale semi'tü Yahya yekul. Aynı ravi Yahya ibn-i Muaz'ın şöyle dediğinde duymuş, naklediyor. Ez-zahidu safiz zahir muhtelitul batın. Vel-arifu safil batın muhtelitul zahir. Biliyorsunuz dindar insanların gene sınıflandırılmasında bir grup zahit zümresidir. Zahitler, züht sahibi insanlar. Bir grup da arifler zümresidir. İrfan sahibi, marifetullah'a ermiş insanlar. Zahidin ana vasfı nedir? Dünyaya önem vermemek, metelik vermemek, dünya sevgisini gönlünden çıkarmış olmak. Ana vasfı budur. Rağbeti ahiretedir, dünyalığa değildir. Mevki, makam, para, pul değildir arzusu, rağbeti. Tabii bu bir merhaledir. Dünya sevgisini pek çok kimse kalbinden atamıyor, çıkartamıyor. Dünya sevgisi kalbinde olduğu zaman da çeşitli hatalara düşüyor. Hırslar, insana dünya sevgileri çeşitli kusurlar işlettiriyor. Bundan vazgeçebilmek, zahit olabilmek güzel bir şey. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, İzhed fid dünya, dünyaya karşı müstahini ol. Dünyaya aldırmama durumuna gel. Tavsiye ediyor bunu, güzel. Güzel bir sıfat yani. Ez-zahidu safiz zahir. Evet, bu mertebeye ulaşmış bir kimsenin dışı, zahiri safidir. Pırıl pırıldır, saftır, temizdir. Ama muhtelitul batın, içi karışıktır. Çünkü zahitlikten yüksek makamlar da var. Dünyayı terk edebilmiş ama dışı safi ama içi karmaşıktır. Henüz daha terk ettiği dünya ile alakalarını koparamamıştır. İçindeki fırtınalar dinmemiştir. Efendim acı çekmektedir. Dünyayı terk etmekten, yokluktan, sıkıntılardan, imtihanlardan filan. Ama vel arifu safil batın. Arif'in içi adam akıllı durulmuştur, safileşmiştir. Muhtelitul zahir. dışı karışıktır. Dış görünüşü efendim böyle karmaşık görünür ama içi durulmuştur. Efendim safileşmiştir. Bazı büyüklere göre Müslümanın 3 mertebesi vardır. Abid mertebesi, abid sıfatına sahip olduğu mertebe, yani ibadet ve taatini yapıyor. İkinci mertebe zahid, yani dünyadan meylini çekmiş, dünyaya aldırmıyor, ahirete yönelmiş, ahiret ehli olmuş. Üçüncüsü arif, yani Allah'ın marifetullahına mazhar olmuş, Allah bilgisine ermiş, efendim irfana sahip olmuş kimse, arif. Dördüncüsü de aşık. Çünkü insan bildi mi aşık olur. Aşık oldu mu da efendim muhibb-i sadık olur. En yüksek makam, bazı büyüklere göre en yüksek makam aşk makamıdır. Aşıklık makamıdır. Aşık-ı sadıklık makamıdır. Onun için Mevlana'nın bütün mesnevisi aşk konusunu işler. Yunus Emre'nin bütün şiirleri aşk konusunu işler. Osmanlı ariflerinin çoğu efendim aşk konusunu işler. Eşrefoğlu Rumi, ey Allah'ım beni senden ayırma, beni senin cemalinden ayırma, balığın canı su içre diridir, ilahi balığı gölden ayırma diyor. Yani o aşk deryasında gark olmayı arzu ediyor. Bir başka şair de ışkımış her ne var alemde, ilim bir kıyılık haliymiş ancak diye bu şeyi terennüm ediyor. Fuzuli'nin bütün şiirlerinde aşkı işlemesi de aynı ekole bağlı olmasından. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tahrim Suresi. Sevgili dinleyenler, uyaran ve öğüt veren kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde indirilen surelerinden Tahrim Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Sure 12 ayetten oluşmakta. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını ilk ayetten almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle eşleri arasında bir kırgınlık meydana gelmiş, Peygamber Efendimiz eşleriyle bir ay kadar beraber olmamaya yemin mahiyetinde karar vererek ayrı bir yerde kalmıştı. Sure bu olaya atfen Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun sorusuyla başlar. Ey Peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Tahrim suresinde helali haram, haramı helal kılmanın yanlışlığı, aile mahremiyetinin önemi, aile içi dini sorumluluk, tövbenin önemi ve inançsızlarla mücadele şekli anlatılmaktadır. Surenin son ayetlerinde kadının dini hayatı ve ebedi kurtuluşuyla ilgili Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un eşlerinden bahsedilerek önce olumsuz, sonra Hazreti Asiye ve Hazreti Meryem'in hayatlarından bahsedilerek de olumlu örnekler verilerek sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

Peygamber Efendimizin bir gönüllere sürur veren hadisi şerifini söylemek istiyorum. Vedittu enni lakitu ihvani. Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz hani evvelin ilmini de biliyordu, sonrakilerin ilmini de biliyordu, Allah'ın bildirmesiyle vakıftı diyoruz ya, diyor ki Peygamber Efendimiz, keşke ben ihvanıma kavuşsam diye içim istiyor, seviyor, öyle sevdim diye söylemiş de, kâlu ya Resulallah elestâ ihvanek, biz senin ihvanın değil miyiz, kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah diye hayretle sormuşlar ashab-ı kiram. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki kâle entüm ashabi, siz benim ashabımsınız ve ihvani kavmün yeci'ûne min ba'di, benim ihvanım benden sonra gelen öyle kimselerdir ki yü'minîne bi velem yerevni, bana inanırlar beni görmeden, onlar asıl benim ihvanımdır diye böyle bizleri, yani kendisinden asırlar sonra gelmiş olan bizlere iltifat buyurmuş o hadisi şerifiyle, onların böyle

görmedikleri halde iman edip de böyle yolunca yürümelerinden duygulanmışlar. Ben de ah onlara kavuşsam diye Resulullah Efendimiz arzusunu ısrar eylemiş. Allah-u Teala Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisini içimize yerleştirsin.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Yeni bir günde, yeni bir bölümle daha karşınızdayız efendim. Akrefem'in siz değerli dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlayıp programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği Ad kavmi, isyanları sebebiyle büyük bir azaba düşüp helak olmuştu. İman ettikleri için bu azaptan kurtulan insanlarsa kendilerine yeni yurtlar kurmak üzere çeşitli bölgelere dağıldılar. Bu dağılan insanlardan bir kısmı Semud denilen kimsenin evlatlarıdır. Semud kavmi Şam'la Hicaz arasındaki Vadiyül Kura'ya kadar uzanan Hicr bölgesinde yerleşmişti. Büyük İslam coğrafyacısı El-İstahri, Kitap El-Mesalik Vel-Memalik adlı eserinde Hicr halkı hakkındaki müşahedelerini şöyle anlatır. Hicr halkı az bir kariyedir, dağlar arasındadır. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Semud kavminin dağlardan yontmuş oldukları evler buradadır. Esalis diye anılan dağlar içinde bizim evlerimizin teşkilatına benzer dağlar gibi yükselmiş evler gördüm. Uzaktan bakan onları birbirine bitişik dağ sanır. Ortasına varınca her birinin münferit ve kendi kendine dikili durduklarını görür. Dolaşacak olan onlardan her birinin çevresini seyirterek zahmetsizce dolaşabilir. Evlerden her biri kendi kendine ayakta durmaktadır. İnsan onların üzerine ancak son derece zahmet çekerek çıkabilir. Eshabül Hicr'de denilen Semud kavmi gün geçtikçe çoğalıp büyüdü. 9 kabileden meydana geldi. Çok çalışıp bağlar, bahçeler yetiştirdi. Yüce Allah Semud kavmini uzun ömürlü yaratmış, yeryüzüne hakim kılmıştı. Uzun ömürlerinden dolayı taştan, çamurdan yaptıkları evlerin dayanmayarak yıkılması üzerine onlar, dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler edindiler ve geçim bolluğu içinde yaşadılar, durdular. Çöllerin kuru sıcağından kurtulup dağları oyarak tepelere saraylar, ovalara köşkler kurdular. Sanatta ve servette iyice ilerlediler. Semudluların Allah tarafından nimetlendirildiklerini ve kayalara evler oydukları hakkındaki ayeti celileye bakalım dilerseniz. Ey Semud kavmi! Düşünün ki vaktiyle Allah Ad kavminden sonra size hükümranlık bahşetti. Sizi yeryüzünde yerleştirdi, ovalarında köşkler edinip dağlara evler oyar, kayaları yontardınız. Artık Allah'ın nimetlerini anın. Emirlerinden çıkıp yeryüzünde ortalığı karıştıracak bozgunculuk yapmayın. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun yumuşak kurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Ancak zevk ve sefaya düşüp daha önce kendilerine Hud aleyhisselam tarafından bildirilen hak dinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. Unutma kusurlu insanlar bir gün geldi, Ad kavminin yok oluş hikayesini de onlara gönderilen elçinin öğütlerini de hatırlamaz oldular. Kabile reislerinin de zulme ve haksızlığa başlamaları üzerine gittikçe çözülen Semud kavminin yeni nesilleri ibadet edecekleri mabutları karşılarında görmek, göre göre ibadet etmek istiyorlardı. Nihayet bu düşünce

0: Yenin sonucu olarak yine ağaçtan ve taştan putlar yapıp tapmaya başladılar. Saptıkları kötü yolda sürüklenerek tevhid esasından, Allahu Teala'ya iman etmekten tamamen uzaklaştılar. Cahil ve azgın bir kavim oldular. İşte bugün sizlerle birlikte tanımaya çalışacağımız Hazreti Salih Aleyhisselam bu kavme gönderilmiş, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden beşincisidir. Hazreti Salih Aleyhisselam. Hazreti Salih Aleyhisselam, Ad kavminin devamı olan Semud kavmine gönderilen, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden beşincisidir. Hazreti Salih'in babası Semud kavminin eşrafından bir kişi olup adı Ubeyd'ti. Hazreti Adem'in 19. batından torunudur. Taberi tarihine göre Nuh Aleyhisselam'a kadar bilinen soyu şu şekilde sıralanmaktadır. Salih bin Ubeyd, bin Esif veya Asit, bin Kemaşic veya Masic veya Masih, bin Ubeyd, bin Hadir veya Hazir veya Cadir veya Hacir, bin Semud, bin Abir veya Cair, bin İrem, bin Sam, bin Nuh Aleyhisselam'dır. Salih Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a benzerdi. Beyaza çalar, kırmızı benizliydi. Büz saçlıydı, kıvırcık saçlı değildi. Kendisi İsa Aleyhisselam gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdi. Salih Aleyhisselam bu kavim arasında doğup büyüyen, küçüklüğünden beri herkesten ayrı bir tutum izleyerek putlara tapmayan, halim, selim, dürüst ve herkesle iyi geçinen, fakirlere yardım eden, zayıfları koruyan ve üstün ahlakıyla sevilen bir zattı. 40 yaşlarına geldiği sırada Allahu Teala onu Semud kavmine doğru yolu göstermek üzere peygamber olarak gönderdi. Salih Aleyhisselam kavmini imana davet edip putlara tapmaktan, zulümden ve diğer bütün kötülüklerden uzak durmalarını ısrarla söyledi. Kavmine, "Gerçekten ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun, bana itaat edin." diyerek davetini açıkladı. Bu ilk davet ve kavminin cevabı ayeti kerimelerde şöyle anlatılmaktadır. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür vermiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir." Dediler ki, "Ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz." Salih onlara dedi ki, "Ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz." Kardeşleri Salih onlara demişti ki, "Hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Allah'a karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir." Allah
1: Allah İlahi hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettim. Aşkınla gönlümü bir karar ettim. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret, sen duyuramazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini.

Değerli dinleyenler, Salih Aleyhisselam'ın kavmini imana daveti karşısında pek az kimse iman etti. Kavmin çoğunluğu ve büyüklük taslayanlar iman etmemekte direndi. Servetlerine güvenen, zevk ve safa içinde kendinden geçip zulme başvuran inkarcılar, Salih Aleyhisselam'a "Sen de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin" diyorlar. Onu büyülenmiş, yalancı sayıyorlar. İnananları da zayıf, hor ve hakir görerek hakaret ediyorlardı. Zaten Semud kavmi kendilerine Salih Aleyhisselam'dan önce gönderildikleri anlaşılan ve fakat isimleri ve kıssaları Kur'an-ı Kerim'de açıklanmamış olan başka peygamberleri de yalanlamış durmuşlardı. Bu durum ayeti celililerde şöyle anlatılmaktadır. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Artık kendinize gelip Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki sen iyice büyülenmişlerdensin. Semud kavmi azgınlığı yüzünden peygamberleri Salih'i yalanladı. Onun kavminden iman etmeyip büyüklük taslayanlar, içlerinden kendilerince zayıf ve hor görülen müminlere, "Siz Salih'in gerçek Rabbi katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz?" dediler. Onlar da, "Doğrusu biz ona ve onunla gönderilenlere inananlardanız" dediler. Büyüklük taslayan o kişiler, "Biz sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz" dediler. Salih Aleyhisselam ise kavmini imana davet etmeye devam ediyor ve şöyle diyordu. Ey Semud kavmi! Sizin içinde bulunduğunuz bu güzel bağ ve bahçelerde bu yemyeşil ekinler altın başaklarla, güzel hurmalarla ve çağlayan sularla beraber ebedi olarak burada kalacağınızı mı zannediyorsunuz? Bu evleri kim yaptı, şimdi kim oturuyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Bu bağların ve bahçelerin ilk sahipleri kimlerdi, şimdi kim oturuyor? Belki onlar da sizin gibi kendilerini burada ebedi kalacak zannediyorlardı. Fakat hepsi ölüp gittiler. Siz de gelip geçenler gibi öleceksiniz. Bunlar size kalmayacak. Ahirette yaptıklarınızdan birer birer hesaba çekileceksiniz. Henüz fırsat eldeyken bana tabi olun. Şunu iyi bilin ki bugün sizi aldatıp Allah'a isyan ettirenler ilahi azaptan kendilerini de sizi de kurtaramayacaklardır. Çünkü onlar da sizin gibi aciz insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de de ellerindeki güzelliklerin ve verilen nimetlerin bu dünya için faydalanma ve oyalanma durumu olduğu şöylece açıklanmaktadır. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir zamana kadar faydalanıp eğlenin denilmişti. Allahü Teala Semud kavminin isyan ve taşkınlıktan vazgeçmeleri için ibret alırlar diye kadınlarını kısır bırak. Ağaçları kuruyup meyve vermedi. Hayvanları yavrulamaz oldu. Semudluların bir kuyu haricindeki bütün suları kurudu. Salih Aleyhisselam'a kin ve öfkeyle gelen Semudlular, "Ey Salih, aramıza fesat karıştırdın. Mallarımıza, çoluk çocuğumuza, bize zarar verdin. Buradan çekil git, yoksa seni öldürürüz" dediler. Salih Aleyhisselam bir müddet onlardan ayrılıp tenha yerlere gitti. Sonra tekrar dönüp davet ve tebligatına ısrarla devam ederek Semudluları imana davet etti. Davetini kabul etmedikleri takdirde Allah'ın gazabına ve azabına uğrayacaklarını onlara haber verdi. Kavminin Hazreti Salih Aleyhisselam'ı uğursuzlukla suçladıkları hakkındaki ayetlere dönelim yine. Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi

Ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Onlar, senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık dediler. Salih de, sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. O, Hicr adlı baş şehirde 9 çete başı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar, düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek biz mutlaka ona, Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerine helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu? Nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik? ...20 yıl civarında Semud kavmine tebliğ ile uğraşan Salih aleyhisselamdan kavmi söylediklerini doğrulayacak bir ayet, bir mucize göstermesini istediler. Salih aleyhisselam onlara nasıl bir mucize istersiniz diye sordu. Semud kavminin her yıl belli bir günde putlarını yanlarına alarak çıkıp kutladıkları bir bayramları vardı. Bu bayram geldiğinde teklif ettiler. Sen kendi ilahına yalvar, biz de kendi ilahlarımıza yalvaralım. Eğer senin ilahın duanı kabul ederse biz sana tabi olalım. Eğer bizim ilahlarımız duamızı kabul ederse sen bize tabi ol dediler. Salih aleyhisselam olur dedi. Semud kavmi putlarıyla birlikte bu bayramlarını kutlamaya çıktılar. Salih aleyhisselam da onlarla birlikte gitti. Semud kavmi dualarında Salih aleyhisselamın yapacağı duasından hiçbir şeyi kabul etmemesini putlarından istediler. O zaman Semud kavminin sözünü dinleyen ulu kişilerden olan Cenda bin Amr, "Ey Salih, şu kayanın yanına bizimle birlikte git. Kayanın içinden bizim için kızıl tüylü ve doğurmak üzere olan bir dişi deve çıkarırsan senin peygamberliğini doğrular ve sana iman ederiz." dedi. Bunu istemekten maksatları akıllara durgunluk verecek, insanları şaşırtacak bir iş isteyip yapamamasını ve mahcup olmasını düşünmeleriydi. Salih aleyhisselam, "Allahu Teala her şeye kadirdir. Böyle bir mucize görürseniz peygamberliğimi tasdik ve bana iman etmeyi kabul edip dağdan akan pınar suyunun bir gün deveye, bir gün size ait olmasına razı mısınız?" dedi. Semud kavmi böyle bir şey olamayacağını düşünerek "Bu şartı da kabul ediyoruz." dediler. Salih aleyhisselamın bu şarttan maksadı dağdan gelen pınar suyunun az olması ve azgın insanların sahiplenmesi sebebiyle zor durumda kalan kimselere yardımcı olup devenin hissesi olan suyu fakir ve zayıflara vermekti. Salih aleyhisselam tekrar onlara, "Benimle sözleştiğinizi unutmayın. Şayet deve çıkınca ona bir zarar verirsiniz ve verdiğiniz sözlerde durmazsanız acı bir azaba uğrarsınız." dedi. Semud kavmi de, "Sen deveyi çıkar, her istediğini kabul edeceğiz. Aksine bir iş yaparsak azabı da kabul ediyoruz." dediler. Nihayet devenin çıkmasını istedikleri dağın kayalıkları önünde toplanıp beklemeye başladılar. Salih aleyhisselam bunun üzerine kayanın yanında namaz kılıp Yüce Allah'a dua edince kaya önce titredi, sonra da ikiye ayrılarak içinden istedikleri vasıfta bir deve çıktı. Deve iki yana dizilip hayret ve şaşkınlıktan dona kalan Semud kavmi arasından salına salına yürümeye başladı. Sonra da bir yavru doğurdu. Semud kavmi bu deveyi istedikleri kadar sağırlar, bütün kaplarını sütle doldururlardı. Sana ayetler, mucizeler göndermekten bizi alıkoyan, ancak öncekilerin onu yalanlamış olmasıdır. Biz, Semud kavmine de inanmaları için açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik ve onu öldürdüler de bu yüzden kendilerine zulmettiler. Helak oldular. Halbuki biz ayetleri ancak helak için değil, ahiret azabından korkutmak için göndeririz. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara dedi ki, "Ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
size Rabbinizden apaçık bir delil ve mucize geldi. İşte size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesi. Onu kendi haline bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona dokunmayın ve bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalar. Ey kavmin! İşte size bir ayet, mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın. Allah'ın arzında otlasın. Ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Değerli dinleyenler, Salih Aleyhisselam'ın bu mucizesi üzerine Cenda bin Amr'la kavminden bazı kişiler Salih Aleyhisselam'a iman etti. Cenda bin Amr'ın amcasının oğlu Şihab bin Halife gibi Semud kavminin bazı eşrafı da Salih Aleyhisselam'a iman etmek ve tabi olmak istedilerse de putların sahipleri olan eşraftan Zuab bin Amr'la Habbab bin Rebab engel oldular. Onlar da bunlara uyarak Müslüman olmaktan vazgeçtiler. Salih Aleyhisselam onlara sözlerinde durmalarını, aksi takdirde ağır bir azaba düşeceklerini söyledi. Fakat inat ve inkardan vazgeçmediler. Suyun taksimi işi de kendilerine ağır gelip kendilerine göre çareler aramaya başladılar. Salih Aleyhisselam mucize olarak kayadan çıkan Rabbinin kendisine verdiği devesinden hiç ayrılmazdı. O nereye yönelse onun yanında bulunurdu. Deve de yavrusuyla birlikte her tarafı dolaşıyor, su içme nöbeti olduğu günde suyun başına gelip suyu tamamen içiyordu. Su içmesi de ayrı bir mucize olup tonlarca su içiyor, su vücudunda kayboluyordu. Suyu içip bitirince su çıkan yerde oturuyordu. İman edenler ondan bir kabileye yetecek kadar bol süt sağıyorlar, sütten içiyor ve yiyecekler yapıyorlardı. Böylece inananların imanı kuvvetleniyor, inkarcıların kinleri artıyordu. Bu mucize karşısında aciz kalan Semud kavmi deveyi öldürmeyi planlıyordu. Nitekim Salih Aleyhisselam'ın nasihat edip iman etmeye çağırdığı bir sırada onlar su içmekte olan deveyi göstererek "Güya şu deveyi öldürsek biz helak olacakmışız. Onu öldürelim de gör" dediler. Nihayet çeşitli planlar kurarak deveyi öldürdüler. Sonra da Salih Aleyhisselam'a "İşte deveyi öldürdük. Eğer söylediğin gibi bir peygambersen söylediğin azabı getir" dediler. Burada Allah kelamı ayetlere bakalım dilerseniz. Hani onların en bedbah olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Allah'ın peygamberi Salih onlara Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesi nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onu deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rableri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. Derken o, mucize olarak gönderilen dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Salih Aleyhisselam bu azgın kavme şefkat ve merhametle nasihat edip, "Ey kavmim, nedir bu yaptığınız? Sizin için bir imtihan vesilesi olan deveyi öldürdünüz. İnkarda ve günahkarlıkta ısrar ettiniz. Buna rağmen tövbe kapısı açıktır. Neden azabın gelmesini istiyorsunuz? Tövbe ediniz" dedi. Bu son davete de ters ve sert cevaplar veren Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ı, ailesini ve iman edenleri de öldürmeyi planlamaya başladılar. Ana deve kesilince yavrusu kaçıp dağa çıktı. Yavru deve Salih Aleyhisselam'ı görünce ağladı ve üç kere böğürdü.
Bunun üzerine

Salih aleyhisselam Semud kavmine her böğürüş bir eceldir. Yurdunuzda 3 gün daha yaşayacaksınız. Azaptan önceki 3 günlük mühlet içinde yine ayetlere dönelim dilersiniz. Yine de onu ayaklarından biçerek öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzdan 3 gün daha faydalanın. Artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Birinci gün yüzleriniz sararmış olarak sabaha çıkacaksınız. İkinci gün yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız. Üçüncü günde yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız. Dördüncü günse üzerinize azap gelerek sizi helak edecektir. Bu yalanlanamayacak bir vaattir dedi. Salih aleyhisselamın söylediği bu günler gelip çattı. Bu sırada Semud kavmi Salih aleyhisselamı ve inananları öldürme teşebbüsüne giriştiler. Onlar harekete geçmeden Cebrail aleyhisselam gelip durumu Salih aleyhisselama bildirdi. Salih aleyhisselam da iman edenlerle birlikte oradan uzaklaşıp gitti. Gerçekten de ilk günde sabaha çıktıkları zaman küçük büyük, erkek kadın hepsinin yüzleri sapsarı kesilmişti. Bunun üzerine Semud kavmi helak olacaklarını ve Salih aleyhisselamın doğru söylemiş olduğunu anlayarak feryada başladılar. İkinci gün yüzleri kızarmış olarak sabaha çıktılar. Üçüncü gün yüzleri kara boya sürünmüş gibi kararmış olarak sabaha çıktıklarında ise evini sarıp hücum ettikleri Salih aleyhisselamın şehirden çıkıp gittiğini anladılar. Dördüncü gün sabaha çıktıkları zaman kendilerine kesin geleceğini anladıkları azaptan, cezadan neler geleceğini, gelecek azabın hangi yandan, üzerlerinden, gökten mi, yoksa ayaklarının altından mı, yerden mi geleceğini bilmiyorlar. Kah başlarını kaldırıp semaya bakıyorlar, kah gözlerini yere dikiyor, şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Sabaha girdikleri sırada güneş doğarken gökten onlara göklerin bütün gürlemelerini, yıldırımlarını, yeryüzünün bütün çığlıklarını içinde taşıyan öyle bir bağırışla bağırıldı ki bir anda göğüslerindeki kalpleri parçalandı. Canları bedenlerinden uçtu. Solukları, kımıldamaları kesiliverdi. Altlarından da son derece şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldılar. Kayalara oydukları muhkem binaları bile kendilerini kurtarmaya yetmedi. Kazana geldikleri hiçbir şey ve tapınmakta oldukları hiçbir put onları gelen azaptan kurtarmaya yetmedi. Dağlardan fışkıran ateşle Semud kavminin yurdu altüst oldu. Hepsi helak olup gittiler. Bundan sonra da yurtları hiçbir mamur edilmedi. Sanki hiç insan yaşamamış bir yer halini aldı. Bunun üzerine onları şiddetli bir deprem yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalim inkarcıları ise korkunç bir ses yakalayıverdi de yurtlarında çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Ad ve Semud'u da yok ettik. Bu onların harap olmuş evlerinden siz Mekkelilere belli olmaktadır. Şeytan kendilerine kötü işlerini süslü gösterip onları doğru yoldan çevirdi. Halbuki onlar ileriyi görebilirlerdi ama görmediler. Başlarına gelen felaketleri günahlarına değil başka sebeplere bağladılar. Resulüm, hala imandan yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud kavimlerinin yıldırımı gibi mahvedecek bir yıldırıma karşı sizi uyardım. Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar körlüğü, doğru yolu görmeye tercih ettiler. Neticede kazanmakta olduğu günahlar yüzünden kepaze ve perişan edici azap yıldırımı onları alıverdi. İman eden ve Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanları ise kurtardık. Allah'ın düşmanları mahşer yerinde ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilinceye kadar orada

0: bekletilirler. Onlarsa Rablerinin emrinden uzaklaşıp haddi aşmışlar, keyiflerine göre yaşıyorlardı. Bu yüzden kendileri bakıp dururken yıldırım onları alıvermişti. O zaman ayakta durmaya güç yetiremediler ve hiç yardım edenleri de olmadı. Şüphesiz Ad kavmini de o helak etti. Semud'u da. Hiçbirini bırakmadı. Semud'a gelince, onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Değerli dinleyenler, Semud kavmi helak edildikten sonra Salih aleyhisselam iman edenlerle birlikte gelip yerle bir edilen şehre ibretle bakarak, "Ey kavmim, sizden hiçbir ücret istemeden sizi sadece Allahü Teala'ya iman etmeye davet ettim ve bunun için size nice nasihatler yaptım. Fakat siz dinlemediniz. Sonra bu azaba uğradınız," dedi. Hazreti Salih aleyhisselamın kavminin helakinden sonraki durum ayeti celilede şöyle anlatılmaktadır. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz," dedi. İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Tabiri tarihindeki kayıtlara göre Semud kavminin helakinden Allah'ın hareminin bu azaptan koruduğu bir tek kimseden başka doğu batı arasında onlardan helak olmadık bir kimse kalmadı. Kurtulan o tek kişi ise Ebu Rigal'di. Ebu Rigal, Semud'un helak olduğu sırada Mekke'de harem-i şerifteydi. Bu sebepten dolayı ona bu musibetten bir şey isabet etmedi. Ancak günlerden bir gün haremden çıktığında gökten bir taş düşüp onu öldürdü. Peygamber Efendimiz bir defasında hicre uğradığı vakit ashabına buyurdu ki, "Mucize istemeyiniz. Muhakkak ki Salih'in kavmi mucize istedi de Allahu Teala onlara deve gönderdi. Deve bu yoldan suya gider, şu taraftan giderdi. Sonra onlar Rablerinin emrinden, hak sözden dönüp haddi aştılar. Allah'ın hareminde olan bir kişi dışında ve iman edenler müstesna, Semud kavminden herkesi helak eden bir sayha onları yakalayıverdi. Ashabının bunun kim olduğu sorusuna, "Ebu Rigal'dir. Haremden çıktığında kavmine isabet eden azap ona da isabet etti," dedi. Salih aleyhisselam kavminin helakinden sonra kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye ve Şam taraflarına gitti. Elmalılı Hamdi Yazır'a göre Filistin'e gitti. Remle kasabasına yerleşti. Hadramut tarafına gittiğine dair rivayetler de vardır. Mekke'de vefat edip Kabe-i Şerif yanına defnedildiği de kayıtlarda işlenmektedir. Allah cümlemizi, cümle sevdikleri ve sevdirdikleriyle beraber olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Hoşça kalınız efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Sağduyunun sesi Akra.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil. Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

Efendimiz'e sormuşlar, ya Resulullah ne zaman Allah'ı severiz? Ne zaman bilirseniz o zaman seversiniz. Ne zaman biliriz? Resulünü ne zaman severseniz Allah'ı o zaman seversiniz. Resulünü nasıl sevebiliriz? Resulünün tarikına ne zaman girerseniz, yoluna ne zaman girerseniz, onun sünneni, seniyyesine ne zaman uyarsanız, o zaman Resulünü sevmiş olursunuz. Daha Resulünün sevdiğini sever, Resulünün sevmediklerinden de siz de sevmezsiniz. İşte o zaman Resulullah'ın sevgisine ve dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın sevgisine mazhar olursunuz. Bu bizi muhakkak seviyor.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Cennet gülüsün, Lima Allah bülbülü, canlara canan, cihana can Muhammed Mustafa.

buye enfasun mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem ravh ile reyhan Muhammed Mustafa.

zatunu meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa.

Ümmet üzre ulu minnettir, vücudun nimet. Cümle halka rahmeti Rahman Muhammed Mustafa.

Ashabuna, ezvacuna, etbauna, hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-i İzzet Hakk için. Ey Nebiler hizbine Sultan Muhammed Mustafa.

Hal ehli olmak, halden anlamak, halden bilmek, halli, hallice, halinden anlayan, bu tabirler ne hoş değil mi ya, filan kimse insanın halinden anlar. Halden bilmek, halden anlamak. Hiçbir şey demeyeceksin, söz yok, kelime yok, hiçbir şey yok ama adam baktığı zaman şüp anlıyor. Hemen irfan dünyamızın mühim isimlerinden işte Niyazi Mısri'yi dinledik. Zat-ı Hak'tan mahremi irfan olan anlar bizi. Alimler, arifler, büyükler sözünü, onlar halini de onlar gibi olan diğer arifler anlar. Nadan, sair halk çok anlamaz. Onlar tanlar yani. Kınar, şöyle der, böyle der. Onlar da kulak asmazlar. Ve büyükler, yazıp çizenler, yazarlar, çizerler, münevverler öyle derler. Gurbette olmak bir aydın, bir yazar için akransız, kendisinin anlaşılmadığı bir muhitte kalmak diye böyle bir benzetme yaparlar. Ne güzel eser, sözler ne âlâ, ne güzel. Makam da bizim hali hazırda anonim dediğimiz mahşerin türettiği, ürettiği hepimizin olan bildik güzel nameler. Niyazi Mısri'nin bu sözlerini koymuş sanatçı, güzel de yorumlamış. Zat-ı Hak'ta mahrem irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi. Bu fena gülzarına talip olan

anlar anlamaz. Ve çıbaki hüsnüne hayran olan anlar bizi. Dünya ve ukbayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalimiz. Varlığından soyunup buryan olan anlar bizi. Kahru lütfu şeyi vahit bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi. Zahide ayık dururken anlamazsın sen bizi. Cürayı safi içip mestan olan anlar bizi. Arif'in her bir sözünü duymaya insan gerek. Bu cihanda sanmayın hayvan olan anlar bizi. Ey Niyazi, katremiz deryaya saldık biz bugün. Katre nice anlasın umman olan anlar bizi. Efendim böyle. Himmetler üzerimizde daim olsun. Tekrar Enginoğlu'da nameli haline kulak verelim bu nutkun. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler engin ol gönülde.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

Peygamber Efendimiz sohbete oturdu mu, dakikalar unutulurdu, saatler unutulurdu. Sabaha kadar etrafında ashab-ı kiram Efendimiz'i canla dinlerlerdi. Hoşuma gidiyor tasvir, nasıl dinlediklerini tasvir. Buyuruluyor ki rivayetlerde, Peygamber Efendimiz'i dinlerken dinleyenler sanki başlarının üstüne bir ürkek kuş konmuş, aman kıpırdamayayım, kıpırdarsam kuş uçar kaçar diye, kaçmasın diye böyle başını kıpırdatmadan o tarzda dinleyerek efendim meclisinde Resulullah Efendimiz'i hayran hayran seyrederek ve kendilerini tam verirlerdi konuşmasına. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorarlardı, ya Resulullah kendin hakkında bilgi ver bize. Yani sen nasıl bir mübarek kimsesin, nerelerden gelmesin, dünya hakkında bilgi veriyorsun, ahiret hakkında bilgi veriyorsun, kıyamet hakkında bilgi veriyorsun, Allah-u Teala Hazretleri hakkında bizi öğretiyorsun, eğitiyorsun, yetiştiriyorsun, ibadetler hakkında bilgi veriyorsun. Kendinden de biraz bahsetsene ya Resulallah dedikleri olurdu. O zaman da Efendimiz tabii kendisinin nesebi, hasebi çok meşhur, biliniyor ama herkes bilsin diye hakikatleri ifade ederdi.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti. Akra.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye ister misiniz?
2: Namaz dinin direğidir, İslam'ın şiarıdır. Namaz, Peygamber Efendimiz'in bize vefatına yakın o telaşlı zamanda en son tavsiyesidir. Namaza riayetkar olun. Aman namazı terk eden dininden çok şey kaybetmiş demektir. Çok büyük tehlikede demektir. Ondan sonra çok daha fena durumlara düşebilir. Namazı kılın. Bu namaz insanı ibadetlere bağlıyor. İbadetler insanı Allah'a bağlıyor. Böylece dünya ve ahiretin fitnelerinden, şerlerinden insan kurtulmuş oluyor. Kılmadığı zaman da şeytanın ağına düşmüş oluyor. Şeytan onu avlayacak, yiyecek, parçalayacak, cehenneme gitmesine sebep olacak diye bir tehlike belirmiş oluyor. Onun için namaza dikkat edin. Namaza dikkat edin. Es-salah, es-salah. Aman namaza dikkat, aman namaza dikkat demiş Efendimiz. Ahirete göçerken bize bu tavsiyesi var. Ondan sonra da elinizin altındakilerin hukukuna riayet edin diye tavsiye etmiş. Yani aç bırakmayın, açık bırakmayın. İhtiyaçlarını görün. Dövmeyin, sövmeyin, zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Hani ne zulümler yapmışlar efendim. köle diye Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a çölde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz kat kat fazla para ödeyip onu kurtarmış kölelikten. Allah rızası için azat etmiş. İşte mevki makamı yoktur diye insanlar maalesef elleri altındakilere zulmederler. Zulmetmesin kimse kimseye. Beyler aile fertlerine zulmetmesin. Valiler belde ahalisine zulmetmesin. Devlet başkanları ülke ahalisine zulmetmesin. Kimse kimseye zulmetmesin.
1: Dostça bir tavsiye.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mugire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de bunlar bir şairin sözleridir diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadis-i şerife gelince durup bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor. Çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir. Lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esniyen uykulu bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada? Mevlana esniyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esniyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şöyle dedi. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi, açılış sesi gözyaşı döktürür, kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir.

Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır. İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti. 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Naina'dan bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayina'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahi ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esed oğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El Esedi, nahiv ilmi olduğu için En Nahvi, kıraat dersi verdiği için El Mukri, lügat alimi olduğu için El Lugavi, Kufe'de yetiştiği için El Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kisai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kisai Hazretlerinin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kisai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ezzeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kisai Hazretlerinin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Caferi Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kisai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kisai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi halifesi El Mehdi'nin olduğu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasıma'dan mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en beli ve en fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz bedeviler arasında geçirdi. Bu bedevilerden çok istifade eden İmam-ı Kisai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur. Kendisi, nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın, kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde, hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat imamı olarak geçmiştir. Sevgili dinleyenler, meşhur kıraat alimi İmam Kisai'den birçok alimle ders almıştır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Muhin, Ebu Ömer el-Duri,
Yahya bin Ziyad el-Ferva en meşhur talebelerindendir. El-Duri ve Ebu Haris de kendisinden kıraat nakleden meşhur ravileridir. Ayrıca Kisai Hazretlerinin kurucusu olduğu Kufe Dil Mektebi'nin kitaplarını talebelerinden Muhammed bin Yezid el-Müberrit tasnif etmiştir. Kisai zamanının meşhur alimleriyle çeşitli mevzularda münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur. Basra Nahvi Mektebi'nin koruyucusu sayılan Sibeveh ile yaptığı münazara meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden İmam-ı Muhammed ile sohbet etmiş, İmam-ı Yusuf Hazretleri ile yaptığı bir münazarada talakla ilgili bir meselenin hallini nahiv ilmi yardımıyla kolaylaştırdığı için takdir edilmiştir. Şafii Hazretleri onun hakkında nahivde engin bilgi sahibi olanlar Kisai'nin çocukları gibidir buyurmuştur. Basra'da büyük alimlerin önünde 60 sene namaz kıldırıp bir defa bile hata yapmamasıyla meşhur olan Ebu Hatim Seh bin Muhammed Es-Sicistani de şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdi diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, Nahiv'de Mazini, Fıkıh'ta Hilal bin Yahya, Hadis'te El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir el-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn-i Mücahid, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez demiştir. İmam-ı Kisai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte deyin hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak.

Allah'ın sevgili kulu, makamı Mahmud'un sahibi, kainatın efendisi, eşrefi mahlukat, eşrefil vera, ekremül rüsül, Muhammed-i Mustafa nasıl Allah'ın en sevgili kulu olmuş? Ahlakı neydi? Sünnet-i seniyyesi, tavsiyeleri, günlük hayatı, ibadeti, taati neydi? Tabii işte bizim için en güzel örnek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için en güzel örnek. Hem de o kadar güzel bir şey ki İslam'ın eğitimi, Allahu Teala Hazretleri kitap gönderip de gökten meleklerle kitap indirip de ey insanlar bu kitabı okuyun, işte buna göre hayatınızı tanzim edin diyebilirdi. Biz de tabii ona göre kulluğumuzu güzel yapmak durumunda olurduk ama Allahu Teala Hazretleri diyor ki kullarımın bir kısmı okur okumaz, bir kısmı anlar anlamaz. Ben bir model insan, model insan, örnek insan göndereyim. Nasıl yaşanacağını ona bakarak görsünler. Komşuluk nasıl yapılır? Aile reisliği nasıl yapılır? Babalık nasıl yapılır? Bir toplumun liderliği nasıl yapılır? Efendim, insanları kötülüklerden kurtarmak için çalışmalar nasıl yapılır? İyilikler nasıl teşvik edilir, yapılır? Görsünler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı ve her sözü ve her hareketi, hayatının her günü bizim için şahane bir örnek. Hadis kitapları var kütüphanelerimizde, pırıl pırıl yaldızlı ve içinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem mübarek hayatı var. Evet, işte tevbe ettik, Allah'ın yoluna girdik. Nasıl bir insan olacağız? Ya Rabbi ben nasıl olayım? Sen nasıl olursam beni seversin diye bir soru içinden geçerse tevbe eden bir kulun, tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ittiba edecek, onun gibi olmaya çalışacak, onun tavsiyelerini tutacak, onun sünneti seniyyesine uyacak.

Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resul'e indirilen Kur'an'ı Hristiyanların anlayışlıları dinledikleri zaman, gerçeği anladıklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki, ey Rabbimiz, inandık, bizi de Hakk'a şahit olanlarla beraber yaz. Bize ne oluyor ki Rabbimizin bizi iyiler topluluğuyla beraber cennete koymasını arzu edip dururken, Allah'a ve bize gelen gerçeğe, Kur'an'a ve peygambere inanmayalım. İşte böyle demelerine mukabil, Allah da onları içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. Bu, güzel hareket edenlerin mükafatıdır. Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemlik kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz yiyecek ve giyecek şeyleri kendinize yasak ederek ve helal kazancınızı meşru olmayacak şekilde harcayarak haramlaştırmayın ve sınırı da aşmayın. Çünkü Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size temiz ve helal olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun. Helallerden kendinizi men etmeyin, yasak olanlardan da sakının. Allah sizi kasıtsız ve rastgele yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Bu tür yemini bozmanın kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirip doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Bunlara imkan bulamayan kimse 3 gün peş peşe oruç tutsun. İşte bilerek yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sadık kalın. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ey iman edenler! Şarap, içki, kumar, tazim edilen dikili taşlar, şans, fal okları ve zarları, şeytan

ve kötü insana ait murdar, pis işlerdir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan tamamen vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. Bilin ki Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğden başka bir şey değildir. İman edip salih amellerde bulunanlara, takvalı oldukları, Allah'ın emrine uygun yaşadıkları, günahlardan sakındıkları ve hakkıyla iman edip salih amellere devam ettikleri, yine takvalı olup kesin inandıkları, nihayet takva ile beraber güzel ve hayırlı harekette bulundukları sürece, haram olunmadan önce yiyip içtikleri haram şeylerden dolayı bir günah yoktur. Allah iyilikte ve güzel harekette bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah kimsenin görmediği anda bile kendisinden korkup günahlardan sakınanları ayırt etmek için hac esnasında ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir avla elbette sizi imtihan edecektir. Kim bundan sonra aşırı gider, emirlerin dışına çıkarsa onun için acıklı bir azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av öldürmeyin. Sizden kim kasten onu öldürürse, öldürdüğünün dengi bir cezası vardır ki, ona içinizden iki adil kişi hükmedecektir. Bu da ya Kabe'ye varacak, orada boğazlanacak bir kurban veya o nispette yoksulları doyurma şeklinde kefaret yahut bunun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yaptığı işinin vebalini tatsın. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah mutlak galiptir. İşlediği günahın karşılığını vermede intikam sahibidir. Kendinize ve yolcuya bir faydalanma, bir rızık olsun diye denizde balık avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz müddetçe de kara avı size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Hem de Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Resulün üzerine düşen sadece tebliğ etmektir. Allah neyi açıklayıp neyi gizlediğinizi hakkıyla bilir. De ki, kötü, pis şeyin çokluğu, bolluğu, senin tuhafına gitse bile pisle temiz, haram ile helal bir olmaz. Bunun için ey akıl sahipleri, dinin temiz saydığı şeyleri seçin. Allah'tan çekinip emrine uygun yaşayın. Aykırı davranmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklanınca hoşlanmayacağınız şeyleri fazla sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size gizledikleriniz veya yapmaya güç yetiremedikleriniz açıklanır da üzülürsünüz. Demek ki Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayıcıdır. Cezada da aceleci değildir. Ey müminler! Sizden önceki bir kavim onları sormuştu da, sonra gelen emirleri terk edip bu sebeple kafir olmuştu. Allah hayvanlara, bahire, sahibe, vasile, ham isimlerini verip bunlar putlara adanmıştır, dokunulmaz demeyi meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler bunlar emredildi diye Allah'a karşı yalan uydurdular. Onların çoğu da düşünmezler, körü körüne tabi olurlar.
Onlara

Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükmüne ve Resul'ün size bildirdiği şeylere gelin denildiği zaman onlar atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyler bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğruyu bulamayan kimseler olsa da mı yine onlara tabi olacaklar. Ey iman edenler! İyiliği emredip kötülüğü önlemede kendiniz için üzerinize düşene bakın. Siz bu görevi de ifa ederek Allah'ın gösterdiği doğru yolda olduğunuz zaman artık sapanların günahı size zarar vermez. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm hali geldiğinde de edeceği vasiyet sırasında içinizden adalet sahibi iki şahit gerekir. Yahut eğer yolculukta birinize ölüm belirtisi gelmişse, siz Müslümanlardan da kimseler yoksa, sizden olmayan yabancı diğer iki kişiyi şahit yapın. Bu ikisinden şüphelenirseniz, onları namazdan sonra alıkoyarak yemin ettirirsiniz. Onlar da akraba bile olsa onu bu yemini hiçbir değere ve menfaate satıp değiştirmeyeceğiz. Allah'ın emrettiği şahitliğini de gizlemeyeceğiz. Çünkü biz bu takdirde elbette günahkarlardan oluruz diye Allah'a yemin ederler. Eğer bu ikisinin de yalan söyleyip hakkı gizlemeleri gibi bir günah kazandıkları anlaşılırsa, o zaman o hak sahibi olan mirasçılardan en layık iki kişi onların yerlerine geçer. Onlar da billahi elbet bizim şahitliğimiz o ikisinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz haddi de aşmadık. Çünkü biz bu takdirde elbette zalimlerden oluruz diye Allah'a yemin ederler. Bu yemin şekli şahitliği gereğince yerine getirmeleri konusunda yahut yeminlerinden sonra bu yeminlerin reddedilmesinden ve böylece yalancı sayılmaktan korkmalarından dolayı daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah emrinden sapmış olan topluluğu doğru yola eriştirmez. Allah kıyamette bütün peygamberleri topladığı gün ümmetlerinizden ne cevap aldınız diyecek. Onlar da senin ilminin yanında bizim hiç bilgimiz yoktur. Şüphesiz görülmeyeni, bilinmeyeni hakkıyla bilen ancak sensin sen diyecekler. Allah o gün şöyle buyuracak. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kuds, Cebrail'le desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucizeyle beşikte, yetişkinken de peygamber olarak insanlarla konuşuyordun. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun, içine üflüyordun, o da benim iznimle canlanıp kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve derisi alacalıyı benim iznimle iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüyü mezardan çıkarıp diriltiyordun. Hani sen kendilerine, İsrail oğullarına açık deliller, mucizeler getirdiğinde onlardan küfre sapanlar bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi de o vakit İsrail oğullarının seni öldürmelerine mani olmuştum. Hani havarilere bana ve Resulüme inanın diye ilham etmiş bildirmiştim. Onlar da biz iman ettik ya Rabbi. Sen şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız dediler. Havariler ey Meryem oğlu İsa dua etsen. Rabbin bize bugün gökten bir maide, bir sofra yemek indirebilir mi? Demişlerdi. O, eğer inanmışsanız Allah'a saygılı olun. Onun kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmayın demişti. Onlar, inanıyoruz fakat istiyoruz ki ondan yiyelim, kalbimiz rahatlasın. Senin peygamberlik iddianda bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım dediler.
Meryem oğlu İsa da dua ederek, "Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bugün bizim üzerimize gökten bir sofra indir de bizim için hem evvel gelenlerimiz hem de sonra geleceklerimiz için bir bayram ve senin kudretinden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın," dedi. Allah buyurdu ki, "Ben şüphesiz onu size indireceğim. Fakat sizden kim bundan sonra inkar ederse, hiç şüphe yok ki ben ona kainatta hiç kimseye azap etmediğim şiddetteki bir azapla azap ederim." Allah, "Ey Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'tan başka beni ve annemi iki ilah edinin diyen sen misin?" dediği zaman İsa dedi ki, "Haşa, seni tenzih ederim. Sen yücesin ya Rab. Doğru olmayan şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer onu demiş olsaydım mutlaka sen onu bilirdin. Benim içimden geçen her şeyi sen bilirsin. Bense senin zatında olan ve bildirmediğin hiçbir şeyi bilemem. Şüphesiz ki gizlilikleri hakkıyla bilen sensin sen. Ya Rabbi, ben onlara benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Ben içlerinde olduğum müddetçe üzerlerinde izninle bir şahit ve bir gözcüydüm. Fakat sen beni içlerinden alınca üzerlerine gözcü, artık yalnız sen oldun. Sen her şeye şahit, her şeyi görensin. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır, dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphesiz mutlak galip ve mutlak hüküm ve hikmet sahibi sensin sen," diye cevap verecek. Allah şöyle buyuracak: "Bugün doğru söyleyenlerin, doğruluklarının kendilerine fayda vereceği gündür. Onlar için içinde ebedi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve mutluluktur. Göklerin, yerin ve onlarda bulunan bütün şeylerin mülkü Allah'ındır. O her şeye hakkıyla kadirdir." Enam Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 165 ayettir. Enam, kurbanlık hayvan cinsleridir. Arapların bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde kınanmış ve sureye Enam, hayvanlar adı verilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'e göre surenin 91. 93. 151 ve 153. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Diğer bir rivayette 20, 21, 114 ve 141. ayetleri de Medine döneminde nazil olmuştur. Bu sure Fatiha suresinde yer alan alemlerin Rabbi ifadesinin geniş bir şekilde açıklaması mahiyetindedir. Surenin asıl konusu yaratıcının ispatı ve tevhidin delillerini ortaya koymaktır. Yani bir anlamda tevhidin bütün delillerinin bu surede yer aldığını söylemek mümkündür. Yüce Allah'ın peygamberine verdiği ilk görev tevhid meselesidir. Peygamberimiz de çağrı görevine insanlara Allah'tan başka hiçbir ilah onun yerine egemen bir varlık olmadığını ve ondan başka hiçbir şeye tapmamalarını bildirerek başlamış, bu şekilde devam etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. O sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Onun katında bir de eceli müsemma, kıyametle ilgili ecel vardır. Bu hakikatten sonra siz hala dirilmekten şüphe ediyorsunuz.

Göklerde de, yerde de, hakiki ilah ve mabud sadece Allah'tır. O gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Hayır ve şerden kazandıklarınızı da bilir. Böyleyken onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün. Mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. İşte onlar, kendilerine hak, Kur'an ve Muhammed gelince onu yalan saydılar. Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin acı haberleri yakında onlara gelecektir. Bizim kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve yerleri onlara verdik ve ihtiyaç anında üzerlerine semadan bol bol yağmur gönderdik. Evlerinin alt tarafından akan ırmaklar yaptık. Fakat asi oldular da günahları yüzünden biz de onları azapla helak ettik ve onların peşlerinden başka bir nesil meydana getirdik. Ey Resulüm! Sana kağıtta yazılı bir kitap gönderseydik de ona elleriyle dokunsalardı yine inkar edenler şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Ona bizim de görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette yine iman etmezler fakat helak olmaları konusunda iş bitmiş olur, artık onlara hiç göz açtırılmazdı. Eğer onu, Hazreti Muhammed'i bir melek yapsaydık, elbet onu da yine bir adam şeklinde yapar, gösterirdik ve onları düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Ey Resulüm! Hiç kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri şeyler kuşatıp mahvetti. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi bizzat kendi üzerine yazmıştır. Sizi elbette hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Aklı selimini kullanmayarak kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işiten, gerçek bilendir. Ey Resulüm! De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, bütün yaratıkları beslediği halde beslenme ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli, dost ve işlerimi kendisine bıraktığım vekil edineceğim. Yine de ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve asla müşriklerden olma buyuruldu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından korkarım. O kıyamet günü, azap kimden giderilirse, Allah ona mutlaka merhamet etmiştir ki, bu da apaçık bir kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Yine sana bir hayır dokundurursa da öyledir. Çünkü o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Cevap olarak de ki, benim hak peygamberliğime, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Cevaben de ki, ben şahitlik etmiyorum. O ancak bir tek ilahtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden de uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Muhammed'in hak ve son peygamber olduğunu, kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat haktan saparak kendilerini hüsrana, ziyana uğratanlar var ya,
İşte onlar iman etmezler.

Allah'a karşı bir yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle iflah olmaz, isteklerine ulaşamazlar. O gün onların hepsini toplayacağız. Sonra da ortak koşan ve putlara ve putlaştırdığı şeylere tapanlara, hani eş ilah sandığınız ortaklarınız nerede diyeceğiz. Artık onların, Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki biz ortak koşanlardan değildik demelerinden başka mazeret ve çareleri kalmadı. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan seni Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır. Buna karşı biz de onlar anlayıp kötüye yorumlarlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar her türlü delili, mucizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hatta o küfre sapanlar, inkarcılar sana geldikleri zaman bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle çekişirler. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan uzaklaştırırlar hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini mahvederler de hala düşünmezler. Ateş karşısında durdurulunca onların, keşke biz dünyaya geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve inananlardan olurduk dediklerini bir görsen. Hayır, bundan önce gizledikleri şirk, küfür ve isyan gibi şeyler artık açıkça karşılarına çıktığından böyle söylüyorlar. Eğer geri döndürülseler yine kendilerine yasak edilen şeylere geri dönerlerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. O akıllarını putlaştırıp bencil yaşayanlar, hayatımız bu dünyadakinden ibarettir. Biz bir daha dirilecek de değiliz dediler. Rablerinin huzurunda durdurulmuşken onlara bir görsen, o zaman Allah bu ahiret hayatı gerçek değil miymiş diyecek. Onlar da evet, Rabbimiz hakkı için gerçektir diyecekler. O da öyleyse küfre sapmanız yüzünden tadın azabı buyurur. Allah'a kavuşup huzura çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğradılar. Nihayet kendilerine kıyamet ansızın gelince onlar kendi günahlarını sırtlarına yüklenerek gelirler ve orada hayattayken işlediğimiz büyük kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Dikkat edin, o yüklenip taşıdıkları şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz? Resulüm, biz çok iyi biliyoruz ki onların, yani seni ve ahireti yalanlayan bir takım kimselerin söyledikleri elbette seni üzüyor. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler aslında bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden evvelki peygamberler de yalanlandı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar eziyet edilmelerini ve yalanlanmalarına karşı sabrettiler. Allah'ın kelimelerini, yardım vaadini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Andolsun ki gönderilen o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların imandan yüz çevirmeleri mevcut mucizelere rağmen sana pek ağır geliyorsa, onların Müslüman olmalarını temin için yere inilecek bir tünel veya göğe çıkılacak bir merdiven arayıp bulabilirsen, onlara kendin bir mucize getir. Yoksa sabret. Allah dileseydi onları hidayet üzere toplardı. O halde onların lüzumsuz tekliflerine uyarak sakın cahillerden olma. Ancak candan dinleyenler senin davetini kabul eder. Kalpleri ölülere gelince
Onları Allah ahirette diriltir. Sonra da hesap için ancak ona döndürülürler. Mekke kafirleri dediler ki, ona Rabbi tarafından bambaşka bir delil, mucize indirilseydi ya. Onlara de ki, şüphesiz Allah başka bir delil, mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu inanmayınca başlarına gelecekleri bilmezler. Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, yaratılış ve yaşayışta sizin gibi bir toplum teşkil etmesinler. Kitapta biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet onların hepsi ancak Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, küfür, cehalet, ihtiras gibi karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse niyet ve amellerine göre sapıklıkta bırakır, kimi de dilerse doğru yola yöneltir. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, bana söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı gelse ve size o kıyamet saati gelse, yine Allah'tan başkasına mı yalvarır ve dua edip sığınırsınız? Hayır, ancak ona dua edersiniz. O da dilerse kendisine dua ettiğiniz bela ve musibeti açar, giderir. Siz de o anda ortak koştuklarınızı yüceltip putlaştırdıklarınızı unutursunuz. Şüphesiz senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat dinlemeyip asi oldular. Tevbe edip bize yalvarsınlar diye onları ansızın kıtlık ve hastalık gibi darlık ve sıkıntıyla yakalayıp cezalandırdık. Hiç olmazsa sıkıntı ve felaket gibi azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Fakat kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta oldukları günahlarını kendilerine hoş gösterdi. Onlar da hatırlatılan ikaz ve öğütleri unutunca, onlara her şeyin, her imkanın kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilen bol şeylerle şımarıp günaha daldıkları sırada ansızın onları yakalayıverdik de birdenbire ümitsiz kalıverdiler. Böylece o zulmeden, küfür ve isyana sapan toplumun ardı kesildi, kökü kurudu. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Resulüm, de ki, söyleyin bana, Allah işitme duyunuzu, gözlerinizi alırsa, kalplerinizin üstüne de mühür vurur, idrakinizi giderirse, Allah'tan başka onları geri getirecek ilah kimdir? Bak nasıl ayetleri türlü türlü açıklıyoruz. Sonra onlar yine de yüz çeviriyorlar. De ki, bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı ansızın ya da açıkça size gelse, zalimler toplumundan başkası helak olur mu? Biz peygamberleri ancak müjde verici ve uyarıcı olarak göndeririz. O halde kim iman eder ve kendini düzeltirse, onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlara da fasık olmaları, Allah yolundan sapmaları yüzünden azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben bana vahyedilen Kur'an'dan başkasına uymam. Yine de ki, körle gören bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Rablerinin huzuruna toplanacaklarından korkanları, onunla, Kur'an'la uyar. Çünkü onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Ola ki Allah'ın emrine uygun yaşarlar, günahlardan korunurlar. Rablerine sırf onun rızasını isteyerek sabah akşam yalvaran fakirleri, müşriklerin arzusuna uyarak kovma. O müşrikler sen fakirlerle birliktesin diye isterse iman etmeyecek olsunlar. Onların hesabından sana hiçbir şey, hiçbir sorumluluk yok. Senin hesabından da onlara hiçbir şey yoktur. Bu nedenle o biçare insanları kovmakla sen zalimlerden olursun.

Böylece onlardan bir kısmını diğeriyle imtihan ettik ki bu sebeple onlar, Allah biz dururken aramızdan bula bula bunlara mı lütufta bulundu desinler. Allah şükrünü yerine getiren ve samimi olup lütfuna layık olan kimseleri daha iyi bilmez olur mu? Ey Resulüm, ayetlerimize inananlar sana geldiği zaman de ki, selamun aleyküm, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizden kim bilmeyerek bir fenalık, bir günah işler de sonra ardından tevbe eder ve kendini düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi, acıyıp esirgemeyi kendi üzerine yazmıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Böylece günahkarların yolu müminlerin yolundan ayırt edilsin diye ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. De ki, Allah'tan başka bağlanıp taptığınız, tapındığınız şeylere kulluk etmem bana yasak kılındı. Yine de ki, sizin heva ve hevesinize uymayacağım. Aksi halde gerçekten ben de sapmış ve doğru yolu bulanlardan olmamış olurum. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim, Kur'an'a dayanmaktayım. Siz de onu yalanladınız. Sizin gökten üzerimize taş yağdır diye acele gelmesini istediğiniz ilahi azap benim yanımda, elimde değildir. Hüküm vermek ancak Allah'a aittir. Bu hususta gerçeği O anlatır. O, doğruyu eğriden ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Onlara de ki, acele gelmesini istediğiniz şey benim yanımda, elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette çoktan bitirilmişti. Fakat Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları da onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olan her şeyi o bilir. Bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmesin. Ne yerin karanlıkları içindeki bir tane, ne yaş, ne kuru, hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, levh-i mahfuz veya ilmi ilahide olmasın. Geceleyin sizi öldürür gibi uyutan, gündüzün ne kazandığınızı bilen, sonra belli bir ecel tamamlansın diye gündüzde sizi diriltircesine uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra O, dünyada yaptıklarınızı size haber verecektir. Sizi hesaba çekecektir. O, kulları üzerine mutlak galiptir. Size bütün amellerinizi yazıp gözetmeye bekçi melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm gelince, elçilerimiz eksik ve fazla yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülüp götürülürler. Haberiniz olsun ki hüküm ancak O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. Resulüm, de ki, bizi bundan kurtarırsa ancak şükredenlerden olacağız diye gizli ve açık sızlanarak dua ederken, karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden sizi kurtaran kimdir? De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine de Allah'tan başkalarını önde tutarak müşriklik edersiniz. De ki, o Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından çeşitli afetlerle bir azap göndermeye veya karşı gruplar halinde sizi birbirinize katıp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yetendir. Bak, ayetleri iyice anlasınlar diye nasıl türlü türlü açıklıyoruz. O Kur'an gerçek olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir uyarıcıyım. Azaptan kurtaracak vekil değilim. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Ayetlerimiz hakkında biçimsiz ve alaylı sözlerle münasebetsizliğe dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir

bir konuya geçinceye kadar onlardan yüz çevir, tavır göster. Karşı savunmanı yap veya Müslüman olmanın gereği olarak orada durma. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra hemen kalk, artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takvalı olan, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, günahlardan korunanlara, o inanmayanların hesabından dolayı hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat belki onlar da inanıp günahlardan korunurlar diye yapmaları gerekenleri bir hatırlatmak ve nasihat etmek gerekir. Dinlerini bir oyuncak, bir eğlence edinen, dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri kendi hallerine bırak. O Kur'an'la şunu hatırlat ki, bir kimse kazandığı günahtan dolayı felakete, helake düşmeye görsün. Artık onun için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Kurtulmak için her türlü fidyeyi verse de yine ondan alınıp kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları günahları yüzünden helake atılan kimselerdir. Nankörlük etmelerinden, küfre sapmalarından dolayı onlara kaynar bir içecek ve acıklı bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp da bize fayda ve de zarar vermeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola kavuşturduktan sonra bir yandan arkadaşları kendisini bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde diğer yandan şeytanların kendilerini ayartıp yeryüzünde şaşkın bir halde bıraktığı kimse gibi ökçelerimiz üzerinde gerisin geriye şirke mi dönelim? De ki, şüphesiz Allah'ın yolu İslam tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik. Bir de emredildi ki namazı dosdoğru kılın ve onun emirlerine uygun yaşayın. Huzuruna varıp toplanacağınız ancak O'dur. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Ol dediği gün her şey o anda oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün bütün mülk ve hükümranlık O'nundur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberi olandır. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu, muhteşem varlıklarını ve sırlarını akıl ve kalp gözüyle gösteriyorduk. İbrahim, gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle, "İddianıza göre, demek ki Rabbim bu ha?" dedi. Yıldız batınca, "Ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi. Doğmakta olan ayı görünce, "Öyleyse Rabbim bu ha?" dedi. O da batınca, bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, "Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum," dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, "Demek Rabbim bu ha? Bu daha büyüktür," dedi. Çünkü o Rabbin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı birleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben dinde Allah'tan başka otoriteler tanıyan müşriklerden değilim." Halkı onunla delil getirerek tartışmaya kalkıştı. İbrahim dedi ki, "Beni doğru yola iletmişken Allah hakkında siz benimle hala tartışıyor musunuz?
Rabbimin hakkında bir şey, bir felaket dilemesi dışında

Gruptan hangisi korkudan emin olmaya daha layıktır? İman edip de imanlarını zulümle, şirkle karıştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır. Onlar doğru yolu bulmuşlardır. İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakub'u bağışladık. Her birine hidayet ettik, verdik. Daha evvel Nuh'a ve onun neslinden Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da hidayet ettik, peygamberlik verdik. Biz iyi davrananlara işte böyle mükafat veririz. Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, nesillerinden ve kardeşlerinden bazılarına da üstünlük verdik. Onları seçtik ve onları doğru yola eriştirdik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki o kullarından dilediğini ona eriştirir. Eğer onlar da Allah'ın uluhiyetinde, hüküm ve mutlak hakimiyetinde başkalarını öne çıkararak şirke gitmiş olsalardı, yaptıkları her şey boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hüküm, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer bu Kur'an'a muhatap olanlar da nankörlük yapar, inkar ederlerse, bilsinler ki biz inkar etmeyecek bir kavmi onların yerlerine getiririz. Onlar, o peygamberler, Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. O halde, Resulüm, sen de onların o tevhid esasına dayalı yoluna uy ve de ki, ben peygamberlik vazifeme karşılık sizden hiçbir mükafat istemiyorum. O Kur'an, bütün alemlere uyulması gereken bir irşad ve uyarıdır. Yahudiler de Allah hiçbir insana bir şey indirmedi demekle Allah'ın kadrini gereği gibi takdir etmemiş oldular. Resulüm, onlara öyleyse Musa'nın insanlara nur, öğüt kaynağı ve ahkamı bildiren ve doğru yol gösterici olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Halbuki siz onu bir takım kağıtlara yazıp koyuyor, onun İşinize gelen kısmını açığa çıkarıyor, birçoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da bilmediği şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. İşte o kitabı indiren de Allah'tır, de. Sonra bırak onları, daldıkları bataklıklarında oynaya dursunlar. Bu Kur'an, kendinden önceki ilahi kitapları doğrulayan ve dünyada şehirlerin anası olan Mekke ve çevresindeki, yeryüzündeki insanları uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar, ona, Kur'an'a da inanırlar ve onlar namazlarına devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği ayetler, hükümler gibi, ben de indirir söylerim diyenden daha zalim ve ahmak kim olabilir? Ey Resulüm, ölüm sıkıntıları içinde kıvranırken, meleklerin de ellerini uzatarak, hadi bakalım, çıkarın, kurtarın elimizden canlarınızı. Allah'a karşı doğru olmayanı söylemeniz ve onun ayetlerini kabullenmeye karşı büyüklük taslamanız sebebiyle bugün hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız derler. O vaziyette zalimleri bir görsen. Onlara şöyle denilecek. Andolsun ki hayatta size bahşettiğimiz şeyleri artık arkanızda bırakarak
ilk defa sizi yarattığımız

gibi hiçbir şeysiz tek tek huzurumuza geldiniz. Artık kendilerinin hakikaten ortaklarınız olduğunu sanıp iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Doğrusu Allah yerine kendisine bağlandıklarınızla aranızdaki bağlar kesildi. Dünyada bir şey sanıp da rağbet ettikleriniz, Allah'ın buyrukları ve ilkelerini bırakıp onun yerine kendisine bağlandıklarınız sizden uzaklaşıp gitmişlerdir. Şüphesiz ki taneyi ve çekirdeği yarıp çıkaran Allah'tır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran O'dur. İşte Allah bir ve gerçek olan ilah budur. O halde nasıl olup da ona iman etmekten çevriliyorsunuz? Sabahı gecenin karanlığından yarıp ağartan O'dur. O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakitleri hesaplama ölçüsü olmaları için yaratmıştır. Bu mutlak galip, her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Kara ve denizde gecenin karanlıklarında kendileriyle yolu bulmanız için size yıldızları yaratan O'dur. Bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık. Sizi tek nefis Adem'den yaratan ancak O'dur. Sonra sizin için dünyada bir süreli, bir de ahirette diriliş ve süresiz kalış yeri vardır. Gerçekten biz derin anlayış sahibi bir kavim için ayetleri geniş geniş açıkladık. Gökten su indiren de O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Hal böyleyken tuttular, cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları da O yaratmıştır. Bilgisizce O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların bu türlü sıfatlandırmalarından uzaktır ve şanı yücedir. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. İşte sizin Rabbiniz olan Allah böyledir. Ondan başka hiçbir ilah, Rab yoktur. Her şeyi yaratan O'dur. O halde O'na kulluk edin. Her şeyin himayesi, yönetimi O'nun elindedir. Gözler O'nu idrak edip göremez. O ise bütün gözleri görür. O latiftir. Dünyada gözle görülmez. Kullarına da lütuf sahibidir. Her şeyden haberi olandır. Doğrusu size Rabbinizden basiretler, deliller ve hakikati anlama kabiliyeti geldi. Artık kim hakikati görür ve iman ederse lehine, kim de ondan kör kalırsa aleyhinedir. De ki, ben de sizin üzerinize bir koruyucu değilim, ancak bir tebliğciyim. İşte böylece ayetleri türlü türlü üsluplarla açıklamamız, inkarcılar şaşırdıklarından, sen ders görmüş, çok şey okumuşsun demeleri, bir de onu, Kur'an'ı bilecek topluma iyice açıklamamız içindir, diyedir. Resulüm, Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın sıfatlarını, Rabliğini, hüküm ve hakimiyetini başkalarına veren müşriklerden yüz çevir. Eğer Allah dileseydi, yani iradelerinde serbest bırakmasaydı, müşrik olmazlardı. Seni onların üzerine bir gözcü de yapmadık. Sen onların üzerine koruyucu bir vekil de değilsin. Onların Allah'tan başka değer verip taptıklarına hakaret edip sövmeyin. Sonra onlar da cahillik ederek haddlerini aşıp Allah'a söverler. Biz her ümmete

0: Yaptıklarını böylece süslü, cazip gösterdik. Sonunda onların dönüşleri yalnız Rablerinedir. O, onlara dünyada ne yapmakta olduklarını haber verecektir. Onlar, eğer kendilerine istedikleri gibi bir mucize gelse, mutlaka ona inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Resulüm, de ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Siz müminler farkında değilsiniz. O istedikleri mucize gelse bile ümitlenmeyin. Onlar yine de iman etmezler. Biz onların kötü niyetlerinden dolayı kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa ona inanmadıkları gibi yine inanmazlar. Biz de onları azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakırız. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 7'yi dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 7.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.